Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyoruz. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile işbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 22 Haziran Pazartesi ve biz her Pazartesi günü olduğu gibi Yücel Tonguç Erbaş ile birlikteyiz. Günaydın Tonguç.
1: Günaydın Süheyla, iyi haftalar.
0: İyi bir hafta olsun inşallah. Kısmet, bakalım nasip göreceğiz. Çok emin olamıyoruz. Neden sebep emin olamıyoruz? Önce Twitter'da da paylaştım zaten, onu söyleyeyim efendim. Altın 4200'e doğru gitmeye çalışıyor böyle. Emekleyerek gider mi gitmez mi? Gidip gitmemesi hayatımızda neyi değiştirir? Bir şey ifade eder mi yatırımcısına? Ben Tonguç'la pek tabii bunu konuşacağım. Petrole bakıyoruz, hemen 80 doların altında tutunmaya çalıştığını görüyoruz. ABD vadeleri negatif tarafta. Asya'ya baktığımda karışık olduğunu görüyorum hafif. Niye böyle? Şundan sebep efendim böyle. Dalgalı bir hafta sonu geçirdik. İran ABD mutabakatı konusunda müzakereleri vardı biliyorsunuz İsviçre'de. İddialar havada uçuştu. Güya işte dedi ki Trump kalkıp gidemezsiniz masadan. İran dedi ki öyle bir kalkar giderim ki ne demek Lübnan bunun dışında kalacak.

İsrail bunun dışında kalacak. Bak, Lübnan'ı vurmaya çalışıyorsunuz. Ben böyle şey istemem dedi. İşte seni çok kötü vururum dedi, güya ABD. Ha, vuruyor musun? O zaman ben de gidiyorum dedi İran. Böyle böyle şey.

0: oluşturuldu. Lübnan'ın da dahil oldu. Lübnan'ı da dahil etti İran nihayetinde. Yani sonuçta İran'ın istediği gibi bu iş çözüldü diye görünüyor. Şimdilik bizim gördüğümüz bu. Fiyatlardan da bunu görüyoruz. Sen bir değerlendirmek ister misin Tonguç? Elimde çok fazla konum da var bu arada. Aslında onun olsun da geçeyim de Tonguç. Sözü sana öyle bırakayım. Biz bununla birlikte efendim konuşacağımız konulardan biri Cuma'dan kalan bir konu var. Ona bir bakacağız sizinle. MSCI Endonezya ve Türkiye'nin bilgi akış notunu düşürdü biliyorsunuz. Bu ne demektir? Tonguç'la konuşacağım. Orada bir değerlendirme bekleniyor onlardan. Ona bir bakacağız. Bunun dışında ya bizim konuşacağımız dediğimiz enteresan ne var Süheyla diyorsanız Mayıs'la ilgili bir istatistik var. Ya Mayıs'ta ne olur ölür müyüz biter miyiz? Mayıs'ta ölür müyüz derken Mayıs'ta sat git sistemasının dışında bu tema burada çalışır mı çalışmaz mı konuşuyorduk ki savaştan sebep işte ölür müyüz kalır mıyız diye bir konumuz vardı. Abi baktık en fazla halka arz bu yılın en büyük halka arzı en fazla halka arzı en büyük derken efendim en fazla halka arzı yanlış söyledim. Mayıs ayında olmuş. Nasıl olmuş bu? Ne demektir konuşacağım Tonguç'la neden böyle bir şey olmuş? Bunun dışında efendim konuşacağım konulardan biri de biz mutlak butlanı konuşurken dünya konuşmaya başlamıştı. Bize de sıra artık geliyor. El Niño. Yani en sert El Niño geliyor. Yani ne El Niño'su Süheyla? Senin El Niño'yla ne işin var diyorsanız eğer. Belki sizin de işiniz vardır efendim. MTI yatırımcısıysanız. Hani biz de gelişmekte olan bir ülkeyiz de. Hani MTI'ye ihtiyacımız var. Bütün o tropik yerleri vuracaksa eğer ne olacak bu kahve fiyatı? Her şey yolunda giderken bile kahve fiyatları bizde bir bahane arıyor zaten coşmaya. Gıda emtia ne olacak ne olmayacak Tonguç'la bunu konuşacağız. Emtia tarafını konuşacağız. Ve pek tabii borsa, pek tabii hisse senetleri. Bunun için de numaramız 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'ı sizlere yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz efendim buradan da bizleri canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla Yücel Tonguç Erbaş'a sorunuzu, yorumunuzu yönlendirebiliyorsunuz. Peki Tonguç, gel başlayalım istersen. Sen bu müzakerelerden ne anladın? Sence nereye bağlandı bu mesele? Artık gündemimizden çıktı gitti mi artık? Yani başka bir şeylere bakabilecek miyiz sence?
1: Evet, şimdi haberlere bakarsan çok kafa karışıklığı var.
0: Evet.
1: Senin söylediğin gibi yani o işte ona kızdı masadan kalktı. Öteki onu dahil et dedi falan. Böyle bir bu işin ne kadar zor olduğunu gösteren bir durum var aslında. Hani sadece böyle imza atmakla da bitecek gibi durmuyor. Bunun sonrası da olacak. Bunu net bir şekilde anlıyoruz. Ve burada İran Amerika'nın haricinde yani onlar anlaşmış gibi gözüküyor. Hani bu iki ülkenin atacağı imzalar sonrasında işte biraz da böyle ara seçim falan düşündüğünde aslında bu 60 günüm ben bir 60 gün daha uzatılıp bir 4 aylık sürede bu arada kalan meselelerin de halledilmeye çalışılacağını düşünebiliriz. Ama bu İsrail meselesi biraz zorladı son dönemde bu anlaşma halini diyelim. Şimdi bu haberlere bakarsak çok daha böyle tedirgin bilinmezlik işte anlaşma olsa da sonucunda bir sıkıntılı süreç olacağını düşünebiliriz. Fakat bu haberleri izlemeden şimdi ben dönüp mesela şeye bakıyorum işte dolar endeksiyle başlarsak evet yüzün üstünde ama bir geri çekilme var. Dönüyorum petrole bakıyorum işte 80'in üzerine denedi ama şu an 79 dolarlarda. İşte parite 1.1450, altın 4.177, 178. Yani genel fiyatları bu anlaşma üzerinden gerçekleşen fiyatlamalar üzerinden değerlendiren bir durumdaysanız haberlere hiç bakmadan şu an grafiğe veya fiyata baktığınızda ya 3-4 gün önce bu anlaşılmış işte petrolün bakıyorum şeyine hatta geçen hafta şu anda da daha fazla aşağı gelmiyor. Demek ki bazı konularda konuşuyorlar. Bu geldiği yerde yeterli zaten. Çünkü 120 dolardan 80 dolara 40 dolar gerilemiş bir petrol var. Dolayısıyla fiyat tarafı bana öyle ya da böyle bu iş halloluyor bir şekilde. Yani haberlere çok kulak asma dedirtiyor. Ama hani biz böyle çok detaycılığı sevdiğimiz için şu an için bence bu mesele Sen söyledin, bana da öyle bir haber düştü. Belki en son halini müzakereler sona erdi. Pakistan Katar tarafında yapılan ortak bir açıklama, olumlu görüşmeler, olumlu yapıcı atmosfer.

0: süreli gerçekleştirildi. Daha ileri teknik görüşmeler için mekanizma oluşturulması da dahil olmak üzere cesaret verici ilerlemeler kaydedildi. Dikkat ediyorsan sözcükler, kelimeler hep böyle şey, daha iyi olacak falan filan. Yani imza atıldı, bugünden itibaren uygulanacak meselesi değil. Burada önemli olan Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak istiyor. Ama Hürmüz Boğazı'nın açık tutulduğuna dair haber akışının yayılmasını istiyor. Ve bunun da petrol fiyatları üzerinde etkili olmasını istiyor. Bir haber daha gördüm. Çok tabii şeyini vermeyeceğim. Bir bölgede galiba Kolombiya mıydı? O kimlerdeydi? Libya'da.
1: Libya ve Irak'taki petrol üretimi değil mi? Durduk yere niye şimdi bunları artırıyorlar? Üretimi artırma
0: Evet.
1: kararı verdiler. Hem Libya hem Irak.
0: Şimdi ben sana ya da hani sana derken seninle sohbetimizde biraz da dinleyenlere bu iş hallolduktan sonra çok şey gözükmese de bu Rusya-Ukrayna meselesi, işte dedim ki Venezuela olur, İran olur, efendim Birleşik Arap Emirlikleri olur. Buralardan bir petrol arzı artışı haberleri gelecek ki bu spekülasyon fiyatları baskılayacak. O da yavaş yavaş haberlerin içine işte Irak, Libya falan girmiş gibi gözüküyor.
1: Onu bizim yayında değil, bu yayında değil, öyle yayında konuştuk aslında seninle. Sen çok net bir şekilde anlatmışsın orada ne göreceğimizi. Peki şimdi o zaman geliyorum, öyleyse bu durum budur diyorsun. Efendim bu konuyla ilgili de başka sorunuz olursa ya da işte yapmak istediğiniz yorum olursa geriye döneriz konuya. Ama çok başlığımız var, dolayısıyla izninizle ilerlemek istiyorum. WhatsApp numaramız 536-266-8181, 536-266-8181. WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Bu linkler vasıtasıyla da efendim bizleri izleyebiliyorsunuz. Radyo yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Peki şimdi tamam, bu iş burası böyle Süheyla, ne yapalım diyorsun. Öyleyse borsa tarafına doğru, hisselere doğru gelmezden önce gel altınla ilgili beklentilerini de konuşalım. 4300-4400 bandında sıkışır mı sıkışmaz mı? Ne kadar gider gitmez? Eylül'de bizi bir şey bekler mi beklemez mi konuşmuştuk. Şimdi şu son geldiğimiz durumda 4200'e doğru emek emek gitmeye çalışıyor. Yani çalışıyormuş gibi görünüyor da gider mi gitmez mi? Bu hafta altında nasıl bir seyir beklerim? Kısa vadeli yatırımcıya genel bir tavsiyen var mı? Yani kısa vadeli bak. Bu kadar da değil mi dersin? Ya da o kısa vadeli gelin gelin toplanın size anlatacak bir şey mi var diyorsun? Ne diyorsun altınla ilgili? Bu haftaki görüşün nedir?
0: Kısa vadeliye bir şey söyleyeyim. Buradan bir bizim tepenin, yani bu 4000 dolar, 5600 dolar tepenin 4000 doları o tepenin dip noktası, tamam mı? O 4000 dolarla aşağıdaki boşlukta 3435 hadi 3500 diyelim. Dolayısıyla eğer 4000 dolar herhangi bir şekilde aşağı kurulursa burada 3500-4000 dolar arasındaki banda yerleşir altın. Şu anda öyle bir şey olmadı. Kısa vadeli yatırımcı şunu söylüyorum. Yani bu hafta 4100-4200-4250 gibi gidiyor ve bu yukarıda bizim 4400'e çok yakın bir 200 günlük ortalamamız var. Demek ki bizim çatımız 4400. Burada 4150 kırılmadığı sürece 4100 aşağı tekrar kırılmadığı sürece pozisyon alıyorsanız burada 250 en iyi ihtimalle tepki verebileceği bir yer. Orayı geçerse de hedefiniz biraz daha 4400'e yakın yerler olsun. Böyle bir kısa vadeli şey yapayım. Ama yani uzun vadeli de altının düşüş trendi 5600'den başlayıp birkaç kez teyit ettiğimiz düşüş trendi henüz bozulmadı. Bana kalırsa bozulması için en azından bir 4500'ü yukarı geçmesi lazım. Bunu biraz yaz aylarından sonra görebiliriz gibi geliyor bana. Yani böyle Ağustos'un sonuna doğru eğer bu faiz indirim döngüsü başlarsa, dolayısıyla kısa vadeli 4100-4400 diyelim kabaca, uzun vadeyi de biraz önce 4006 ve 4500'ün üstü diye ayrıca değerlendirmek lazım.
1: Evet, peki gram altın için söyleyeceğin ne var peki? Burada kuru her seferinde işte hesaba katmak gerekiyor ama bu vakitlerde daha mı çok hesaba katmak gerekiyor?
0: Şimdi kurdaki benim beklentim 50 lira civarı. Daha doğrusu buradan bir %10'da Yani 4,5 deseniz 47, 51 falan da olabilir. Yani 50-52 arasında bir yer. %10 diyeyim, 8-10. Şimdi ons altını biraz önce anlattık. Dolayısıyla şu anki fiyatı yıl sonuna doğru gidersen işte 6.200 lira. Kabaca demek ki 6.800, 6.900, hadi 7.000 diyelim şeyine göre. Bir sadece kur etkisi olabilir. Eğer biraz 4.500'e doğru kapanır, 4.650'ye doğru ons altın kapanırsa bu da bizi 7.500'lere falan götürebilir. 7.300, 7.500. Ama ons altın aşağıda bir yerde, yani 4.000 doların altına kayıp da oralarda bir bant hareketi yapacaksa, o zaman bu %10 bizi anca yine bu 6.000 TL'lerde tutar. Şimdi bir gram altında şunu söyleyebilirim. Dövize bir muadil görüntüsü var mı? Var. Yani döviz yerine ben elimde gram altın tutayım. Şu an için mantıklı mı? Hala mantıklı. 6.160, 6.375, 6.000, bir dakika doğru mu gidiyor? 6.640 diyelim. Yani 6.100, 6.650 arasında aşağıda ons altının 4.000 doları, burada kabaca 6.000 lira, 5.950 lira. Bu aralığa da dikkat etsinler. Bu arada 6.200 civarı da 200 günlük ortalaması şey gram altın. Öyle de enteresan kritik bir yerdeyiz. Ama Süheyla, bunların hepsine baktığımda grafik olarak zayıf bir görüntü hala devam ediyor. Yani yukarı doğru değil, aşağı doğru bir trendin yukarı hamleler olsa devam ettiğini de görüyoruz. Bunu da böyle bir not olarak söyleyeyim.
1: Evet, bu arada dolar endeksi de 100'e 101'e doğru gidiyor aslında. Şu an farkında mısın bilmiyorum. Yani 100 bir şey demek efendim dolar endeksinde. 101'e doğru ilerliyor. Onun da az vakti kalmış gibi. Biz bunun euro dolara yansımasını da görüyoruz 1.14'lerde. Bu seviye niye 1.14'lerde? Yani sadece güçlü dolarla açıklayabiliyor muyuz bunu? Avrupa tarafına baktığında ne görüyorsun? Bu arada İngiltere'de Starmer'ın istifası bekleniyor bugün.
0: Evet.
1: Duyurması bekleniyor. Onu da söyleyelim.
0: Şimdi tabii şey çok enteresan. Yani bir iki para birimi var. Bir tanesi faizi arttırdı. Efendime söyleyeyim. Enflasyonum yüksek dedi. Büyümede biraz sıkıntım var. Yani bir tarafın durumunda faiz artışında bir etkisi olması lazım. Diğerinin para birimi, rezerv para birimi gözüküyor. Ve sadece şu an için bir talep var. Talepte bir risk algısı, yani bu Orta Doğu'daki riskin biraz daha böyle derinleşmesiyle ilgili bir durum. Gözüken tahvillerden daha çok bu sefer dolara geldikleri en son hamledi. Diyeceksin ki bu iş çözülüyor orada. Niye şey olmuyor, yani gevşemiyor veya işte dolara satış gelmiyor. Şu an piyasa oradan emin olamadığı için, aynı işte altın ve gümüşte olduğu gibi, yani bu iş çözüldüğünde tahvil tarafı çok fazla oynamadı ama dolar değer kaybederse zaten biz paritenin de altının gümüşün de yukarı gideceğini göreceğiz. Şimdi dolar endeksinde 100.60 gibi bir şey var, kritik yer var. Evet, 101'e gitmiş, oraya doğru geri gelmiş. Herhalde bu anlaşma olup birkaç gün bir sessizlik olursa, o zaman biz bu gevşemeyi dolarda göreceğiz gibi duruyor. Ben böyle bir şeydeyim. Çünkü şu an çok mantıklı gelmiyor bana paritenin 1.14 türlerde olması, ama bu 100.60'ın üstünde kaldığı sürece şey diyebilirim. Yani buradaki beklenti devam ediyor. Neyse bunun talep edilen tarafı. Orası çok şey Süheyla, önemli.
1: Evet,
0: Yani aşağı yukarı
1: ticaretimiz
0: o da
1: için önemli. Dış
0: hem
1: ticaretimiz için
0: o,
1: önemli.
0: hayır, yani
1: Ne diyorsun?
0: 100.60, 100.70, yani doların dünyadaki seyrinin, orası da onun çok kritik bir direnci diyelim. Yani bir anda öne açılırsa böyle 102'ler, 103'ler falan, bir şey değişmesi lazım orada. Henüz o değişikliğe emin mi değil mi şey, yani bu endeks tarafı, doların gücü, orası belirleyici. Eğer onun üstüne kalmaya devam ederse biz burada paritenin de daha aşağı geldiğini görürüz, şeyin de doların da daha yukarı gittiğini görürüz. Henüz o aşamada olmadığımızı düşünüyorum. Bakalım.
1: Peki, henüz bu aşamada da değiliz diyorsun. Gel
0: Evet.
1: reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Başlıklarımızı sıralamıştım. Bunları konuşacağız. Gelmek istiyorsanız 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında linkler var efendim. Bu linkler vasıtasıyla yayınımızı kesintisiz izlemeye devam edebilirsiniz. Radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, bankanın güzeli.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
3: Reklam.
9: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
9: Bloomberg HT Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg KT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Yücel Tonguç Erbaş ile birlikteyiz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi gel MTI konuşalım. Oradan borsa tarafına geçelim seninle. En sert El Niño. Beklenen o. Bunu bekliyoruz. En sert El Niño'yu bekliyoruz. Ve haliyle bunun da MTI'ye yansıması, fiyatları, üretimin azalması sebebiyle arz talep dengesinden dolayı fiyatların zıplayacağı ile ilgili bir endişe var biliyorsun. Geçtiğimiz aydan beri de bu konuşulan konulardan biri. Bizde artık yeni yeni sıra geliyor. Geçen ay bir konuşmaya çalıştığımda susan çıkar adam demişlerdi bana. Şu an çok önemli şeyler konuşuyoruz demişlerdi. İyi tamam demiştim ben de. Ama artık konuşmamız gerekiyor bunu. Ne bekleyelim MTI ile ilgili? Ya Süheyla bırak Allah aşkına, bir şey olacağı yok. Birileri böyle işte korku pompalıyordu önden. Toplayacak işte mi diyorsun? Stok yapmaya bahane arıyorlar mı diyorsun? Ne diyorsun Tonguç? Nedir görüşün?
1: Ya bir kere bu işler belli zaman diliminde olup bittiği için evet yani kısa süreli bazı şeyler olabilir. Fiyat değişiklikleri ama ben geçen hafta böyle çok şeye tabii odaklanıyoruz ya altın gümüş falan dedim ki şu MTI dediğimiz şeye bir şey yapayım. Bir yazı gibi bir şey geldi hani ne bekleniyor falan. Girdim işte bu tarım sal sanayi falan baktığımda şunu gördüm. Bu aslında notumu da almıştım da aynı defterde bilmiyorum. Şimdi bakırın haricinde bakır bir son 7-8 gündür 10 gündür bir böyle hareket yapmış yukarı doğru. Mesela tarım emtialarının tamamında şey var. Aslında son 2 senedir belli yükselişler olmuş ama belli bir bant aralığında hatta bazıları son 2 yılın eski fiyatına geri dönmüş. Tamam, şimdi bu El Niño gibi meselelerde eğer bu konu tarım emtiaları üzerine

0: bir şeyse, panikleme ise, ya burada kısa süreli bir bant hareketi oluyor birçoğunda. Ve burada git geller olduğu için en fazla o bant içinde hareketine devam edebilir diye gördüm. Sanayi emtiaları içerisinde de ikiye ayrılıyor. Şimdi onların listesi olsaydı söylerdim ama bir bulmaya çalışırım şeyde. Bir kısmı yükselmiş, sert yükselmiş ve geri çekilmiş. Bir kısmı da aynı altın ve gümüş gibi çok benzer hareket ediyor fiyatlama. Bir tek geçen haftaydı bu. Bir 10 günde böyle bakırın bir yükselişi, ayrışması ya da daha ne diyelim sağlıklı bir böyle kalıcı hareketi var şeye doğru. Yani yükselmiş, durmuş, tekrar devam ediyor falan. Dolayısıyla bu bölgesel şeyler önemlidir. Habere akışı da önemlidir. Ama bunun hani artık mevsimi, tarihi vesaire de biraz daha böyle kestirilebilir olduğu için önceden. Dolayısıyla bunun önlemini bence alırlar. Çok fazla böyle bir oynaklık yaratacak bir durum olmayacağını düşünüyorum. Ama haberlerde görürüz işte şu kadar insan şuradan şuraya göç etti, şuradan şu kadar zarar oluştu falan diye. Onun haricinde çok çok fazla emtia tarafında etkili olacağını zannetmiyorum fiyatlamada.
1: Ben işin insani tarafıyla ilgileniyorum Süheyla. Senin gibi kapitalist, materyalist değilim mi dedin demiş sen bana, bana mı öyle geliyor?
0: Aslında ikisiyle de ilgilenmiyorum desem çok soğuk bir insan olacağım için evet tamamen sana öyle
1: Bu
0: dediniz.
1: nedir arkadaş? Dünya Kupası ile ilgilenmiyorsun, MTA ile ilgilenmiyorsun, orada fırtınalar çıkmış ilgilenmiyorsun, insanların akıbeti nedir umurunda değil, MTA fiyatı umurunda değil, tatil tamam, peki nereye tatile gidelim onu söyle o zaman
0: Ha
1: Tonguç, de senin
0: ya
1: tatilin gelmiş çok net.
0: evet, şimdi İyon adaları var, onunla ilgili bilgilisi olan varsa alttan hangi adaya gitmeliyiz, hangisi
1: Ha.
0: daha ne bileyim deniz iyidir, yemekleri iyidir. Şimdi Dünya Kupası'nda Fas'la Japonya'yı çok beğeniyorum. Yani çok beğeniyorum dediğim hani seviyorum, izlerken zevk alıyorum. Diğer takımlar da mücadele ediyorlar birçoğu. Onların da işte emeğinin karşılığını alan var, almayan var. Böyle bir Dünya Kupası. Ama şuna şaşırıyor musun sen? Hiç izledin mi? Bak sana da böyle ters bir köşe şey soru sorayım.
1: Ben konuyla
0: Hiç
1: ilgili
0: maç
1: konuşmayacağım. Seni konuşturacağım sadece.
0: Tamam bu
1: Yayın
0: kadar
1: yapmaya
0: her
1: devam etmek istiyorum. O yüzden ben konuşmayacağım. Sana görüşünü sordum. İnsanlar merak ediyorlar çünkü haliyle. Konuşmamak olmaz. Yokmuş gibi davranmak olmaz. Senin
0: tabii
1: görüşünü alayım.
0: Tonguç konuşsun ondan bir daha yayın açık
1: Hayır
0: olmasın
1: canım, ben senin
0: Tonguç.
1: görüşünü alayım. Sana diyorum ki ben yayın yapmaya devam
0: Tamam.
1: etmek istiyorum. O yüzden susacağım. Buyur
0: Görüşün aynı
1: lütfen.
0: zamanda bu statların hepsinin hınca hınç dolu olması sabah öğle akşam ondan sonra bunlar güzel ekonomik olarak insanlar bir ortam var. Hakemleri çok enteresan geldi yeni kurallarla böyle çok daha dinamik hakemler var devamlı ellerini kollarını kaldırıyorlar oraya buraya hareketler falan
1: Evet.
0: yani
1: AI neye
0: izlendiklerinde.
1: yarıyor? Evet, AI neye yarıyor diye sorguluyoruz ya arada. Eray efendim şey yarıyormuş işte. Dünya Kupası'na yarıyormuş. Onu görmüş olduk. Nerede kullanacak bunlar? Herkes robot mu olacak? Çok saçma. Ne yapacaklar bu kadar
0: Evet.
1: AI ile? Yeni insan mı üreteceksin arkadaş? Zaten var, bir sürüyüz, çokuz biz derken gördük. Hakemler ultra süper hakem haline gelmişler. Onu görüyoruz. Toplardaki
0: Böyle.
1: sensör hikayesi beni biraz şaşırttı. Tamam neyse, kapatacağım, konuşmayacağım ben. Beslemeyeceğim.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'nı beslemeyeceğim. Peki.
0: Bu hakem kafasındaki kamera olayı ne kadar onun yerine hakemin yanında bir kameraman alıp onunla birlikte koşsa daha iyi açılardan görüş alabilir miyiz gibi. Yani böyle önümüzdeki Dünya Kupalarında Dünya Kupası'na bakışım bu şekilde.
1: Evet. Tunç Bey demiş, yalnız gider misiniz buradan? Yenilgilerimizi bu kadar konuşmazsak sevinirim demiş. Tamam efendim, konuşmayacağım zaten. Konuşmak istemiyorum. Peki o zaman gel, biz konuşmayı çok sevdiğimiz konulardan birine gelelim. Halka arz. Mayıs'taki bu
0: Evet.
1: halka arz fırtınasına sen ne diyorsun? O kadar bak. Biz bütün Mayıs'a gelirken ne konuştuk? Ne dedim işte, sat ve git teması. 12 yıldır mı ne çalışmıyordu işte. Bu 10 yıldır çalışmıyordu. İşte şey olur mu? Bu yılda çalışmazsa ne olur? Çalışmadığında mesela çalıştırmayanlar daha çok kazanmışlar. Enteresan bir şekilde bu temayı çalıştırmayanlar. Borsa İstanbul'da çalışır mı, çalışmaz mı falan diye biz konuşurken bir bakmışız. Bildiğin Mayıs'ta coşku yaşanmış. Bu sene başından beri 16 firmanın, yani halka arz kaç diyorsanız eğer geçmişe göre kıyaslamayın efendim. 16 firma

0: Yani bakıyorsun. Yani nasıl görünüyor sana bu kadar halk arz? Ve Mayıs'ta bunun bu şekilde yansımış olması.
1: Şimdi bir grup şirket borsada gerçekten finansman noktasında daha ucuz maliyetli bir fırsat olduğunu anladı. Biraz geç oldu ama yani 3-4 sene içerisinde bu şey oldu. Tabii halk arzlar geldikçe herkes birbirine soruldu. Ben halk arz oluyorum, sen de olsana şöyle iyi böyle kötü falan. Böyle bir hikaye var bana kalırsa. Onun için zaman zaman işte içeride diyeceğim hani kontrol aşamasında ya da işte evrak tamamlama aşamasında 150'ye yakın şirket olduğu konuşuluyor. Bu sayılar değişiyor. Böyle bir durum var. Bir. İkincisi sadece bizim için değil ama mesela dünyada da geçen bu SpaceX'in falan şeyini konuştuk. En aşağı yukarı top seviyelere yakın yerlerde şirketler için iki tane halk arzı için. Yüksek faizse bundan kaçmak için biraz daha halk arz düşük maliyetli bir işte ne diyelim finansman sağlamak. Ama o sırada borsanın durumu da önemli. Yani pandemi biraz enteresandı. Faiz yüksek, borsa yüksekti. O zaman da halk arz çok geldi. 2022-2023. Şimdiki durumda faiz yine yüksek. Ama borsanın da belli bir zirveye yakın olduğu veya senin halka açacağın şirketlerin muadillerinin daha piyasa değerleri falan yüksekse bu topa girmek istiyorsun. Değerlendirme açısından da işte biz o ne diyelim Orta Doğu'da krizin falan hengamesini çıkınca üst üste izinler gelmeye başladı. Dünyada da en popüler olduğu dönemde borsanın bu halka arzlar artıyor ve ben onu söylüyorum genelde hani herkes borsa konuşmaya başlayınca borsa düşer diyoruz ya. Yani herkes bu üst şimdi tabii o da mesela bu Mayıs senaryosuna göre geçti. Çünkü artık herkes gerçekten borsa konuşuyor. Onun için bu bir risk mi değil mi onu da anlayamıyoruz. Bu büyük halk arzlar dünyada da geldikten sonra borsanın o yükü kaldırabilme ihtimalini borsa derken halka açıldıkları borsanın bunları da ayrıca tartışma konusu olacaktır. Onun için de böyle bir kritik dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Yani şartlar müsait olduğu için şirketler gelmeye çalışıyor ama bunun karşılığı gerçekten sağlıklı bir piyasa görüntüsü müdür? O ayrıca tartışılır diye düşünüyorum. Mayıs'la ilgili halk arz özetim budur.
0: Evet. Peki MSCI'nin açıklamasını da konuştu Leyla demişsiniz. Konuşacağım efendim konularım arasında. Girerken de bahsetmiştim. Bilgi akış notunu düşürmüş olması MSCI'nin bizimle birlikte Endonezya'nın da ona keza. Biz buradan ne anlamalıyız? Açığa satış yasağını aynı zamanda eleştirdi MSCI. Ülkeler sıralamasında ne değişecek sence? Ne olacak? Ne bitecek? Buradaki mevzuyu senden bir dinleyelim. Sonrasında bundan sonrasında ne olmasını bekliyorsun? Ne olması bizim için iyi, ne kötü? Bunları dinleyelim senden Tonguç.
1: Ya şimdi şöyle mesela bir konuda biraz önce Dünya Kupası'nda konuşurken belki MSCI'yi da çok nereden bağlayacağım diyeceksin. Bir konuyla ilgili standart bir prosedür içerisinde mücadele ederken geride kalabilirsin, öne geçebilirsin. Ama o mücadeleni o kurallar içerisinde, o çerçeve içerisinde devam ettiğin müddetçe bir değerlendirmeye alınırsın, tamam mı? Şimdi burada da biz o kadar çok şey yaşadık ki yani depremden başlayıp işte bazı siyasi gelişmeler, yurt dışındaki enerji maliyeti falan derken borsa dediğimiz serbest hareket edilebilecek alandaki bazı kıstaslarımızı ya çok marjinalleştirdik ya da çok uzun süre kullandık. İşte bu açığa satış dediğimiz mesele de bu. Yani hoşumuza gitti. Hani diyelim işte günde bir vitamin al, bu iyidir falan. Ya bu iyi gidiyor. Biz buna işte bir ay kullan bunu diyoruz. Biz 12 aydır alıyoruz. İyi hoşumuza gitti. İki tane atalım sabah akşama dönelim falan ama bunun bir şeyi var. O kural ve ne diyelim? Şeyin içerisinde yani çalıştığın, beraber hareket ettiğin, rekabet ettiğin gruplar içerisinde seni biraz daha böyle o kuralların dışında tutacak, değerlendirirken de çok sağlıklı olmayacak bir durumda çok uzun süre kalıyorsun. Bu da bir süre sonra bir uyarılma, bir işte dikkat et böyle olmasın, şöyle diğerlerin gibi davran moduna bizi sokmaya çalışıyor. Bunu biz maalesef hep dışarıdan gelen, bak BIST yüzde girecek şirketlerin kriterleri değiştiğini, işte açığa satış meselesi, öz kaynak. Bunu da çok uzun zamandır yapıyoruz. 26'sına kadardı galiba, değil mi? Öz kaynak dediğimiz o %35'lik limiti de esnettik. Yani bunlara her dönemde ihtiyacımız var mıydı emin değilim ama bir izin ver, bir geri çek olmasın diye yaklaşık bir iki aydır falan, belki de savaştan sonra üç aydır falan bunu kullanıyoruz. Şimdi bunların hepsi normal rutinin biraz dışına çıkınca dışarıdan bir uyarı geliyor. Bunları bizim biraz kendi aramızda halletmemiz gerekiyor. Ne zaman ne olacağı konusu. Yani bir komisyon kurulup daha dinamik, böyle borsada ne yapılması gerekiyor saatlerinden efendim gün içi limitlerine, uygulanacak kriterlere falan. Bunlar da değiştirildi aslında birçok kez. Yani bu işte devre kesiciler falan, bunların tekniği. Dolayısıyla MSCI da bize böyle bir uyarıda bulunuyor. Onun için biz biraz daha kendimizi toparlamamız gerekiyor bu noktada. Yani rutine dönmemiz, biraz serbest bırakmamız gerekiyor bazı aldığımız kararları, ya da daha kısa süreli kullanmamız gerekiyor.
0: Bazı kararları ya rutine bırakacağız, serbest bırakacağız diyorsun.
1: Evet.
0: Ya da?
1: Ya da çok kısa süreli, yani işte bir hafta ise bir hafta, 15 gün ise 15 gün.
0: Yani sen
1: bir de devamlı değiştirmeyeceğiz.
0: Kurallarınla da çok oynamayacaksın diyorsun, yani kural belli. Peki.
1: Evet.
0: Peki o zaman bu hafta borsa nasıl açılacak? Aa, ben reklam arasına gidecek miyim? Evet. Tamam, o zaman reklam arasına gideyim. Biz arada efendim konuşuruz burada sosyal medyadan. Gelmek isteyenleri bekleriz. Döndüğümüz gibi borsa nasıl açılacak, buna bakacağız.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: En iyi çalışanlar, en

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo.
4: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Yücel Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Yayınımızın son kısmındayız. Öyleyse gelsin.

0: Sizin sorularınız, bu kısımdayız artık. Borsa haftayı nasıl açacak, nasıl devam edecek, nasıl kapatacak Tonguç?
1: Evet. Yani Cuma günü belki Amerika'nın kapalı olması biraz bizim işimize gelmiş olabilir ama şu an mesela grafiğe baktığımda o hengamede bile çok fazla. Ya, endeks konuşuyoruz bu arada. Yani borsa dediğimizde endeks hisseler hep bunu söylüyoruz. Yani farklılaşıyor. Ama yani şeyde 202 milyar, 198 milyar Perşembe Cuma. Yani 200 milyar civarında oturan bir hacim var. Bu aşağıdaki boşluğu unutmuyoruz. 14 bin ile işte 14 bin 250 arasında. Ama bir de 14 bin 700 var. Şimdi bence bu başlangıç meselesinde 14 bin 734 kapamış. Şöyle bir açılış olur tahmin ediyorum. Hafif böyle yukarı doğru bir vadeli açılışı olur. Zaman yani seansın ana şeyin spotun açılacağı zaman da başlayıp biraz daha böyle 0.30-0.50 civarı bir yukarı deneme yaparız. Yani Cuma günkü 14.876 sonrası yani 14.800'ler falan bir zorlanır. Geçilip geçilmeyeceğine hacim karar verir diye düşünüyorum pazartesi itibariyle. Çünkü yani zirveye de giderek yaklaşıyoruz. Kötü bir görüntüsü de yok. 14 bin çok özür dilerim.
0: Çok yaşa.
1: Hep beraber, hep beraber. 14.500 ana desteğimiz olmayı sürdürüyor. Yani 14.500, 14.850 biraz daha yukarı istekli diyelim. Ama hisselerin ayrıştığı bir dönem olabilir. Mesela bu gelişme yani şimdi ben dönüyorum mesela buradan petrole bakıyorum. Hani şu petrolle ilişkilendirsem yani tekrar böyle bir bankacılığa falan hani o tip savaştan nemalananların dışında kalanların daha iyi performans gösterebileceği bir görüntüde yani 78-79 dolara oturdu gibi petrol. Burası çok bozulmadıkça yani 83-84 dolarları geçmedikçe bizde böyle çok sert geri çekilme farklı bir konu olmazsa olmayabilir. Böyle yavaş yavaş yol alacağız gibi gözüküyor ya. Öyle bir şeyi var yani borsanın. Bak bir 14.400, 12.500, 15.600 işte kabaca 13.000 ve 2 yani böyle daralan iki tane çukur var. Bunlar olduktan sonra zirve geçilir. Yani bu teknik görüntüde burada zirve geçilecek. Hatta 22 bu ayın sonu Temmuz'un başı acaba diyorum bu NATO zirvesi falan bundan önce biz yeni bir zirve görür müyüz diye düşünüyorum. Böyle de bir iki haftalık da bir görüntü vereyim.
0: Bir iki haftada böyle bir görüntü pek. O zaman başlıyorum. Sıradan devam ediyorum. Vestel Beyaz'ı
1: Hazırım.
0: sormuş Volkan Bey.
1: Vespe.
0: Vestel Beyaz.
1: Vallahi Vestel beyaz düşüyor da düşüyor, düşüyor da düşüyor. 22'lerden geldik buralara 6 liralar. Ben şöyle bakıyorum genelde hani bir dönüş sinyali, bir güçlenme, bir olumlu sinyal bu kadar geri çekilmesine rağmen şu an için görmüyorum. Aşağı yukarı 6-6-15 ikili dip yapabileceği bir yer. Buradan sonra da gidip yani 8.90 şey 6.90 7'leri falan aşması lazım. Bunu yapamamış. Yani bütün düşüş esnasında 50 günlüğün 200 günlüğün altında kalmış. Dolayısıyla henüz böyle bir dönüş sinyali yok. Hani en buradan daha kötü bir senaryoda yani 4.85'lere kadar geri çekilebilir. Eğer 6 aşağı kırılırsa şu an izlemeye devam edip herhangi bir aksiyon almamak lazım. Yani elimizde varsa da o 22'lerden buraya gelirken birçok kez burada bir zarar durdur yapılabilecek seviye tartışılmalıydı. Artık burası biraz daha böyle geç kalınmış bir durumu gösteriyor. Hacim güçsüz, teknik göstergeler güçsüz. 7 lirayı yukarı geçmeden ve kalmadan üstünde şimdilik 6-6,5 arasına sıkışmaya devam eder diye düşünüyorum.
0: Önce geçmesi gerekiyor söz konusu
1: Evet.
0: seviye. Peki. Öyleyse kontrolmatikle devam ediyoruz.
1: Kontrolmatik biraz yani bunun Biliyorsun zaten şeyini,
0: Evet.
1: bu ödeme zorluğu içinde oldu falan filan. Yani bunu teknik olarak 60 lira, 55 liradan gelmiş kağıt 5 liraya neredeyse. Ya bu biraz önceki West Bay'in benzeri bir grafik. Hani bunu çok uzatmadan 8.35'i geçmesi lazım. Yani geri çekilmede artık bunun teknik olarak ya bakılacak yerler hani 5 lira ve 6 diyelim bir potansiyel içeriyor. Çünkü devamlı böyle bir aşağı doğru geliyor. Ama önemli olan kendi ne diyelim şey finansal durumu ile ilgili olabilecek iyimser bir gelişme olursa buraları uygun seviyeli olur. Ama şu an için zaten tahtası da galiba şeye girdi. Yanlış mı hatırlıyorum bunu da bakayım. Yakın izlemeye girdim bunlar. Ya biraz bunu da izleyelim. Çok da bu şeye gelmesine rağmen, bu seviyelere gelmesine rağmen çok da heyecanlanmayalım derim. Yani o 8.35'i anca bir yukarı geçsin.
0: Peki Tunç Bey sormuş, diyor ki
1: Evet,
0: mesela
1: yakın izlemeye girdim.
0: evet mesela Tüpraş, mesela Garanti, işte bir şirket adı veriyor, diyor ki bir şirketin nasıl değeri bu ikisinden daha fazla olabilir? Nasıl oluyor mesela değer olarak? Biraz
1: Başka
0: genel
1: bir
0: geçer.
1: şirketi.
0: Evet, başka bir şirket soruyor mesela. Nasıl diyor Tüpraş gibi ya da Garanti gibi diyor bir şirketten daha fazla olabilir? Değerlemeyi merak ediyor küçük şirketlerden birinin.
1: Nasıl olabiliyor? Şöyle piyasa dediğim değeri dediğimiz şey şirketin fiyatı ile işte şey hisse adedi. Dolayısıyla nasıl oluyor? Fiyat yukarı gittikçe oluyor. Ha şunu kastediyorsa nasıl o fiyat öyle yukarı gidiyor? Ne
0: Evet,
1: o
0: onu
1: zaman
0: kastediyor bence.
1: açık açık konuşmamız gerekiyor bu konuyu. Çok mu açık konuşayım, az mı açık konuşayım bilmiyorum. Şöyle yapayım. Sana bakarak konuşayım ki ona göre
0: Bana bakarak
1: mimiklerinden.
0: konuş. Mimiklerimden
1: Hayır,
0: anlarsın.
1: şöyle.
0: Gözlerimi açarım sana şöyle.
1: Şimdi dolayısıyla halka açık olan bir kısım var, tamam mı? Şimdi bu en
0: Evet.
1: son mesela bu işte bazı kriterler getirdiler ya bu dolaşımda olan hisselerle ilgili. Şimdi bu dolaşımda olan hikayede belli eskiden liste oluyordu. O liste işte yöneticiler, şirket sahipleri falan onları dışarı çıkarıp bir dolaşımda olan şeyi buluyordun. Şimdi bunların fonda olanlarını da buradan çıkardık. Şimdi 100 tane, 100 bin tane hisse var. Halka açık %10'u diyelim. Siz bu 100 bin hissedeki ortak bu hisseye göstereceği teveccühle bu fiyatı yükseltebilir. Doğru mu? Yani sonsuza kadar alırsın alırsın. Bu satacak kimse yoksa ya da satıyorsa da istediği fiyattan alırsın. Dolayısıyla fiyat işte Garanti'nin de Tüpraş'ın da bahsettiğiniz hisselerden de daha yükselebilir. Şimdi bunu diyeceksin ki o zaman kardeşim o zaman herkes böyle yapar. Atıyorum ülkenin dünyanın en zengini olur değil mi? Yani 3 tane şirketin borsada çok enteresan fiyatlamaya gittiği zaman işte değerleme üzerinden bulunur. Şimdi burada yoğunluk hisse senedine sahip olanlar eğer böyle bir halka açıklık varsa dolayısıyla bu hissenin fiyat hareketinde belirleyici olanlar işte o yoğunluk hisselerine sahip olanlar kimlerdir? Belki onun bakılması gerekiyor. Yani nasıl oluyor konusu aslında arz ve talep meselesi. Ama siz belli bir büyüklükte parayla o hisseleri 10 katı daha yukarıdan, 20 katı daha yukarıdan bile almaya istekli bir grup varsa ve artık satacak kişi de sınırlı kaldıysa, dolayısıyla fiyatı temel göstergelerin çok yaşa Yasemin, temel göstergelerin dışında da bak Neslihan diyecektim şey oldu, değiştirebiliyorsunuz. Anladın mı? Yani işin özeti bu. Bunu farklı senaryolar üzerinden konuşabiliriz. Dolayısıyla para var, huzur var mantığı.
0: Peki.
1: Fakat dönüp bunu değerleyip aynı fiyattan gidip birine satabilir misin? Yani bak şimdi şirketim benim 100 milyon dolardı. Şu
0: Evet.
1: an 5 milyar dolar abartıyorum. Al kardeşim 5 milyar dolar. Adam dönüp senin kaç tane binan var, arsan var, işte üretim tesisin var, personelin var,
0: Evet.
1: şuben var. O zaman bu 115 milyon yapıyor. Sen 5 milyon nerede? Borsadayım. Dediğinde bunun karşılığı olmayabilir. Falan filan. Yani böyle bir durum böyle oluyor. Sen alırsan hisseye sahip olursan yani o hisselere dolaşımdaki
0: Hı.
1: ve bunu istediğin her seviyede almaya devam edersen satıcı olmazsa fiyat yükselir. Kendisi de biliyordur da bunu. Yani bana da işte bir elçi olarak
0: Bir
1: soruyu
0: anlatır
1: iletmiştir
0: mı
1: diye.
0: bize diye, yani nasıl oluyor bu? Peki, Europen'i sormuş Hakan Bey. Europen.
1: Öyle bir şey var mı? Bir
0: Bir
1: dakika,
0: sonraki de
1: Euro.
0: Kartonsan mesela, Kartonsan.
1: Evet, herkese aynı vurgu yalnız Sabancı.
0: Evet.
1: Şimdi Europen doğru ise Euro en mi? Europen ne? Europen'in kodunu yazmış mı?
0: Evet, Euroen, doğru
1: Ha,
0: görüyorsun.
1: Euroen.
0: Euroen, evet.
1: Ya benim
0: Euroen.
1: gözlüğüm var. Devamlı böyle
0: Euroen.
1: çıkarıp takmak istedim.
0: Evet,
1: Euroen.
0: Euroen, onun
1: Şimdi
0: kodu Euroen.
1: kötü. Üçü de baktığımız grafiklerin üçü de kötü. Niye kötü? Şöyle hacim düşük ve indikatörlerin hepsi bu şirketler işte 12 liralardan geliyor mesela
0: Hı
1: 4,5
0: hı.
1: liralar civarına. Bu kadar geri çekilmelerine rağmen tepki hareketleri hepsinde kısa kalmış. Şimdi onun için üçünün de kötü dememin nedeni bu güçlenme şeyi yok, görüntüsü yok. Ve hepsinin 50 günlüğüne bakıyorum en yakın vadede. Yani burada da Euroen'de de 4,90. Yani kabaca 5 liranın üstüne geçmeden bir yükseliş yapıyorlar. Geri geliyor. Tekrar bir bant hareketine giriyor. Burada da o bant hareketi 4,45 ile hadi kabaca Cuma'nın zirvesi gibi görürken 4,75-4,80. Dolayısıyla yani benim tabirim ve uyuyor bu hisse senetleri. Anlatabiliyor muyum?
0: Okey,
1: Yani
0: peki.
1: uyuyor hareketlenmesi için 5 lirayı geçip 5,60'ları 200 günlüğüne doğru falan gelip onun üstüne kalması lazım. Henüz bu emare yok. Bu gibi hisselerde kritik şey hacmin artarak bu seviyeleri geçtiğini ve hacmin de belli bir şeyde o artış oranında kalması. Yani artarken ki oranında kalmasına da dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Peki, Kartonsan
1: Kartona
0: demiştin.
1: bakıyor
0: Evet,
1: musun?
0: Kartonsan.
1: Evet, kartona. Şimdi mesela kartonun bu son üç hisseden grafik olarak bir farklılığı var.
0: Hı.
1: Bunların da grupları var. Böyle de başka hisseler var. Nedir farklı olan şey? 60 liradan 140 liraya aşağı yukarı 14-15 Nisan desen 2 ayda böyle birden daha
0: Hı.
1: yüksek gitmiş. Aman yaklaşık 1,5 senedir de aşağı çekilip bir yatay hareketini yapan bir hisse senedi ve İşte biraz önce söylediğim hacimdeki değişiklik burada oluştuğu zaman biz bu hareketin devamını görmüşüz. Şimdi burada boşluklar var. Efendim zirveler var, sert düşüşler var. Yani hisse biraz böyle oynaklığı artmış. Bütün tepelerde böyle bir geçtiğimiz zaman 127 lira. Şu an niye 127 lira önemli? Çünkü 130 kapanışı var, 130,20 Cuma günü 127 liranın üstünde kaldığı sürece daha önce gördüğü 150 lira şeyi hedefi devam eder. 130'un veya 127'nin altına gelirse ki geliyor gün içerisinde 6-7 gündür tekrar üstüne gidiyor ya da altında kalıyor. Böyle bir kararsız durumu var. Aşağıda 113'lerde bir boşluk var. Mutlaka gidip 113, 110, 113 arası buraları bence tamamlaması gerekebilir. Onun için 127 seviyesine dikkat edilsin.
0: Peki.
1: 4 gündür biraz hacim düşmüş. Bugün de o 127 kritik olacak. Yani yukarı 20 lira, aşağı 20 lira, 127'nin altında ve üstünde kabaca bir şey var. Görüntü var. 6-7 gündür de burayı değiştirememiş. Bu kararı verememiş hissesi.
0: Beytullah Bey de diyor ki Manas onun sorduğu hissesi. Fakat diyor ki 3 seneden beri ben bir şeyler kazanmaya çalışıyorum ama hiçbir hisse senedini doğru dürüst yakalayamadım demiş.
1: Evet. Nedenini soruyor.
0: Diyor ki
1: Ya
0: yani
1: da
0: bende diyor bir
1: bunun
0: şey
1: parayı.
0: var, ben neyi eksik yapıyorum ya da ne yapmam lazım, bir de niye öyle oluyor? Asıl merak ettiğim ana aspekt tabii, kendi hissesini merak ediyor.
1: Büyük ihtimal birçok temel göstergenin hisse fiyatı üzerinde etkisi sınırlı kaldığı için siz bir hesap yapıyorsunuz işte 10 liradan alıyorsunuz belki 13 lira 14 lira oluyor %30 %40 %50 neyse. Ve bu hızlı bir artış olabilir. Buradan bir kâr alı yapıp çıkıp hissenin devam ettiğini görüyordur. Ve biraz önce konuştuğumuz İşte hisselerin fiyatı niye böyle inanılmaz seviyelere çıkabiliyor? Tüpraş'tan garantiden piyasa değeri artıyor. Biz o dönemde olduğumuz için

0: Beyefendi belki biraz daha klasik bir hani temel üzerine yoğunlaşan da bir aleniz şekli olduğundan çok uyuşmadığında o satışı yapıyor ve bence uzun süreli taşıyamamasının nedeni bu. Çok görünmeyen bir şey değil. Birçok kişi bence aynı sıkıntıyı yaşıyor olabilir. Şimdi Manas'ta da aynısı oldu çünkü. Yani Manas'ta şöyle söyleyeyim. Bölünme öncesi 5 liradan 10 liraya gitti. 10 liradan 5 liraya gitti. İşte oradan 15'e gitti. 7 liraya döndü falan. Buna biz piyasa tabiriyle bir çalkalama olduğu için o çalkalamanın sonucunda da insan bir yerde elinden satıyor. Çünkü net bir fiyat hedefi de olmadığı için ve şu an 5 liralık hissesi de 30 lira. Yani 6 kat. Şimdi borsaya böyle baktığında bir insanın 7 Kasım 2025 hadi 2026 desek bir sene daha olmamış. Bir sene içerisinde 100 lirası 600 lira olması 100 liraya bugün bir ev alırken bugün bu hisse senedini taşısaydı 6 tane ev alabiliyor olması bazen insanların psikolojisini de bozuyor. Çok açık söyleyeyim. Çünkü ben böyle bir fırsatı yakaladım ve elimden gitti diyebiliyorlar. Bu olma nedenini de biraz önce anlatmaya çalıştım. Şimdi hisseye gelince bu riskleri de göz ardı etmeden bana kalırsa bunun zirvesi 32,5 ama 30 liranın üzerine şu an için geçememiş. 3-4 gündür hacim düşmüş. 30 liranın üstünde kalması lazım. Bence hala fiyat olarak yüksek. Birkaç çarpan söyleyeceğim. Aşağıda da zarar kes için veya kırmızı çizgi için 25 lira var. 25 lira böyle aşağı kırılırsa bu hisse yine böyle 16-17 liraya gelirse hiç şaşırmasınlar. Şu an benim yani gelir diye söylemiyorum. O seviye kırılırsa bu olur. Şu an benim gördüğüm FK'sı yok zaten çünkü zarar açıklamış. 13 piyasa defter değeri var. 0,50'ye yakında betası var. Yani 13 kat üstünden bir fiyatlanıyor gibi gözüküyor ve endeksle de hiçbir alakası yok. Yani biri düşerken işte beta dediğimiz şey endeks biri düşer, Manas biri düşer. Bundan da çok fazla ayrışmış, kendi başına hareket eden bir durumda. Yani 25 liraya dikkat etsin bir de 30 lira geçiyorsa potansiyel olabilir ama hani bu hisse senedi üzerinde mi yoğunlaşmak mantıklı yoksa yeni potansiyellere bakmak mı daha iyi mantıklı? Onu da bir kendine sormasında fayda var.
1: Peki, Harun Bey de bal suyu sormuş.
0: Bal su.
1: Az vaktimiz kaldı bu
0: Mesela
1: arada, haberin olsun Tomuç.
0: tamam yani bal su ilk analiz ettiğimizde 3 hisse senedi gibi 27 liradan 12 liraya gelmiş. Burada bir destek bulmaya çalışıyor. Mesela karton gibi. O destek bulmaya çalıştığı yer 13'ler. 14, 25, 26, 50 günlüğü çok yakınında duruyor. Mesela orayı kırarsa biraz da hacim gelirse tekrar bir 16, 50'lere doğru hareket olabilir. Daha oturaklı bir dip oluşumu görüntüsü var. 14, 25'e baksınlar. Orayı geçiyorsa aşağıda da kabaca 13, 50'yi kırmıyorsa burada bir deneme yapılabilir. Bilmiyorum temel tarafını falan da bir incelesinler.
1: Evet, bizim voleybol ülkesi olduğumuz kesinleşti demiş Bora Bey. Türk milli voleybol kadın takımımızı da tebrik ediyoruz pek tabii. Bir taraftan farklı. Tamam, peki tebrik ediyoruz. Var mı Tonguç eklemek istediğim bir şey? Gidiyorum çünkü
0: Ben
1: yeniden.
0: tebrik ben hem bitiriyor muyuz?
1: Evet,
0: Bir dakika
1: bitiriyoruz
0: dur
1: artık
0: geleyim şöyle
1: yavaştan.
0: ufukten. Voleybol takımımızı tebrik ediyoruz. Tüm spor branşlarında görev alan emeğini, terini tutan herkese de saygılarımızı sunuyoruz. Bir başka yerinde görüşmek üzere.
1: Esen kalın da
0: Ararım.
1: desene.
0: Ben aranızdan ayrılırken Tonguç Erbaş
1: Evet.
0: yeni bir yayında
1: Yeni
0: sizlerle
1: bir
0: birlikte
1: yayında
0: olacağımız için.
1: birlikte oluncaya dek hoşça kalın efendim. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün bir yakını.
0: Bizi dinleyen herkesin bugün ve bu hafta her şey gönlünce olsun. Görüşmek üzere.
1: Evet, tebrik ediyoruz efendim bir kere daha takımımızı. Fransa, Almanya, Çin derken gurur duyduk. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu. Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: En iyi çalışanlar, en

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam net.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam. Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kar-

0: Access 25 yaşında.
1: Bambaşka yere taşır Toyota.
2: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
6: Sabah öğle akşam.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.

0: geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT'de canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la birlikte ekranınızdayız. Murat, günaydın, iyi haftalar.
1: Günaydın, sağ olun.
0: Şimdi az önce Berna Ser Özdemir'le bıraktığım yerden aslında devam edeyim sohbeti istiyorum. Berna Hanım'la da ele almaya çalıştık. MSCI'den cuma günü enteresan bir haber başlığıyla karşı karşıya kaldık. Financial Times'in manşetinde öncelikle kapak sayfasında Endonezya başlığı vardı. Türkiye'nin ismi geçmiyordu. Fakat daha sonra anladık ki haberler aslında Türkiye'yi de kapsar hale geldi. Bu anlamda işte bilgi akış kriterinde bir aşağı yönlü güncelleme olduğunu takip ediyoruz. Yine detaylara bakıldığı zaman şeffaflıkla alakalı bir takım uyarıları var. Her ne kadar fiili dolaşımla ilgili SPK'dan bir son dönemde adımlar takip etmiş olsak bile. Bunları böyle bir üst üste toplayınca Berna Hanım da özellikle fiyat oluşumuna ilişkin vurguda işte açığa satış yasağının devamına bir atıf bulunduğuna işaret etti. Ne dersin, sana göre beklenmeli miydi MSCI'dan gelen bu akış kriterinin düşürülmesi kararı? Notu okuma şansın büyük bir ihtimalle olmuştur. Neler düşündürdü sana?
1: Son dönemde aslında bu çokça tartışıldı. Yani son birkaç senedir bazı hisse senetlerinin inorganik fiyat yükselişlerin sonucunda MSCI endeksine dahil olması ve pasif bir alış gelmesi çok kurgulanan bir yöntemdi. Herkesin bildiği, piyasada uygulanan da bir yöntemdi. Bunun bu şekilde devam etmeyeceği, uzun süre devam etmemesi gerektiği zaten aşikardı. Bir şekilde önce bazı spesifik hisse senetlerinin MSCI'ye dahil olmamasıyla ilgili müdahalesi geldi MSCI. Şimdi bu karar geldi. Bir şekilde piyasanın kendi organik haliyle fiyatlamaların oluşması ve ona bağlı olarak da MSCI'nin de o replike ettiği endeksin bu organik sürecin sonucunda oluşmasını tercih ediyor. O sebeple yani bu kadarını hani bekliyor muyduk? Hayır. Ama biraz da beklemek lazımmış demek ki. Çünkü normalin dışına çıktığınızda ister istemez bir müdahale geliyor. O taraflardan da kendini koruma gereği olarak. Birazcık o fiyat oluşumlarında hassas davranmak veya regülatörün de düzenleyici otoritenin de bir şekilde oralarda müdahil olması herhalde artık gerekli.
0: Yani MSCI'den gelen bu uyarılar, işte bizim mesela finans masası şefi Bekir Gürdamar öyle diyor. Yani bizim endeksler açısından da hani kredibilitenin artması, belli kriterlerin oturması açısından hani bize geç kalmayın, biraz acele edin. Bazı adımlarda sinyalini mi vermiş oluyor sana göre? Yani daha farklı hangi adımlar gelecek önümüzdeki süreçte ya da içeride? Öyle
1: son sorayım. Birkaç yıldır Zeynep gerçekten çok böyle tuhaf fiyat hareketleri oluştu. Çok tuhaf değerler ortaya çıktı, şirket değerleri. Dolayısıyla kimsenin aslında o değerlerin gerçek olduğuna inanmadığı bir ortamda MSCI'nin buna inanmasını beklemek fazla iyimser. O sebeple hani bizim de bir şekilde kendi ev ödevimizi doğru yapmamız lazım. Evimizi doğru düzenlememiz lazım. Kendi endekslerimizin gerçek fiyatları yansıtması veyahut da gerçek endeks değerlerini yansıtması lazım. Gerçek hayattan koptuğu zaman, ekonomik verilerden koptuğu zaman anlamsız bir şey haline gelebilir. O sebeple dikkate alınması gereken bir uyarı ve bir karar. Biz asıl bundan sonra kendi tarafımızda, tekrar söylüyorum, başta SPK olmak üzere herkese çok önemli görevler düşüyor.
0: Hangi somut adımlar burada atılabilir? Şimdi mesela mevcut değişikliklerle 3. çeyrek endeks hesaplamaları yapılacak mesela. Bu anlamda 3. çeyrekteki endeks hesaplamaları biraz daha hani küçük yatırımcıya güven veren cins mesela olmaya aday diyebilir miyiz? Erken mi ya da bunu söylemek için?
1: Bir takım değişimler yapıldı ama her şeyden önce yani diyelim ki bu 3. çeyrek, 4. çeyrekte tekrar denenebilir. Bunun önüne geçmek lazım. Yani suni fiyat oluşumu, yapay fiyat oluşumu, değerlerin gerçeklerden koptuğu bir ortamın kalıcı hale gelmemesi lazım bizim endekslerimizde. Dolayısıyla bizim piyasalarımızda. O tarafta öncelikle piyasa oyuncularının bir şekilde kendi öz eleştirilerini yapıp ona göre davranmaları, eğer onlar yapmıyorsa da düzenleyici otoritenin buna dair yaptırımları katı uygulaması lazım. Aksi takdirde gerçek olmayan fiyatlarla gerçek olmayan değerleri yansıtmaya çalışıyoruz. Endeks gerçek olmayabiliyor, şirketin değeri gerçek olmayabiliyor. Şirketin değeri diğer gerçek şirket değerlerinden çok uzaklaşmış olabiliyor. O sebeple bu sürdürülebilir bir süreç değil. Bir şekilde önüne geçmek lazım. Bizim açımızdan da belki de zamanında gelen bir uyarı. O uyarıyı dikkate almamız lazım.
0: Şimdi değerlemelerden bahsetmişken, işte bu adil değerlemelerden bahsetmişken, biraz da halka arzlar başlığı da açalım. Şimdi orada işte Mayıs'ta 32 yeni başvuru oldu, işte 100 küsur başvuru içeride bekliyor diye geçen hafta da haberler çıktı. Şimdi bu tabii halka arzlarla ilgili süreci biz bir yandan takip ederken, bir taraftan da son dönemde yine bireyselden bir teveccüh, yine biraz daha tavan algısının geri dönüş sürecine işaret eden başlıklar da takip ettik. Bir taraftan da geçen hafta ISO 500 rakamlarını aldık. Yine finansman giderleri manşet oldu. Yine en kötü geride kalmadı uyarıları geldi. Şimdi böyle bir ortamda, hani bu daha yapısal bir soru belki, bugünden yarına karşılık bulacak bir soru değil ama, neden daha çok ISO 500 şirketi borsaya gelmez?
1: Yıllardır hep bunu konuşuyoruz. Evet. Yani Türkiye'nin çok önemli değerleri, dikkat edersen çok büyük şirketler son yıllarda halka arza gelmedi. Yani borsanın ilk zamanında.
0: O yüzden de yabancı da halka arzlara gelmedi diye hatta dönem dönem konuştuk.
1: İşte hani belki hangisi, yani yabancı gelmediği için mi büyükler gelemiyor? Yabancı ilgisi az olduğu için mi büyükler gelemiyor? Yoksa büyükler gelmediği için küçükler yabancılara küçük geldiği için mi? Şimdi Türkiye'nin çok kıymetli büyük şirketleri var. ISO 500, belki 1000, belki daha da geniş. Hepsi hakikaten Türkiye'nin medarı iftiharı, ama bunların halka açıklık adedi ve halka açıklık oranları son derece minimal. Biliyorsun yurt dışında gelişmiş ülkelerde hakim ortaklar, daha doğrusu yöneten ortaklar çok daha minimal hisse oranıyla şirketleri yönetir. Çok büyük kısmı halka açıktır. Azınlık ortak sayısı çok fazladır. Oranı da fazladır. Türkiye'de biraz daha farklı bir kültürle biz bu işi yürütüyoruz. Son yıllarda adet olarak halka açılan şirket sayısı çok arttı. Biz 600'lere yaklaştık halka açık şirket adedinde. Ama büyüklükler, halka arz büyüklükleri sınırlı. Yani daha mütevazi rakamlarla oluyor. Gönül ister ki işte SpaceX halka arzı vesaire çok büyük halka arzlardı. Yani trilyon dolar halka arzlardı. Onlara gördüğümüz zaman bizim de geri planda o dozda, o büyüklükte şirketlerimiz tabii ki yok, ama büyük şirketlerimiz var. Büyükçe halka arzlar gerçekleştirilebilir. O piyasa derinliği de sağlar. Biraz evvel konuştuğumuz sorunların da bir kısmının bertaraf edilmesine neden olabilir. Yani belki de o büyük şirketler halka açık hale gelmediği için daha küçük şirketlerin fiyat oluşumunu sağlamak belki daha kolay olabiliyor. O sebeple çok isteriz biz Türkiye'nin o kıymetli şirketlerinin, senin de söylediğin gibi ISO 500, ISO 1000, buna benzer içinde bulundukları şirketlerin halka açık hale gelip başarılarını halkla paylaşmaları, bizlerin de bir şekilde onları fiyatlayabilmemizi çok arzu ederiz.
0: Şimdi bir yandan da tabii borsa ne kadar cazip, o da bir soru işareti. Çünkü burası tabii hani uzun bir süre daha anladığımız kadarıyla yüksek bir TL risksiz faiziyle karşı karşıya kalacağımız bir ortam işaret ediyor. Şimdi böyle olunca borsa nasıl olacak da bu faize rekabet edecek? Bunu uzun bir süredir zaten konuşuyoruz. Ama bir kez daha dönelim buraya bugün diyeceğim. Çünkü bugün mesela yine sektörel enflasyon beklentileri gelecek. Hane halkı enflasyon beklentisine ilişkin anket gelecek. Orada hala baktığımızda modellemeyle yola çıkan ekonomistlerin olduğu, işte piyasa katılımcıları, reel sektör tarafı biraz daha düşük bir enflasyon beklentisi ortaya koyarken, tabii daha böyle hani dikiz aynasıyla diyelim hareket eden hane halkı yüksek bir enflasyon beklentisi ortaya koyuyor. Hatta işte kabaca %85'i hane halkının önümüzdeki 12 ayda enflasyon düşmesini beklemiyor resmi rakamlara göre. Şimdi nereye yatırım yaparsınız deyince de borsa diyenler %2'lerde, 3'lerde kalıyor.
1: Aslında çok güzel özetledin Zeynep. Şöyle ki, şimdi faiz hep borsanın üzerinde bir gölge. Yani yaklaşık 3-3,5 senedir. Ve her seneye başlarken de biz o faizin o sene hızlı bir biçimde aşağı geleceğini, daha doğrusu enflasyonun geleceğini, yani 2024'te bunu bekledik, 25'te bunu bekledik, 26'da bunu bekledik. Bir türlü gerçekleşmedi. Şimdi enflasyon aşağı gelmeyince faiz hala yüksek kalmaya devam ediyor. Faiz yüksek kaldığı sürece de kolay bir getiri alternatifi olarak borsanın karşısına çıkıyor. Aslında en önemli kısım burası. Yani orada çok vadesiz diyeyim, vadesize yakın. Gecelik parayı satarak veya istediğin anda kullanabilerek para piyasası fonları

0: aracılığında çok yüksek bir getiri.
1: 45-45,5'ları telaffuz ettiğimiz bir süreçteyiz. Şimdi hangi sektör için 12 ayda bunu vaat eder diyeceğiz?
0: Bence çok zor.
1: Çok zor.
0: Yani hani ben de biraz senin gibi düşünüyorum. Yani borsanın 14.000'lerin üzerinde bir endeks seviyesi herhangi bir riski ya da alternatif getiriyi dikkate almadan bence fiyatlama. Yani çok büyük bir iyimserlik içeriyor. Ciddi bir iyimserlik içeriyor. Hem enflasyonun düşeceğini, hem faizin buna bağlı olarak aşağı geleceğini, hem de ekonomik aktivitenin hızlanacağı varsayımlarını aynı anda içeriyor. O yüzden ben biraz daha muhafazakar taraftayım. Birazcık daha daha dikkatli olunması ya da daha tutumlu olunması diyeyim. Riski fiyatlarken alternatif getirilere de bakılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hala bana göre şu anda en cazip enstrüman Türk lirası cinsinden sabit getiri.
1: Şimdi o sabit getirdi de yine özellikle tabii tahvil tarafına da verim eğrisinin aşağı geldiğinden bahsediyoruz. Mevduat faizleri yüksek kalmaya devam ediyor diyoruz. Şimdi bu ortamda tabii hani hem yatırımcı açısından belki bazı şeyler biraz daha basit diyeceğiz. Belki bir taraftan da fon yöneticileri için de bu iş biraz daha zorlaşıyor diyeceğiz. Çünkü diğer fonlara teveccühü nasıl sağlayacak o zaman? Böyle bir zorluk da çıkıyor karşımıza. İşte oradaki klasik adreslerden bir tanesi hani yurt dışına gidilecekse daha tematik fonlar, daha belki Amerikan borsası, Amerikan tahvili tarafını Türk yatırımcı tercih ettiğini görüyoruz. O taraftan beklentilerini de alalım istersen Murat. Çünkü o tarafa döndüğümüzde bir yandan hani öyle bir jeopolitik ortamdayız ki bir gün barış, bir gün savaş fiyatlıyoruz. Diğer taraftan bakıyorsun işte Fed'in başına yeni bir başkan geldi. Bambaşka bir Fed'le karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Şimdi buna göre neyi nasıl fiyatlayacağız? Hani jeopolitika mı, yapay zeka çılgınlığı mı, Merkez Bankası mı? Epeyce zor bir anladığım kadarıyla özellikle dolar yatırımcısının süreç bekliyor.
0: Evet yani şeyler tek tek analiz ettiğinde verileri farklı farklı sonuçlara işaret ediyor ama bu savaş İran-Amerika ya da İran-İsrail-Amerika savaşı nedeniyle iyi bir düzeltme yaşandı yurt dışında. Bir düzeltme ihtiyacı da vardı. Şimdi tekrar yukarı doğru bir hareket başladı. Bu biraz daha sağlıklı. Yani o düzeltme olduğu için, maliyetler oluştuğu için tekrar. Çünkü geçtiğimiz yıl çok iyi bir rally yaşandı yani global ölçekte. Son derece iyi bir seneydi. Seneye başlarken bir realizasyon ihtiyacı, birazcık fiyatların yani yüksek fiyat seviyelerinin maliyetlerin oluşma ihtiyacı vardı. Savaş buna vesile oldu veya bahane oldu. O savaş süreciyle birlikte düzeltme yaşandı. Şimdi bence daha sağlıklı bir biçim, daha tabanı olarak yukarı doğru bir hareket yaşanıyor. Biraz daha yukarı gitme ihtimali var. Çünkü halka arz, geçen hafta yaşanan halka arz çok başarılı geçti bence. Çok büyük bir halka arz. Piyasa onu emebildi. Yani çok ciddi bir rakam. Normalde hepimiz endişe ediyorduk. Yani bu kadar yüksek bir rakamı karşılarken diğer taraftan satışlarla karşılaşacak mıyız diye. Olmadı. O sebeple birazcık daha iyimser tarafta özellikle yurt içi, yurt dışı için özür dilerim. Yurt dışı ise senetler için. Ben birazcık daha iyimser taraftayım ama geçtiğimiz yıl yaşadığımız kadar pozitif bir sene yaşamayız. Sadece pozitif bir sene olur. Ama böyle çok coşkulu yukarı gitmemizi tempolu gerektiren bir neden de çok şu an için en azından yok.
1: Şimdi bizim tarafta piyasa deyince bu arada tabii Beta Enerji'nin halka arz tarihinde bir erteleme de oldu 23-25 Haziran tarihlerine. Onu da belki bir dipnot olarak aktarmakta fayda var diyelim. Şimdi FED fiyatlaması dedik. Orada işler ilginç bir hal aldı. İşte yıllardır senin ne yaptığımız yayınlarda finansal krizden beri zaten ben bu 2008'den beri yapıyorum. Hani şunu söylüyorduk hep işte ne güzel işte bedava bir kasko. Hani sözlü yönlendirmeyi keşfetti merkez bankaları. İşte icabında mesela Mario Draghi örneğinden yola çıkacak olursak hani bir euroluk tahvil almadan Avrupa Merkez Bankası biz euronun arkasındayız diyerek işte Yunanistan gibi ülkenin borçlanma maliyetlerini düşürebildi, pariteyi istediği yerde tutabildi vesaire. Şimdi Kevin Walsh diyor ki noktasal grafiğe ben nokta koymadım. Söyleyecek bir şeyim yoksa basın toplantısı yapmayacağım. İşte iletişimle ilgili bir görev gücü kuracağım. Şimdi bu ortamda piyasa Fed'i nasıl okuyacak da bir senaryo yaratıp bunun üzerinden fiyatlamaya gidecek. Bu da bir soru işareti haline geldi. Çünkü Kevin Walsh öncesinde bu sene içinde bir faiz artırımı olur mu olmaz mı diye fiyatlayan bir piyasa vardı. Şimdi bu sabah geldiğimizde yıl sonu 4.06 olur. Şu anda 3.63'teki faiz diyor piyasa. Yani bir tamam cepte 2 olur mu diye de kuvvetli bir fiyatlama var. İlk faiz artırımı deyince %50'nin üzerine çıkan ilk ihtimal artık Aralık ayında değil Eylül ayında bizi karşılıyor grafikte. %58.5 diyor. Hatta öncesinde Temmuz'da

0: %42,8 ile Aralık'tan daha yüksek bir ihtimalle de bu sabah karşılaştık. Yani iki kez faiz artacaksa bu bizim başımıza Temmuz ve Eylül'de gelebilir. Şimdi sana göre Amerikan ekonomisinin şu anda iki faiz artırımına ihtiyacı var mı? Bunu meşru kılan bir tabloyla hem istihdam hem enflasyonda karşı karşıya mıyız Amerika'da?
1: Yok, zannetmiyorum. Hele hele öyle Temmuz'da bir tane, Eylül'de bir tane fazla sert olur. Çünkü bir yandan da Amerikan başkanının bir önceki Fed başkanıyla ilgili eleştirileri ve faize dair söylemlerini dikkate alırsak, yani kendi atadığı başkanın gelir gelmez Temmuz ayında bir faiz artırımı yapmasını açıkçası hiç beklemem.
0: Yani ben, ara seçim öncesi iki faiz artırımından bahsediyoruz.
1: Biraz fazla iddialı olmuş yani o kısım. Benim beklentim Fed esasen bu konuşmalarla bazı şekilde işte farklı söylemlerle, daha önce olmayan işte o 18 tane başkan işaretliyor, ben görüşümü bildirmiyorum 19. Kişi olarak vesaire, bunlar daha önce olmayan, rastlamadığımız açıklamalar. Bunlarla birlikte biraz piyasayı oyalayarak, bunların konuşulmasını sağlayarak faiz ne artıracak ne de indirecek. Bu şekilde gideceğiz. Fırsatını bulduğunda faiz indirmeyi, faiz artırmaya tercih eden bir Fed olduğunu düşünüyorum ben. Yani ilk fırsatta faiz indirmeyi deneyecektir. Çünkü bir yandan evet, iki hafta önce tarım dışı istihdam çok iyi geldi. Yani ürkütecek biçimde iyi geldi. Dedik ki acaba fazla mı ısınıyor vesaire, ama aşırı ısınmaya dair bir veri yok. Şimdi petrol fiyatlarının da gerilemesiyle birlikte enflasyon üzerindeki baskının da azalmasını bekliyoruz global ölçekte. Yani enerji fiyatlarındaki bu gerilemenin bir süre sonra yavaş yavaş enflasyon üzerine, fiyat istikrarı üzerine katkı sağlayacağını, bir zaman içerisinde petrolde arz fazlası olması bekleniyor. Tabii ki henüz o petrol kuyularının hepsinin aktive olması veya Hürmüz Boğazı'nın eskiden olduğu gibi normal işleyişine dönmesini hemen ivedilikle beklemiyoruz. Ama bir normalleşme söz konusu yavaş yavaş. O sebeple enflasyon üzerinde global ölçekteki bundan bir an öncesine kadar yaşadığımız endişe şu an biraz ortadan kalkmış gibi ya da en azından azalmış gibi. O sebeple ben Fed'in faiz artırmasını Temmuz ve Eylül'de bekleyenlerden değilim.
0: Şimdi Atlanta Fed'in şu anda Amerika'ya kadar büyüyor diye yapmış olduğu hesaplama %3,038 diyor. Dolayısıyla hani burada da %3 civarı büyüyen bir Amerikan ekonomisi hesaplanmış. İşte enflasyon tarafında %4 civarını konuştuğumuz bir Amerika'dayız. Seçim öncesi bakalım işler nasıl gidecek? Orayı tabii bir taraftan takip etmek şüphesiz gerekecek. Diğer taraftan da risk iştahını nereden ölçmek lazım? Böyle zaman zaman mesela der ki işte fon yöneticileri, işte ben ekranımın bir köşesinde Amerika'nın 10 yılını koydum veya Brent petrolü koydum. Hani barometreyi buradan ölçüyorum. Var mı böyle bir barometren? Bize bir kopya versen bu sabah.
1: Yok, o eski ezberlerimiz. Yani bir dönem işte volatilite endeksine bakıyorduk, VIX'e evet. Bakıyorduk. Birçok şey vardı. Bir dönem Baltic Dry Endeksine baktık. Zaman zaman popüler olan o döneme dair şeyler var, ama şu anda tek bir veriden yola çıkamıyorsun. Çünkü o veri başka bir yeri gösterirken tam tersini gösteren veriler de oluyor. Yani en son savaş döneminde yaşadığımız fiyatlamalarda, yani savaşın başlamasıyla altının düşmesi normal şartlar altında dışarıdan baksan dersin ki yani tuhaf bir fiyatlama, ama öyle. Yani o şekilde oldu. O sebeple tek bir veri şu anda kullanılabilir. Bütün böyle şey İsviçre çakısı gibi, yani her işe yarayan bir veri, her tarafı doğru gösteren bir veri yok. Şeyler nedir olsun? Finansal enstrümanlar birbirleri tezat fiyatlamaları da gösteriyor.
0: Korelasyonlar kırıldı çok, evet. Değil mi?
1: Yani bu süreçte hepsi aynı yönde hareket etmiyor. Likidite daha belirleyici oluyor. Yani bir tarafta temel analiz olarak fiyatın yükselmesi gerektiğini düşünürken, ama diğer tarafta likidite koşullarıyla birlikte o fiyatlar düşebiliyor. O sebeple bu süreçte yine temel analizden çok uzaklaşmamak lazım. Şimdi diyorsun ki Amerika'da %4'ler civarında bir enflasyon var. Amerika 5-6 yıldır o %2 olan, yani çok böyle efsaneleşmiş enflasyon hedefini hep kaçırıyor. Yani pandemiden bu yana daha doğrusu. Onu bir şekilde tutturamıyor. Ama buna faizle mi müdahale etmek mi? Yoksa global ölçekteki bazı tedarik zincirlerinden dolayı mı? Hmm. Oralardaki aksaklıklardan dolayı mı? Yani faizi artırdığınız zaman tedarik zincirlerindeki sorun çözülmeyecek. Aynı bizim burada faizi artırdığımızda petrol fiyatlarını düşüremeyeceğimiz gibi.
0: Gidip Hürmüz'ü açacak hali yok hiçbir merkez bankasının.
1: Yok. O sebeple Amerika yani o ya 2'yi bir zaman sonra %2 olan enflasyon hedefini bir zaman sonra revize etmesi lazım. Yani güncellemesi lazım. Çünkü kolay değil yani 4'ten 2'ye gelmek de kolay değil. Yeni normal bütün dünyada daha yüksek bir enflasyon. Yani herkesin yükseği farklı olmakla birlikte yani bizde yüksek enflasyon 30. Amerika'da yüksek enflasyon 4. Ama onların alışkın olduğu 2.
0: Evet.
1: 2'ye göre 4 2 katı.
0: Evet.
1: Yani bizde %2 çok marjinal bir fark değil. O sebeple yeni normal bütün dünyada daha yüksek bir enflasyon patikasında hepimizin yola devam etmesi.
0: O zaman o yeni normalin içerisinde dolar endeksinde hep böyle 3 hanelere mi gözümüz alışmalı? Artık 100'ün 101'in üzerindeki seviyeler mi yeni normal dolar endeksi için?
1: Ben biraz orada mesela yani euronun değer kazanması gerektiğini düşünenler derim. Uzun zamandır söylüyorum bunu ama bir ara işte 1.19'lara kadar gitti vesaire sonra geri geldi. 1.14 sanki bence biraz daha dolardan euroya geçilmesi yani dolar endeksinin bu denli değer kazanmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Neden?
1: Çünkü bütün şeyler mesela Avrupa'da faiz artırıldı biliyorsun. Yani birçok şey bu denli sert hani dolara geçişi destekler konumunda değildi. Yani 1.19'dan 1.14'e hangi gerekçeyle geldik? Amerika'da faiz artıracak. Aslında başlarken biz seneye Amerika'dan faiz indirimi tartışıyorduk. Bir anda faiz artırım noktasına gelince kafalar karıştı ve birazcık daha Amerikan doları o kadar da değer kaybetmeyecek kısmına geldik. Ben Amerika'nın kolay kolay faiz artırabileceğini zannetmiyorum. Yani o çok başka bir seviyede olur. Yani enflasyon tekrar bir ivmelenir, tekrar kontrolden çıkar. O zaman dersin ki evet başka çare yok. Ekonomi iyice soğutmak lazım. O da böyle 25-50 ile falan olmaz. Yani o bir trenddir. Yani sürdürülebilir, öngörülebilir gelecekte sürdürülebilir faiz artışları cümlesiyle birlikte gelebilir. O yüzden arka arkaya daha yüksek bir seviyede ekonomiyi soğutana kadar sonuç alacak faiz artırım döngüsüne girebiliriz. Öyle bir ortamda olmadığımız için biraz Amerikan dolarının değer kaybetmesi, euronun değer kazanmasının bütün dengeler açısından daha beklerim diyeyim.
0: Şimdi az önce hane halkı enflasyon beklentilerini de gösterdiğimizde hani borsa ile ilgili pek bir teveccüh göstermeyen yatırımcı için neresi öne çıkmış dediğimizde altın ve işte ev arsa gibi daha fiziki varlıklar işte dükkan gibi varlıklar karşımıza çıkmış. Altınla ilgili sen de az önce biraz girizgahını yaptın. Şimdi savaş var diyoruz yükselmiyor. Enflasyon beklentileri yükseldi diyoruz altın yükselmiyor. İşte dediğin gibi olay likiditede kilitleniyor belki. İşte Amerikan tahvilini satmayan veya satamayan dönüp belki altınını satmak durumunda kalıyor. Golden en son 500 dolarlık bir aşağı yönlü revizyona gitti altın fiyatıyla alakalı olarak. Bilemiyorum altın yatırımcısı için bu sabah şöyle bir iki kelam edecek olsan ne söylersin?
1: Ya hakikaten onun fiyatlaması hepimizi çok şaşırttı. Geçen yıl bu yılın başında tekrardan.
0: Gümüşte altın. De terste kalan çok oldu şüphesiz.
1: Onu söyleyecektim. Sadece altın değil gümüşte de yani aylık %70'lere yakın yükselişler görebildik. Şimdi savaş dönemindeki o yükselmemesi yani gerekçe olarak temel analiz olarak yükselmesi gerekirken yükselmemesi hatta düşmesinin sebebi bence onun öncesinde aşırı yükselmiş olmasıydı. Yani o pozisyonu alanlar yaşanan vakayla birlikte alıcı kitleyi toplayabildiler. O alıcı kitleyi buldukları yerde de realizasyona gitmek doğal bir sonuç. Buradan baktığında oradaki fiyatlamayı temel analiz olarak söylemiyorum ama biraz geçmişiyle birlikte baktığında haklı bulabiliyorum. Şimdi bizim Türk yatırımcısının yatırım tercihlerini, geleceğe dair yatırım tercihlerini okuduğunda da anlattığında da sen aslında çok klasik bildiğimiz geleneksel, bizde geleneksel olan yatırımlar gayrimenkul ve altındır. Yani
0: evet.
1: Hemen her hanede tasarruf oluştuğunda elde bir tasarruf edecek rakam biriktiğinde boyutuna bağlı olarak önce altın, sonra onların ederi bir gayrimenkule edebiliyorsa sonra da gayrimenkuldür. Bu yapısal olarak böyle Türkiye'de. Yani tercih bu.
0: Evet.
1: Fiyatlamalardan bazen bağımsız da. Yani Türk halkı gayrimenkul fiyatları aşırı yükseldi dediğinde satan bir halk da değil. Düştü diye sadece gerekçeyle alan bir halk da değil. Gayrimenkul gayrimenkul. Yani sonuçta ona toplam metrekare olarak bakıyoruz. Yani benim toplam 100 metrekarem var. Senin 200 metrekarem var. Fiyatından bağımsız olarak. Altın da buna benzer bir gerekçeyle yatırım yapılıyor. Bundan sonraki sıralamada da bence döviz gelir. Yani Türk halkının sadece yastık altı manasında söylemiyorum ama geleneksel olarak tercihleri arasında bu üç enstrüman en başta gelenler gibi gözüküyor.
0: Takip edeceğiz süreci, bakalım önümüzdeki yaz ne kadar sıcak geçecek tüm bu enstrümanlar için, onu da konuşmayı sürdüreceğiz diyelim önümüzdeki yayınlarda. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, çok teşekkürler her zamanki gibi bilgilendirici sohbetin için. Biz Murat'la sohbet ederken küresel piyasalarda acaba görünümde var mıydı bir fark, onun detayları içinde bir kez daha Pekin'e dönelim. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bizimle.

0: Hadi günaydın, tekrar hoş geldin yayınımıza. Bir yarım saat önce beraber yaptığımız yayında demiştik ki Çin tarafı ekside, kalanlarda yeşiller takip ediyoruz ve karma bir görüntü var. Var mıdır bu tabloda bir değişiklik? Detayları senden dinleyeceğiz.
1: Zeynep, şimdi keyifle sizi dinliyordum. Sizin sohbetinize bir şey bağlamak isterim. Evvela tabii petrol fiyatları geriledi. Asya ekonomilerine, Asya hükümetlerine, hakikaten uzak doğu tarafında Japonya'yı, Güney Kore'yi çok rahatlattı ama olan tabii tahvil faizlerine oldu. Petrol çekiliyor ama tahvil faizleri aslında savaşın başladığı yere bakarsak hala yüksek. Bu da Endonezya'dan Güney Kore'ye kadar pek çok ülkeyi çok düşündürüyor. Zeynep, hükümetleri düşündürüyor ama tabii şu an itibariyle baktığımız zaman Katar-Pakistan ortak açıklaması var. Dün tabii akşam saatlerinde, gece saatlerinde piyasa eminim biraz böyle istim üstündeydi. Acaba bir şeyler oluyor mu İsviçre'de diye, bir kaza bela çıkar mı diye, ama anlaşıldığı kadarıyla kavga dövüş de olsa Zeynep bir şekilde görüşmeleri ilerlettiler. Onun etkisiyle de şu anda Asya'da Hong Kong hariç neredeyse bütün ana endeksleri yukarıda görüyorum. En son seninle buluştuğumuzda KOSPI aşağıdaydı. Şu an KOSPI de pozitif tarafa dönmüş durumda. Tayvan'a bakıyorum, %3'e yakın. Yine Nikkei'ye bakıyorum, %2'ye yakın kazançları var Zeynep. Yine anakarada Şangay ve Shenzhen endekslerini yeşillerde görüyorum. Genel olarak tabii burada çok önemli bir haber vardı. O çok etkiledi Şangay tarafını, Shenzhen tarafını. CATL, Çin'in en önemli, aynı zamanda dünyanın en önemli batarya şirketi diyebiliriz. Onun madenlerinden bir tanesine izin verilmiyordu çok uzun zamandır, lityum madenlerinden bir tanesine. O izin çıktı. O izinin çıkmasıyla birlikte lityum fiyatlarında çok ciddi düşüş var. Yine Merkez Bankası faiz oranlarını güncelledi. Kilit faiz oranlarını güncelledi diyeyim. Orada bir seneye tabii bakıyoruz. Bir sene vadede de 11 ay üst üste %3 tarafında sabit tuttu. Güney Kore verilerine bakarsak orada ihracat tam gaz büyümeye devam ediyor. %50'ye yakın, %45-46 arasında bir büyüme gerçekleşti. Tabii iş günü sayısı bakımından arındırdığımız, aslında net bakımdan baktığımızda, ama Güney Kore hükümetine baktığımızda Zeynep biraz şundan şikayetçiler ya da endişeliler demekte fayda var. Tabii çip sektörü ekonomiyi çok ısıtıyor. Bu ısı aynı zamanda borsa rekorlar kırıyor. Dolayısıyla acaba bu para konut sektörüne akar mı diye endişelerini açık açık dile getiriyorlar. Merkez Bankası'nda tabii ki orada, hükümetin de farklı farklı ısınma endişeleri var. Japonya'ya baktığımızda da madem hükümetlerden başladık Zeynep, hükümetlerle bitireyim. Maliye Bakanlığı tabii kuru çok yakından takip ediyor. Katayama açıklama yaptı. Her an müdahaleye hazırız dedi ama piyasa çok da dinlemiyor sanki. Şimdilik Maliye Bakanlığı'nın uyarılarını diyeyim.
0: Bloomberg ET Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler aktardığın tüm haber başlıkları için.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Sabah raporunun bu bölümünde Spotify'ın tüm pazarlardan ve abonelikten yine sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Gustav Grinamar'a kulak vereceğiz. Bloomberg HT editörü Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladığı röportajdan bir kesiti geçen hafta sizlerle paylaşmıştık. Bu hafta paylaşacağımız kesitte de telif hakları ve yapay zeka teması öne çıkıyor. Bu röportajla beraber sabah raporunu noktalayacağız. Az sonra yatırım bülteninde tekrar birlikteyiz. Bizde kalın.
2: Müzik listelerinin ve çalma listelerinin nasıl oluşturulduğuna dair şeffaflık konusunda endişelerin olduğunu görüyoruz. Peki Spotify bu süreci kullanıcılar ve sanatçılar için daha şeffaf hale getirmek ve güven oluşturmak adına ne yapıyor?
3: Spotify'ın platformda müziğin nasıl görüneceğine dair güçlü editoryal yönergeleri var ve popülerlik dinleyicileri nasıl dinlediğine göre belirleniyor. İşte bu platformdaki listeleri etkileyen şey. Ayrıca özellikle son bir yılda Türkiye'de müzik endüstrisinin tüm paydaşlarıyla birlikte birçok ustalık sınıfı düzenledik ve yürüttük. Bu sayede plak şirketlerine, menajerlere ve sanatçılara Spotify platformunun nasıl çalıştığını daha iyi öğretmek ve onları bilgilendirmek için çalıştık. Böylece platformu en verimli şekilde kullanabilsinler. Bugün Spotify for Artists platformunu kullanan 30 binden fazla Türk sanatçı var. Bu platform bir sanatçı olarak sizin de platformdaki içeriğinizden daha fazla değer elde etmenizi ve dinleyicilerinizle etkileşim kurmanızı sağlıyor.
2: Enflasyon ve ekonomik belirsizlik tüketici davranışlarını etkilerken bu konuda ne düşünüyorsunuz? Spotify'ın verileri bize kullanıcı davranışları hakkında neler söylüyor? Siz bu konuda ne görüyorsunuz?
3: Dünya genelindeki tüm pazarlarda abonelik hizmetimizde güçlü bir büyüme görüyoruz. Bizim için önemli olan bu aboneliğe sürekli olarak değer katmaya devam etmek. Böylece ekonomik koşullardan bağımsız olarak tüketiciler Spotify aboneliğine harcadıkları paranın karşılığını aldıklarını hissediyorlar. Bu da şirketimizin temel ilkelerinden birine bağlanıyor. Hizmetimizin tüketicilere zamanlarını iyi değerlendirdiklerini hissettirmesi gerekiyor. Yaptığımız bazı araştırmalar Spotify'ın tüm farklı küresel platformlar arasında kullanıcıların platformda vakit geçirdikten sonra en olumlu hislere sahip olduğu tek platform olduğunu gösteriyor. Ve biz de inanıyoruz ki eğer bir platformda vakit geçirip kendinizi iyi hissediyorsanız orada harcadığınız paradan da memnun olursunuz.
2: Peki yapay zeka hakkında konuşalım. Yapay zekanın müzik üretme maliyetini azalttığını görüyoruz. Yani yapay zeka ile üretilen içerikler giderek daha yaygın hale gelirken bu değişim müzik endüstrisinin geleceği için ne anlama geliyor?
3: Spotify bir platform olarak her zaman teknolojinin ve kültürün birleşimi üzerine kurulmuştur ve bu Spotify'ın temelini oluşturan çok önemli ikiliklerden biridir. Aynı anda hem küresel bir platformuz hem de yerel bir platformuz. Kullanıcıların müziği ücretsiz olarak dinleyebileceği bir ücretsiz katman sunuyoruz. Ayrıca çok sevilen bir premium abonelik katmanımız da var. Teknoloji ve kültür platformda her zaman uyum içinde yer aldı. Spotify, dünya genelindeki 760 milyondan fazla kullanıcısına tamamen kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak için makine öğrenimi ve yapay zeka kullanımında en ön saflarda yer almaktadır. Yapay zeka teknolojisi bu işin tam merkezinde bulunuyor. Bu yüzden yapay zekayı daha iyi ürünler geliştirmek ve dünya genelindeki kullanıcılara deneyimi daha iyi yerelleştirmek için bir araç olarak kullandığımızı unutmamak önemli. Spotify kendi başına içerik üretme işinde değil. Bu işi hak sahiplerine ve sanatçılara bırakıyoruz ve onların haklarının korunmasını sağlamak için onlarla çok yakın bir şekilde işbirliği yapıyoruz. Türkiye'de son bir yıl içinde çok hızlı bir şekilde büyüyen doğrulanmış sanatçılar gibi sistemlerimiz var. Böylece bir kullanıcı olarak platforma girdiğinizde bunun gerçek bir sanatçı olup olmadığını ve gerçek bir insan profiline sahip olup olmadığını görebiliyorsunuz. Sanatçıları bu yeni dünyada korumak bizim için çok önemli ve Aslında günümüzde toplumda yapay zeka deneyimleriyle birlikte insan kürasyonu, insan yaratıcılığı ve insan zevkinin daha değerli ve daha önemli olacağına inanıyoruz. Ve Spotify'da bunu kullanıcılara sunmak için çok iyi bir konumda.
2: Streaming platformlarda yayın gelirleri artıyor ancak birçok sanatçı hala telif hakları konusunda endişeli. Peki bu konuyu nasıl görüyorsunuz?
3: Yayın gelirleri 2025 yılında şimdiye kadarki en güçlü yılını yaşadı. Spotify müzik endüstrisine 11 milyar dolar kazandırdı ve temel misyonlarımızdan biri endüstriyi yayın ekonomisinin nasıl işlediği konusunda bilgilendirmek. Spotify şirketimize giren tüm gelirin 1/3'ünü hak sahiplerine geri ödüyor ve bu yüzden sanatçılar ve ekipleriyle birlikte yayın ekonomisinin nasıl işlediğini açıklamak için seminerler düzenliyoruz. Ve bizim için hizmete daha fazla değer katmak çok önemli. Çünkü bu şekilde hem abonelik fiyatlarını artırabiliriz hem de tüketicinin kazançlı çıkmasını, daha fazla değer elde etmesini ve hizmete ödeme yapmasını sağlayabiliriz. Bu önemli bir unsur. Sanatçılara geri ödenen gelir söz konusu olduğunda teşviklerimiz tamamen onlarınkiyle uyumlu. Sanatçılar kazanırsa biz de kazanırız.
2: Peki yapay zeka çağında önümüzdeki 10 yıl içinde Spotify'dan neler beklemeliyiz?
3: Yapay zeka çağında bence Spotify'ın çok kullanıcı tarafından programlanabilen bir platform olduğunu hissedeceksiniz. Yani bir kullanıcı olarak size sunduğumuz deneyim üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabileceksiniz ve Spotify'a deneyiminizin nasıl olmasını istediğinizi söyleyebileceksiniz. Bu inşa ettiğimiz ve kullanıcılara sunduğumuz yapay zeka deneyiminin çok önemli bir parçası. Bence ayrıca Spotify'ın dünya genelindeki kullanıcılara daha çığır açıcı ürün özellikleri sunduğunu da göreceksiniz. Ve yapay zeka bu özellikleri geliştirmemiz ve inşa etmemiz için bize büyük bir ivme kazandırıyor. Ayrıca bu özellikleri farklı dillerde ve farklı kültürlerde dünya genelindeki kullanıcılara çok daha hızlı bir şekilde sunmamıza da yardımcı oluyor. Türkçe zaten platformda ilk 10 dil arasında yer alıyor ve çok çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bu yüzden bizim için yapay zeka dünya genelindeki kullanıcılara daha heyecan verici deneyimleri daha hızlı bir şekilde yerelleştirip sunabilmemiz için bir itici güç.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
4: Reklam. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
5: güzeli. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz

0: Akte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım bülteninden günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde piyasa açılışı öncesi bilinmesi gerekenleri beraberce turlamaya çalışacağız. Uzman yorumuyla beraber nasıl bir hafta bizi bekliyor onu da öğreneceğiz. Öncesinde bu sabah öne çıkan haber başlıklarını bir ele alalım. Amerika-İsrail ve İran savaşında bugün birinci tur görüşmeler gerçekleşti. Ortaya çıkan bir yol haritası ve bir mekanizma olduğundan bahsediliyor. Hem Hürmüz'ün açık kalması hem de Lübnan'la ilgili sürecin yönetilmesi açısından aslında oldukça çekişmeli geçen bir süreçle takip ettik. Trump'tan ve Pezeşkian'dan gelen açıklamalara bakıldığında iki ülkenin birbirine rest çektiği anlarda yer aldı. Özellikle dünden bu yana devreden önemli başlıklar içerisinde diyelim. Amerika ile İran barış görüşmelerine ilişkin umut verici ilerlemeler kaydettiğini hafta sonunda özellikle hem J.D. Vance'in yani başkan yardımcısının açıklamalarında hem de Pakistan ve Katar gibi arabulucuların ortak değerlendirmelerinde takip etmiştik. Bununla beraber tahvil yatırımcılarının odağında bu hafta Amerika'nın ajandasında çekirdek PCE verileri olacak. Kişisel geri ve harcamalar, Amerika'nın büyümesi, çekirdek PCE gibi verilerle beraber PMI'leri izleyeceğimiz bir haftaya girizgah yaptık. Bu esnada çekirdek PCE'de %4,1'lik bir beklenti olduğunu da ifade edelim. Ekonomistler verinin özellikle FED faiz kararına ilişkin nasıl bir yön vereceğini merak ediyor. Bu sabahki yine FED fiyatlamasına ilişkin Bloomberg terminali ekranına baktığımızda Eylül ve özellikle belki Temmuz'da bile bir faiz artırımının yolda olabileceğine işaret eden başlıklar var. Detaylara bakıldığında şu anda 3.63'te piyasaya yansıyan federal fonlama faizinin seneyi 4.06 gibi bir yerde kapatması hedefleniyor. Tabi ara seçim gelmeden önce acaba 2 faizli artırımına gerçekten Fed gidebilir mi? Bu da bir başka tartışma konusu. Bloomberg Economics'e döndüğümüzde bu tarafta Haziran ayındaki FED toplantısı üyelerin yarısının daha sıkı bir para politikasından yana olduğunu bize gösterdi şeklinde yorumla karşımızda. Yine bir başka stratejist David Robin'den alınan görüşe bakıldığında Kevin Warsh, FED içindeki enflasyon konusunda daha sert tutuma sahip üyelerine faiz indirimi yanlısı siyasi yapıdan çok daha fazla saygı gösterdi şeklinde bir yorumla karşımıza geldi. Bununla beraber İngiltere'de de siyasette tabiri caizse çarşı karıştı. Burada eski Manchester Belediye Başkanı'nın kazanmış olduğu Makerfield seçimleri sonrasında başbakan önce İşçi Partisi'ne rakip çıkmak ülkeyi kaosa sürükler derken diğer tarafta da istifa edebileceği ile ilgili konuya yakın kaynaklara dayandırılan haber başlıkları ajansları meşgul etti. Bu esnada Goldman Sachs'ta G10 para birimleri içerisinde en aşırı değerlenmiş olanı sterlin olarak gördüklerini ifade ediyor. Kolombiya'ya döndüğümüzde ise zafer Trump destekli aday tarafında gerçekleşti. Muhafazakar hukukçu yine Ella Estrella'ya baktığımızda yeni devlet başkanı olarak seçildiğini takip ediyoruz. Oyların %99.9'u sayılmış vaziyette ve ön sonuçlara göre aday %49.7 oyla rakibini geride bırakmış durumda. Bu durumda Trump'ın desteklediği adayın tabii ön planda olması önemli. Kolombiya tarihindeki en çekişmeli seçimlerden bir tanesinin gerçekleştiği de yine ifade edilmekte. Detayları bu cephede de takip ediyoruz diyelim ve günün ajandasıyla veri takvimiyle devam edelim. Veri takvimine geldiğimizde bugün saat 10.00 gösterdiğinde içeride biz hem enflasyon tarafında hane halkı beklentilerini hem de sektörel enflasyon beklentilerini karşılayacağımız bir güne uyandık. Aynı zamanda yurt dışı üfe, yani yurt dışından ne kadar enflasyon ithal ediyoruz diğer bir deyişle, bu sorunun yanıtını alacağız. Bir de TÜİK ve Merkez Bankası'nın birlikte hazırladıkları tüketici güven endeksi rakamları saat 10.00'da bugün bizi meşgul edecek. Saat 11 dediğimizde Türkiye'de turizm istatistikleri ajandamızda, saat 17.00'da ise hem Euro bölgesinde tüketici güvenini hem de biz içeride 17.30'da iç borç istatistiklerini takip edeceğiz diye hatırlayalım ve hemen bir hafta sonuna geri sayalım. Trump ve Pezeşkian arasındaki süreç nasıl işledi? Haberimizi de ekranlara getirelim.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, uranyum zenginleştirmesinden vazgeçmeyeceğiz dedi. Trump, İran'ı ele geçiririz tehdidinde bulundu. İsviçre'de müzakereler yapıldığı sırada Amerika Birleşik Devletleri ve İran liderlerinin açıklamaları ilişkileri gerdi. İlk açıklama Pezeşkian'dan geldi.
2: Uranyum zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz ve onlar da bunu kabul etmek zorunda kalacak. ABD'nin sözde başkanının ne dediğini biliyorsunuz. Önce İran şartsız teslim olsun dedi, İran'ın buna hakkı yok dedi, sonra da bunun tam tersini söyledi. Bir diğer deyişle kendisini 180 derece döndürdü ve haklarımızı göz ardı edemeyeceklerini kabul etti.
1: İran Cumhurbaşkanı ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat maddelerinin ülkesinin lehine olduğunu ifade etti. Washington'ın tek talebinin İran'ın nükleer silah sahibi olmaması olduğunu belirtti.

0: Pezeşkian bu konunun eski dini lider Ali Hamaney tarafından defalarca dile getirildiğini ve bunu zaten İran'ın istemediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise bu sözlere sert karşılık verdi. Amerikan Fox kanalına konuşan Trump, Pezeşkian'ın sözleri hakkında söylediklerine dikkat etsin yoksa ülkesinin kalanını ele geçiririz ifadelerini kullandı. Trump ayrıca gerekirse gelecekte Hürmüz Boğazı'nı ele geçirebileceklerini ve geçiş ücreti alabileceklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın ve Orta Doğu ülkelerinin koruyucu meleği olduğunu ileri sürdü. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'den geçen petrolün %20'sini alabilir dedi. İranlı yetkililerle doğrudan konuştuğunu da ifade eden Trump, Hürmüz'ü kapatırsanız ülkeniz kalmaz dediğini iletti. Trump bunun yanı sıra kendi sosyal medya platformundan Lübnan konusunda bir açıklama yaptı. İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalıdır ifadesini kullandı. Aksi durumda İran'a çok sert bir darbe indirecekleri tehdidinde bulundu.
1: Orka Makro Finansal Danışmanlık Kurucusu Evren Kırıkoğlu ile beraber haftaya başlıyoruz yatırım bülteninde. Evren günaydın, iyi haftalar diliyorum. Şimdi haftaya başlarken neler bilmek lazım şöyle bir turlayalım. Öncelikle jeopolitika tarafında ilk tur görüşmeler sonlandı. Teknik müzakereler hafta içerisinde devam edecek şeklinde başlıklar var jeopolitika ajandasına baktığımızda. Ve bunun piyasaya yansımaları da biraz karma oldu bu sefer. Hem petrolde bir tür yükselirken diğer tür düşüşteydi. Hem dolar endeksi 101'den biraz geri çekildi ama çok da uzaklaşmadı. Ama bir yandan da borsada da karma bir seyir vardı. Şimdi piyasa daha çok sana göre hangi tarafı fiyatlamaya eğilimli?
2: İyi haftalar öncelikle. İyi yayınlar diliyorum. Birden fazla başlık şu an piyasa fiyatlarını etkiliyor. Mesela dolar endeksini konuşacaksak bence jeopolitik gelişmelerden ziyade merkez bankalarının faiz fiyatlamaları, ileri vadeli faiz fiyatlamalarının nasıl evrilmesi orada belirleyici oluyor. Yani faiz farklarını iş dönüyor. Orada da dolar endeksinin değerlenmesi, özellikle euro-dolar paritesindeki düşüş öncülüğünde bunun gerçekleşmesi temelde Fed toplantısı sonrası oluşan fiyatlamanın devam etmesine bağlı. Bazı ufak ikincil sebepler de var. İşte pound'un mesela değer kaybetmesi, İngiltere'deki karışık iç siyasi görünüm gibi sebeplerle, ama orada bence daha ziyade faiz farkları ve merkez bankaları fiyatlaması devrede. Piyasanın geri kalanı özellikle petrol fiyatları, işte altın ve diğer risk birimleri biraz daha tabii ki jeopolitik gelişmeleri, yani İran'la ABD arasındaki görüşmeleri, pazarlık görüşmelerini baz alıyor. Orada da ama yani çok açıklamalar çok fazla şeye işaret etse de, haber akışı çok fazla belirsizliğe ve biraz kaygıya işaret etse de piyasanın bunları görmezden gelebildiğini görüyoruz. Yani işte müzakereler bir yandan sürerken işte hafta sonu, işte cuma günden bu yana hatta yine karşılıklı sıcak çatışmaların özellikle Lübnan'la İsrail arasında devam ettiğini ve bunun ABD ile İran arasındaki anlaşmayı riske edebilecek boyuta evrildiğini izlemiştik. Ama petrol fiyatlarındaki tepki nispeten sınırlı kaldı. Bu sabah itibariyle de, bu haftaya başlarken de yine sınırlı bir tepkiyle başlıyoruz. Yani piyasa herhalde bu Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak açılabileceğine dair bir orada iyimser fiyatlamayı yansıtıyor. Bence önemli olan şey, hani bu seviye artık piyasa tarafından tespit edildiğini varsayarsak, bence önemli olan konu bundan sonra nasıl evrilebileceği. Yani gerçekten bu görüşmeler başarılı ilerlese bile birkaç farklı sebepten dolayı, hem Hürmüz Boğazı tam açıldıktan sonra bile oradaki kuyuların yeniden üretim planlaması yapması gerekeceğinden dolayı birinci olarak. İkincisi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişin, gemi trafiğinin tamamen eskiye dönebilmesinin bazı fiziksel engellere maruz kalması. Yani işte 80-90 tane orada mayın, deniz mayını oldu. Onların temizlenmesi gerektiğine dair en güncel raporlar işaret ediyor. Yani bu süreç biraz zaman alacak. Bu görüşmeler başarılı bile sonlanıp nihayete erse fiziksel olarak orada akımın dönmesi zaman alacağı için bence geleceğe dair olarak baktığımızda petrol fiyatlarında eski, yani savaş öncesi seviyelere hızlı dönmeyeceğimizi hatırlamamız lazım. Bu aşağı yönlü bir oraya taban koyuyor. Ama iyi haber de, yani bu tabii olumsuz bir haber taban olması fiyatların düşüş önünde, ama iyi haber de en azından daha da fazla, hani sıcak sahadan sıcak çatışma haberleri geldiğinde bile petrol fiyatının kolay yükselemediğini izliyoruz. O da demek ki buralarda, yani özellikle işte 85-90 dolarlarda bir taban olduğunu işaret ediyor. Dolayısıyla bu seviyeler, ortalama bu seviyelere yakın bir şekilde...

0: kullandılar ve böylelikle hem öngörülebilir oldular, hem kredibiliteyi artırdılar, hem de aynı anda politikaya aslında çok daha düşük maliyetli bir müdahalede de bulunmuş oldular. Hatta sıfır maliyette müdahale etmiş oldular. Şimdi buradan baktığın zaman önümüzdeki süreçte noktasal grafikte nokta vermeyen bir Kevin Warsh var karşımızda. İşte veri toplama ve iletişimle ilgili farklı görev güçleri kuracağını da takip ettiğimiz bir Warsh var. Söyleyecek çok özel bir şeyimiz yoksa basın toplantısı yapmaya gerek yok diyen bir isim var. Bir yandan da ara seçim öncesi faiz insin isteyen bir Amerikan başkanı var. Şimdi bu tablodan baktığımızda az önce ekrana da getirdik. Özellikle Temmuz ihtimalinin aralığın üzerine çıktığı %40'larda bir ihtimal ve Eylül ayında da %50'yi aşmış bir ihtimalle Fed'in faiz artıracağını fiyatlayan bir piyasa hareketiyle karşı karşıyayız. Şimdi o zaman nasıl bir ilişki Trump ve Warsh arasında beklemek gerekir? Fed gerçekten ara seçim öncesi öyle iki kez faiz artırabilir mi?
1: Yok, ben ona zaten katılmıyorum. Yani piyasanın fiyatladığı her fiyatlama, her olasılık, ileri vadeli olasılık senaryosu gerçekleşecek diye bir kural zaten yok. Özellikle Fed politikası konusunda geçmişte, özellikle 2025'ten bu yana piyasanın da çok fazla kendi fiyatlamasına kıyasla terste kaldığı örnekler var. Warsh'un başlangıç dönemi de biraz buna örnek olabilir. Yani bunu tekrarlayabilir diye düşünüyorum. Sebebi şu, o açıklamaları, yani ilk toplantısıydı sonuçta. Yeni başkan geliyor. Eski metni de kullanmak istemiyor. Kendisi bir duruş ortaya koymak, bir orada karakterini, tırnak içinde karakterini piyasaya göstermek istiyor. Birinci konu bu. İkinci konuda zaten görüşleri diğer kendinden önceki halefinden, selefinden farklı ilerliyor. Ve metinde verdiği ara mesajlar da aslında bence, yani yeni metni eski metinle karşılaştıramıyoruz değişiklik nedir diye. Çünkü bambaşka bir metin var öyle, hani 2-3 kelime fark olsa mukayese edebilirdik ama bu metni sadece kendi ağırlığı içerisinde detaylarına odaklanarak baktığımızda ben o kadar da fazla böyle yüksek enflatif ve nasıl diyeyim Fed'i daha böyle şahince bir politikaya evrilecek bir metin açıkçası görmedim. Yani en basitinden üretkenlik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü olduğunu vurgulaması bile, 7 cümlelik kısacık bir metinde bir cümleyi bu işe ayırması bile bize aslında yapısal olarak enflasyon riskini aşağı yönlü gördüğünü, dolayısıyla benzer ekonomik büyüme için daha yüksek faizin, daha yüksek denge faizin gerekli olmayacağını düşündüğünü gösteriyor. Bu geçmişte verdiği konuşmalarına verdiği mesajları da paralel. Öte yandan enflasyonla ilgili yine o 7 cümleden bir tanesi sadece savaş sebebiyle yüksek kaldığını ima eder bir şekilde kurulmuş cümle. Yani enflasyonda yükselen riskler görmekten ziyade geçici faktörlere bağlamış gibi ben algıladım bu cümlenin kurulma tarzını. Ve tabii ki toplantı sonrası mesajlarına baktığımızda da yine daha bu verdiği şeyleri pekiştirme fırsatı buldu. Yani dolayısıyla eski metinde var olan işte önümüzdeki adımlar gelen dataya bağlı olacaktır cümlesini kaldırması aynı adımların, yani indirim adımlarının devam etmeyeceği şeklinde bence yorumlanmamalı. O cümle kalkıp da hala gerekirse Fed faiz indirecek noktaya kendini çekebilir eğer data, veriler bunu gerekli kılarsa. Veya aynı şekilde savaşın ve işte petrol fiyatlarının yarattığı baskının devreden çıkmasıyla beraber belki de hiç bu metine ihtiyaç duymadan veya noktalı grafiğe ihtiyaç duymadan anlık biçimde o kararlarını aşağı yönlü, yani faiz arttırmayacak biçimde, güncelleyecek biçimde evirebilir diye düşünüyorum. Yani o esnekliği aslında satın aldı. Zaten kendisi açık açık söyledi, noktalı grafiğe inanmıyorum, işte onu dolduran kurul üyelerinin işte büyük bir şeyle, yani işte silgiyle bunu yaptıklarını aklınızda tutun dedi ki o da haklı. Yani bir önceki noktalı grafikle bu noktalı grafik arasındaki farka baktığımızda her kurul üyesi, her toplantı şartlar gerektirirse çok farklı bir yere orada o noktayı koyabilir. Dolayısıyla Fed kurul üyelerinin kendi enflasyon ve faiz değerlendirmeleri de toplantıdan toplantıya çok hızlı evrilebiliyor. Yani bugün bir toplantı böyleden de bir sonraki toplantı aynı şeyle karşılaşacağımızı, aynı grafikle karşılaşacağımızı varsaymamamız lazım. Zaten bunu da işte yeni başkan Warsh çok güzel bir şekilde bu şeyi, bu fikri sattı. Dolayısıyla ben bir de en önemli konu, onu da altını çizmek istiyorum. Belirsizliği arttırdı Fed Başkanı. Yani diyor ki ben sözlü yönlendirmeyi ve işte yazılı yönlendirmeyi geri çekiyorum. İşte metni kısaltıyorum, noktalı grafiği önemsizleştiriyorum. Her toplantı o günün şartlarıyla bakacağız diye. Yani belirsizliği, piyasanın öngörebilme kapasitesini azalttı. Bu zaten başlı başına bir faiz artışı kadar belki de sıkılaşma anlamına geliyor. Belirsizliğin artması, piyasanın Fed'in adımlarını öngörememesi demek aslında bir faiz artışı yapmış kadar piyasaya finansal anlamda sıkılık geliyor olması demek. Koşulları sıkıyor demek. Karar verme sürecini zorlaştırıp ona bağlı risk primlerini arttırdığı için. kendi başlı başına bir aslında sıkılaşma

0: anlamına geliyor. Dolayısıyla onu da dikkate alırsak belki de hiç yani faiz arttırması gerekmeyecek. Şu savaş şeyinin yani ateşkes görüşmelerinin devamına ve petrol fiyatlarının devamına bağlı olarak piyasanın fiyatladığının aksine hiç faiz arttırma bu sene yapılmaması da bence ihtimal olarak dikkate alınmalı. Dolayısıyla ben o fiyatlamayı çok satın almıyorum.
1: Şimdi fiyatlama tabii çok hızlı değişebiliyor, bunu da biliyoruz. Hani yıla nerede başladık, şimdi nereye evrildik, burayı takip ettiği zaman insan gerçekten hani ona göre pozisyon alan burada terste kalmıştır diyor ister istemez. Diğer tarafta tabii Fed'le ilgili öngörülebilirliğin azaldığı, senin de söylediğin gibi belirsizliğin böylesine arttığı bir dönemde bizde normalleşme hangi şartlar altında gerçekleşebilir? Bir de onu konuşmak lazım. Çünkü baktığın zaman bizde de ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle politika faizi arasında 3 puanlık bir fark var ki pek çok piyasa yorumcusu aslında yavaş yavaş yılın son çeyreğine doğru beklentilerini bu kanatta da atmaya başladı.
0: Evet, yani fonlamanın hangi seviyeden geçti? Yani o fonlama faizinin gevşemesiyle faizin kendisinin indirilmesi, faiz kararının indirilmesi iki ayrı süreç olacak. Faizin indirilmesini, yani açıklanan işte PPK metinlerinde belirtilen faizin değiştirilmesini hem koridor anlamında hem politika faiz anlamında ben artık bu sene sonuna kadar olası bulmuyorum. Bu mevcut koridor işte yukarıda 3 puanlık aşağıda 1,5-4,5 puan bandının genişliğinde ve %37 seviyesindeki politika faizini sene sonuna kadar korunacağını düşünüyorum. Ama tabii fonlama o kanal içerisinde yani fonlama kanalı bu koridor içerisinde değiştirilerek piyasa maliyetleri biraz gidişata göre güncellenmesi olası olabilir. Orada da gerçi çok hani aceleci değilim. Çünkü savaşla ilgili gelişmeler ve enflasyona bunun nasıl sirayet edeceği özellikle ikincil etkiler. Yani petrol fiyatları bugün düşse bir 5 dolar daha düşse bile geride kalan 2 aydaki o yüksek 100-110 dolarlık seviyelerin enflasyon etkileri önümüzdeki belki 2 ayda ortaya çıkacak. Yani geriden gelen bir şey de var. Biraz gözlem yapma ihtiyacını zorunlu kılan bir boyutu da var işin. Dolayısıyla çok fazla, çok hızlı bir biçimde o fonlamanın da kolay kolay gevşeyeceğini düşünmüyorum. Ama belki hani Temmuz toplantısından sonra, Ağustos'ta toplantı yok, Eylül gibi tahmin ediyorum. Eğer jeopolitik gündem biraz durulduysa, petrol fiyatlarına da bir orada istikrar ve denge geldiyse, belki Eylül ayı gibi o fonlamanın gevşemesi söz konusu olabilir. Politika faiz adımında ya bu gerçekleşmez ya da gerçekleşecekse, belki Aralık ayına kalabilir diye düşünüyorum. Enflasyon bizde çünkü bu sene maalesef biraz kayıp sene. Tırnak içinde kayıp yıl olarak adlandırabiliriz. Yani şu İran Savaşı hiç çıkmamış olsa belki 6-7 puan mekanik etkilerle yani hem petrol fiyatları hem diğer dolaylı etkilerin yaşanmadığı bir süreç izleyeceğiz. Enflasyonda düşüş izleyecektik. Bir de üstüne ben onu tahmin ediyordum ki bir o kadar daha en azından kendi ataletiyle beraber yani beklentileri ve fiyatlama davranışları kırıp kendi öz beklentini yaratmasıyla seyrini yaratacak bir atalet etkisi olacaktı diye varsayıyordum. Bu tamamen zaten o ilk mekanik etkiden feragat ettik. İkinci kısım zaten gelmedi. Şey olmadığı için. Yani bu seneyi işte böyle yatay işte şu an işte 30-31'lerde sene sonunda yine aynı bu seviyelerde 30 civarı bir yerde kapatacağımızı düşünüyorum. Böyle yatay seyirde kaybedilmiş bir sene. Bütün o ümit enflasyonun gerilemesi için maalesef 2027 yılına kalmış duruyor. O zamana kadar da Merkez Bankası. Yani bugün bu enflasyonda bu faiz uygulanıyorsa sene sonuna kadar da bu enflasyon değişmeyecekse eğer yatay gidecekse demek ki sene sonuna kadar faizlerde de böyle çok büyük bir hamle beklemememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani fonlama kanalı içerisinde Eylül ayı gibi bir gevşeme şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum.
1: Son 2 dakikada da Evren bir altın konuşalım. Çünkü o tarafta da bugün hane halkı beklentilerine ilişkin anket gelecek. Orada da yine %84.40'ı hane halkının önümüzdeki 12 ayda enflasyonun düşeceğini düşünmüyor. Ve en çok nereye yatırım yaparsınız deyince altını adres gösteriyor. Şimdi daha önce Merkez Bankası demişti ki altın fiyatları yükseldiği dönemde aslında politika faizinin hani dezenflasyon sürecine katkısını altın yüzünden işte oluşan servet etkisi bir miktar törpülüyor. Böyle bir yorum gelmişti merkezden. Şimdi altının fiyatının düştüğü bir süreçteyiz. Merkez rezervlerindeki negatif etkisini de belki takip ediyoruz diyebiliriz. Bu süreçte ne dersin? Altının değer kaybetmesi sana göre dezenflasyon sürecinde bu defa hani ters bir servet etkisiyle hane halkından merkezin işini kolaylaştırabilir mi? Eğer böyle bir durum varsa emarelerini nereden görürüz?
0: Ya muhakkak yani altın fiyatı yükselirken eğer öyle bir etki yaratıyorduysa düşerken de tam ters etkisi yaratması beklenebilir. Ve en azından katkısının devreden çıkması beklenebilir. Zaten hani düz bir şey. Düz mantık bir ilişki. Bu şeylerden ziyade yani altının hani ons fiyatının düşmesinin enflasyonda yaratacağı küçük böyle kazanımlarından ziyade orada bir ayrı bir tasarruf aracı olma boyutu bence bir tık daha ön plana çıkıyor. Yani altın en çok yükselmesi gereken dönemde hem jeopolitik belirsizlikler varken hem enflasyon beklentileri yükselirken reel faiz fiyatlaması tüm dünyada döviz dolar bazında da hani daha derin şeye geçerken eksiye geçerken bakıldığı zaman altın orada yükselemedi. Yani en yükselmesi gereken dönemde yükselemedi. Çünkü kurumsal satışlar devreye girdi. Başta bizim Merkez Bankamız olacak şekilde. Şimdi bu savaş bitti. Hani rezerv yeterlik ve döviz finansman riskleri de hafifleyecekse o zaman Merkez Bankası'nın belki de hazır fiyatta düşmüşken yani işte 5500'den sattı altın belki 4000'den 4100'den yerine geri koyma şeyi rezerv yönetim stratejisi kapsamında onu eskisi gibi dengeleme ihtiyacı tercihi hasıl olabilir. Yani hani kısa vadeli böyle çok anlık hareketleri öngörmek kolay olmasa da ben biraz daha orta uzun perspektifte baktığımda altının orada dünyadaki küresel görünüm ve diğer değişkenler ışığında merkez bankaları için cazip bir çeşitlendirme amacı olmaya devam edeceğini, bir de üstüne üstlük geleneksel olarak altın biriktirme geleneği olmayan toplumlarda da bunun perakende tarafta bu ilginin artmasıyla beraber oradan da bir destek geleceğini düşünüyorum. Yani işte Türkiye ve Hindistan dışındaki ülkelerde de altına olan perakende ilgi, yani tasarruf yapmak için, biriktirmek için giderek artıyor. Bir popülerlik geliyor buna. İşte uzun zamandır zaten takip edilen bir gelişme. Bunun da yansımalarıyla beraber uzun vadede ben iyimserim. Ama kısa vadede tabii çok işte jeopolitik, kurumsal adımlar vesaire fiyatı çok öngörülemez kalabilir. Ama orta uzun vadede ben altında olumlu düşünüyorum.
1: Goldman Sachs'ta en son 5400 dolardan 4900 dolara aşağı yönlü ciddi bir revizyona gitti. Yıl sonu ons fiyatlaması için hatırlatalım. Orka Makro Finansal Danışmanlık Kurucusu Evren Kırıkoğlu, çok teşekkür ederiz değerli yorumların için. Kısacık bir reklam arası verelim efendim, ardından devam edeceğiz. Biz de kalın.
2: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.com.

0: Danışmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.

0: geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bloomberg ETH araştırma analisti Elif Cansever'le beraberiz bu bölümde. Elif, günaydın, hoş geldin yayına. Şimdi sabah saatlerinden beri ilk tur görüşmeler tamamlandı, müzakerelerde diyoruz ama her piyasa kendine göre bir fiyatlama içerisine girdi. Bununla beraber gelişen ülke para birimleri üzerinden eğer ölçmeye çalışırsak tansiyonu, nasıl bir tablo çıkar karşımıza?
1: Zeynep, öncelikle günaydınlar diliyorum, iyi yayınlar. Bu haftaya baktığımızda aslında şu an piyasalarda barışı değil de savaşın ileri vadede uzama ihtimalinin bir miktar daha azalmasını fiyatlamalarını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Risk iştahı yüksek bir güne başladık, haftaya başladık diyelim. Cuma günü iptal edilen JD Vance görüşmesinin hafta sonu İsviçre'de gelişmesiyle beraber piyasalar bu durumu birazcık daha olumlu karşıladılar ve şu an küresel hisse senedi piyasalara baktığımızda, ki Asya'yı birkaç dakika içinde kapatacağız ama durumun şu an yeşil haritalara doğru ilerlediğini söyleyebiliriz. Petrol fiyatlarında gece saatlerinde 82 dolara kadar çıkmıştı. Fakat şu an 80 doların altında bir petrol görüyoruz. Hafta sonu gelen haber akışına baktığımızda ise Hürmüz'den özellikle cumartesi günü 55'ten fazla petrol tankerinin geçtiğini ve 17 milyon varilden fazla petrol ihracatının gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle Asya ülkelerine gidiş yoğun dikkat çekiyor. Dolar endeksine baktığımızda ise geçen hafta 101 dolarlarda bir dolar endeksi görmüştük ve bunun altında Fed'in şahin kalmasıyla beraber yükselen dolar endeksinin hala güçlü primini koruduğunu ve yatırımcıların dolar tarafında pozisyonlanmalarına devam ettiğini söyleyebiliriz. Altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketler bugün devam ediyor. Küresel hisse senedi piyasalarına bölge bölge bakmamız gerekirse ABD tarafı cuma günü kapalıydı. O yüzden orada en son şu an Fed'in fiyatlamasında kaldı. Fed'in fiyatlamalarını görüyoruz ama bugün açılış itibariyle aslında birazcık daha jeopolitik risklerin ve yapay zeka temasının işlendiği bir piyasayı göreceğiz ABD tarafında. Özellikle vadelilerde şu an yatay negatif seyirin devam ettiğini söyleyebiliriz ABD tarafında. Avrupa tarafında cuma günü negatif kapanışlar görmüştük. Enerji hisseleri bir miktar daha güçlü kalmıştı. Ama bugün özellikle ayrışan taraf Asya hisselerinde. Gelişen ülke, MSCI gelişen ülke hisselerinin de %1.3 seviyesinde yükselmesi ve tarihi seviyelerin gördüğü, özellikle altında yapay zeka temasının desteklendiği ve KOSPI Endeks'in en büyük desteği verdiği bir gelişen piyasalar endeksi görüyoruz. Bugün %1.3 yükselerek tarihi seviyelerine geldi. Yine KOSPI Endeks'inde de gün içi yukarı yönlü hareketler olduğunu söyleyebiliriz ki burada en büyük ayrışma eski Hynix'ten geldi. Çünkü %7'nin üzerinde bir artış gördük eski Hynix tarafında. Hedef fiyatı analistlerin hedef fiyatı yükseldiğini eski Hynix'te söyleyebiliriz. Bu da aslında piyasanın bir miktar daha o tarafa çekildiğini neden oldu. Asya hisselerine baktığımızda da bir diğer pozitif ayrışan hissenin LG Electronics olduğunu söyleyebiliriz. Orada Nvidia ile fiziksel yapay zeka üzerine yaptığı görüşmeyle beraber %12'ye varan yukarı yönlü hareketler gördük LG Electronics tarafında. Fakat kırmızı haritaların devam ettiği hisseler, yani negatif ayrışan tarafta Çin'in olduğunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasının arkasından son dönemlerde gelen ekonomik verilerin bir miktar daha aşağı yönlü gelmesi, yani zayıf seyretmesiyle Çin tarafında seyirin çok da pozitif gitmediğini söyleyebiliriz ki bu sabah Hang Seng'de %2.3'e varan bir düşüş gördük ki 2 Ekim'de gördüğü zirvesinden bu yana yaklaşık %20 değer kaybetti Zeynep hisse. Ve bu taraftan da aslında birazcık haftanın verilerine geçmek istiyorum. Çünkü bu haftada yine ekonomik verileri takip edeceğimiz bir hafta olacak. Özellikle ABD'den gelecek PCE enflasyon, yani kişisel tüketim harcamalarına ait enflasyon verilerini karşılayacak bu hafta ve özellikle Mayıs ayında ABD tarafından beklenen enflasyon verilerinde aylık ve yıllık tarafta yukarı yönlü hareketlerin süreceğini bekliyor analistler ve burada da aslında alt kalemlere baktığımızda petrolün yükselişi, enerji maliyetlerindeki yükselişin tüm piyasalara etki etmesini ve diğer alanlara da sadece enerji tarafında kalmayıp diğer piyasalarda da etkili olması ve maliyetleri yükseltmesi beklenenler arasında ve enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü hareketleri şu an Mayıs ayı için ABD tarafında beklenen en önemli gelişmelerden bir tanesi olacak Zeynep.
0: Elif Canseven, Bloomberg ETH analisti, çok teşekkürler aktardığın tüm bilgiler için.

0: Ve piyasalar nasıl bir haftaya başladı? Bir de info yatırıma soralım. Yatırım danışmanlığı direktörü İsmail Güner bu sabah bizimle birlikte. İsmail Bey günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasıl bir haftaya girdik piyasalar açısından? Bir de sizinle konuşalım. Borsa İstanbul'da hem bugün özelinde hem de hafta genelinde neler beklersiniz? Hangi gelişmeler sizce sürükleyici olacaktır? Ve teknik seviyelerde sizin için neresi önemli?
1: Günaydın Zeynep Hanım. Piyasalar tarafı bu haftaya nispeten biraz daha pozitif başladığını söyleyebiliriz. Viyop tarafında şu an için yukarı yönlü bir açılış görüyoruz. Hafta içerisinde aslında bizde çok böyle güçlü bir veri akışı olmayacak. Bugün tüketici güven endeksini takip edeceğiz. Ama yurt dışı tarafında Amerika ve Avrupa tarafında PMI verileri takip edilecek ve haftanın önemli verisi PCA verisi Amerika tarafında hafta sonuna doğru Perşembe itibariyle takibimizde olacak. Ama onun haricinde yurt dışı piyasalarda yine karışık görünümün devam ettiğini görüyoruz. Özellikle de İran ve ABD arasındaki yaşanan bu görüşmeler, İsviçre'de yaşanan görüşmelerdeki alınan sonuçlar piyasalarda ciddi farklı fiyatlamaların da oluşmasına sebep olmuştu geçtiğimiz hafta. Diğer taraftan Fed'in toplantısı vardı. Oradaki şahin duruş piyasalar tarafından dikkat çekmişti ve fiyatlamalar tarafına baktığımızda da 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü eğilimin ön plana çıktığını gördük. Özellikle de 10 yıllıklar 4.49'larda kadar şu an yükseldi. Ama 2 yıllıkların ise biraz daha fazla satıcılı bir görünüm içerisine girdiğini gördük. Orada da faizler %4'lerden 4.23'lere yükseldi. Burada bu tablodaki en olumlu açıklayabileceğimiz şey petrol fiyatları. Petrol fiyatları geçtiğimiz haftadan beri bugünü de içine aldığımızda %8,5 civarı şu anda gerilemiş durumda. Şu anda da 78.7 Brent petrol dolar civarından işlemler geçiyor. Yine burada İran ve Amerika arasındaki bu müzakerelerden gelecek haberler ve aynı şekilde İran ve Ürdün arasında ki bu savaş durumunun ne şekilde İran özellikle de İsrail orayla ilgilenmeyi bırakacak mı bırakmayacak mı, bu haberler biraz piyasaları gerebilir. Onun haricinde yurt içi tarafta dediğimiz gibi çok böyle gündem çok yoğun değil, daha çok Orta Doğu tarafındaki İran ve Amerika arasındaki gelişmeleri takip ediyoruz ve burada en dikkat çekici noktada Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapandığı yönde haberleri duyduk hafta sonu. Buradan gelecek haber akışları piyasaları belki biraz şekillendirebilir. Dolar TL tarafında şu an için biraz daha stabil bir görünüm var. Evet. Özellikle de ay başından beri %1.3'lük bir TL'nin değer kaybını görüyoruz. Tahvil faizleri dikkat çekici bir şekilde geri çekiliyor. Orada da 22 Mayıs'ta özellikle de gösterge tahvili 44.5'lardaydı. Şu an 41'lere kadar gerilemiş durumda. Evet. Şu an endekse teknik olarak da baktığımızda 14.500-14.850 arasında şimdilik sıkışmasını bekliyoruz. Ama 14.850 aşılırsa 15.500 seviyesi muhtemelen hedef haline gelecektir. Özellikle de Asya borsalarındaki yukarı yönlü yükseliş bugün bizde de pozitif bir etki yaratabilir.
0: Takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. İsmail Güner, İnfo Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü ile beraber beklentileri değerlendirdik. Borsa İstanbul yeni haftaya girerken. Kısa bir reklam arası verelim. Ardından piyasa masasında tekrar buluşalım.
2: Reklam. Garanti
3: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimiz.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net,
2: Sigortam Net. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Bloomberg ET Radyo.
6: Reklam.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Reklam.

0: Bloomberg HT ekranında canlı ekonomi yayınları piyasa masasıyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Hem piyasa fiyatlaması konuşacağız hem de bugün hali halka enflasyon beklentileri gelecek. Onu da yine yatırımcı gözüyle değerlendirmeye çalışacağız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep, iyi haftalar.
0: Şimdi evet, iyi bir hafta olacak mı, onu bir konuşalım. Şimdi hem Cuma'yı nasıl kapattık beraber bir hatırlayalım. Amerika'nın kapalı olduğu bir gündü. Biz neleri fiyatlamıştık şöyle bir turlayalım, hafızaları tazeleyelim. Hem de yeni haftaya başlarken neler beklemek lazım?
1: Geçen hafta genelinde, hafta bazında baktığımız zaman oldukça iyi bir haftayı geride bıraktık. Özellikle yatırımcı algısı açısından çok önemli olduğunu düşündüğümüz banka hisselerindeki yüksek %10'u aşan yükselişler. Böylece iki hafta üst üste, bir önceki hafta da %10 yükselmişti banka hisseleri. İki haftalık bir hızlı yükselişin ardından Cuma günü diğer böyle özellikle sanayi tarafında ve diğer hisse senetlerinde kar satışları etkili olurken bankalar gün içindeki kazançlarını geri verdiler biraz. Bankacılık sektör endeksi Cuma günü %0.3 sadece değer kazanırken endeks bazında BIST endeksine baktığımızda ise özellikle Astor, Aselsan, Türk Hava Yolları gibi endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan hisse senetlerindeki negatif seyir, satıcılı seyir endeksin %0.6 Cuma gününü değer kaybıyla tamamlamasına neden oldu. 14.734 puandaki kapanış, haftalık kapanış aslında teknik göstergeler açısından oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Seninle geçen hafta içinde konuşmuştuk. İşte 14.200 bandını kırıldıktan sonra yükseliş eğiliminin, yani yükseliş trendi olabileceğine yönelik beklentilerin arttığını, kısa vadeli ortalamaların orta ve uzun vadeli ortalamaların üzerine çıkmaya başladığını, bunlar teknik olarak yatırımcıları daha fazla Borsa İstanbul'a çekecek teknik göstergeler, sinyaller diyebiliriz. Dolayısıyla bunların gerçekleşiyor olması pozitif havayı güçlendirdi ve haftalık bazda dediğim gibi önemli bir yaklaşık 800 puanlık bir yükselişle tamamladı. Şimdi tabii ki bunları bu yükselişten bahsederken bazı endeks üzerinde ağırlığı yüksek ancak hem portföy yönetimi tarafından hem de değerlemeler anlamında olduğu fiyatı bulamayan, değerleme açısından olduğu fiyatları, şu anda işlem gördüğü fiyatları değerlemelerde bulamayan yatırımcıların uzak durduğu bazı hisse senetlerindeki hızlı yükselişler endeksin bu 800 puanlık, geçen haftaki 800 puanlık yükselişinde yine önemli rol oynadı. Haftalık bazda baktığımız zaman endeksin 160 puanı, yükselişi 160 puanı destek finans faktöründen, Aselsan'ın 120 puanı Aselsan'dan gelmiş. Sonra bankalar ve Türk Hava Yolları geliyor. Negatif tarafta ise Tüpraş var. Geçen hafta biliyorsun işte İsviçre'deki görüşmeleri, 60 günlük ateşkes ve anlaşma sürecini, Hürmüz Boğazı'nın açılacağı beklentilerini fiyatlayan bir Borsa İstanbul vardı. Bu yükselişin o yüzden önemli olduğunu düşünüyorduk. Şimdi İsviçre'de görüşmeler devam ediyor.
0: Birinci tur tamamlanmış.
1: Evet.
0: Yani hayırlı olsun
1: yok
0: diyelim.
1: Yok terk etti, yok terk etmedi, yok girdi, yok çıktı derken.
0: Tehdit etti falan,
1: genel
0: falan
1: olarak
0: masadan ayrıldı.
1: İyimser bir havada tamamlandığını görüyoruz. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açık olacağına ilişkin beklentiler piyasaların bugün, bu haftaya, yeni haftaya pozitif başlamasını sağlıyor gibi. Brent petrolün varil fiyatı %2'ye yakın değer kaybederek 79 dolar seviyelerinde. Aslında bu seviyeler geçen haftaya baktığımızda hemen hemen aynı seviye gibi görünüyor. Ancak Perşembe ve Cuma günü İran'ın masadan kalkacağı, İsviçre'deki görüşmeyi iptal ettiği yönündeki açıklamalar nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı yükselmişti. Dolayısıyla o yükseldiği yerden geri geldiği için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi haftalık bazda bankaların %10 yükseldiği dönemde sanayi hisselerindeki yükseliş sadece %2.4 kaldı. Bunun en önemli etkilerinden biri yılbaşından beri banka hisselerinin durup sanayi hisselerindeki işte özellikle 3-5 hisse senediyle birlikte çok hızlı yükselişin kaydedilmiş olması. Burada çok hızlı yükselenlerin getiri potansiyeli azalanlarda, eğer ki model portföylerde ve yatırımcıların derinlikli olarak bulunduğu hisse senetlerinde ise satış baskı, kar satışlarını görüyoruz. Daha düşük kalmış hisse senetlerinde de alımlar görüyoruz. Bankacılık sanayi rasyosundan biz yaklaşık 15 gün önceden beri bahsediyoruz. artık son 3 yılın 4 yılın dip seviyelerine geldiği ve buradan tepkilerin görülebileceğini, ancak bunda şartın jeopolitik gelişmeler ve buna bağlı olarak enflasyon ve politika faizinin düşeceğine yönelik beklentilerin artması, güçlenmesi olduğunu söylüyorduk. Bunların şimdi ufak ufak geldiğini görüyoruz. Hem tahvil tarafında hem CDS'lerdeki barış sürecine ilişkin fiyatlamalarla geri gelişin bu hafta devam edip etmeyeceği de yine jeopolitik gelişmelerle belli olacak. Bunun dışında haftalık bazda dediğim gibi banka hisselerdeki hızlı yükselişin ardında, 2 haftalık yükselişin ardında yatırımcıların kar satışları gelebileceğini, düzeltmelerin gelebileceğini göz ardı etmemesi lazım. Bankacılık sektör endeksi 19.000 seviyesine yükseldi. Burada rekor seviyesi 27 Şubat'ta gördüğü 20.940 puanda bulunuyor. Aylık bazda %23 sektör endeksinde değer kazancı var. Bazı banka hisselerinde bu %27-28'lere ulaştı. Ancak yılbaşından beri baktığımızda sadece %15 getirisi olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Yani enflasyonun hala altında hisse senedi getirisi banka hisselerinde olduğunu göz ardı etmemek lazım.
0: Şimdi bir taraftan yeni haftaya başlarken şirket haberlerinde neler bilmek lazım? Hemen hızlıca orayı da turlayalım her sabah olduğu üzere. Yine borçlanma araçlarına ilişkin başlıklar da var bugünkü şirket haberleri içerisinde. Öncelikle Beta Enerji'nin halka arzı diyelim, geçen haftadan bu haftaya ertelenmişti. Talep toplaması 23 ila 25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Yine QNB Bank tarafında 182 gün vadeli 4,8 milyar lira tutarında bono ihraç edildi. Akbank yurt dışında 539 gün vadeli 100 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracını 22 Haziran'da, yani bugün tamamlayacak. Alarko Holding tarafında şirketin bağlı ortaklığı Alarko Enerji'ye ait İstanbul Tuzla'daki 24 bin metrekare büyüklüğündeki taşınmasının satışına ilişkin sözleşmenin 1 milyar 737 milyon TL KDV hariç bedelle imzalandığı açıklandı. Borusan Boru'da yine şirket gemlik tesislerinde bulunan spiral boru üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların satış veya taşınma alternatiflerinin değerlendirilmesinin ardından söz konusu varlıkların mevcut operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmaya devam edilmesine karar verdi. Ayrıca makine ve ekipmanların Amerika'da bulunan mobile tesisinin kapasite ve operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik kullanım imkanlarını da değerlendirmeyi sürdürüyor. Europower Enerji'de şirket başkent EDAŞ tarafından gerçekleştirilen havalı hücre ve köşk standart alımı konulu ihaleye girdi ve en avantajlı teklifi sundu. Bedel 3 milyon dolar. Korsa tarafında şirketin bilanço yapısının güçlendirilmesi amacıyla Kocaeli İzmit'te bulunan toplam 122,4 bin metrekare büyüklüğündeki taşınmazın 800 milyon TL bedelle satılmasına karar verdiği ve söz konusu taşınmazların devrinin gerçekleştiği açıklandı. Sasa Polyester'de yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı şirket tarafından yapılan 60 megawattlık lisanssız üretim başvurusunun olumlu değerlendirildiğini açıkladı. Tofaş'ta şirketin Bursa Üretim Tesisi'nde gerçekleştirilen verimlilik ve süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında yıllık araç üretim kapasitesinin 50 bin adet artarak 500 bin adede ulaştığı açıklandı. Son olarak bir de Zorlu Enerji diyelim. Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi'nin Kızıldere 2 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak kurulan 8,5 megawattlık güçteki güneş enerji yine santralinin bakanlık resmi kabulü yapılmış ve ticari elektrik satışı başlanmıştır haberi var. Endeks değişikliklerini de ele alalım mı yeni güne başlarken?
1: Alalım mutlaka.
0: BIST 30, BIST 50, BIST 100, yine evet. BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde 2026 yılı 2. 3 aylık dönemi için yine değişiklikler gündeme geldi.
1: 3. 3 aylık, yani 3. çeyrek için değişiklikler bütün evet, endekslerde doğru, belirlendi. Burada tabii ki hep konuşuyoruz endeks ağırlıkları. Şirketlerin endeks ağırlığı üzerine işte çok fazla olması nedeniyle geneli yansıtamaması vesaire. MSCI'dan gelen uyarılarla fiili dolaşımda yapılan düzenlemeler, bunları hep konuşuyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı son hesaplama değişikliğinde olumlu bulduğumuzu ifade ettik. Ben detaylı buraya girmek istiyorum. İstersen hemen bir açılışı verelim.
0: Evet, açılış rakamlarını da beraber verelim. 14.791 puandayız. %0,39.

0: Yani 56 puanlık bir yükseliş var borsa açılışında. Endeks %78 hisse yükselirken 16 hisse düşüşte, 6 hisse ise yatay performansta. Mali endeks %0,28, sanayi endeks %0,26, banka endeksi %0,57 yükselişlerle karşımıza geldi. Hizmetler endeksi tarafına döndüğümüzde burada da yine %0,44'lük bir artı ile karşılaştık. Ulaştırma endeksi %0,46, turizmde %0,96 primli başladı yeni haftaya. Döviz kurları cephesine geldiğimizde 101'den çok uzaklaşmayan bir dolar endeksi var. Dolar TL tarafı 46.46.21'de, Euro TL işlemleri ise 53.29.04'ten devam ediyor. Puan bazlı katkılarda ilk beşi de bu sabah BİM, Akbank, Türk Hava Yolları, Astor ve Katılım Evimi telaffuz ediyoruz. Puan bazlı baskılarda Tüpraş, Kiler Holding, Petkim, Girişim Elektrik ve Gen İlaç var. Yüzdesel bazda güne en çok yükselerek başlayan ise DAP Gayrimenkul oldu. Arkasında Eczacıbaşı, İlaç, Tofaş, Odaş ve Gülermak'la ilk beşi turladık. Tofaş'taki şirket haberini az önce vermiştik. Yine yüzdeselde en çok düşen tarafta Kiler Holding, Girişim Elektrik, Gen İlaç, Pacific Holding ve Reader Teknoloji hisseleriyle ilk beşi turladık.
1: Evet. Şimdi açılışta da gördüğümüz gibi mesela Eczacıbaşı İlaç'ın pozitif açılmasının sebeplerinden birini olarak biz BIST endeksine girmesini gösterebiliriz. Yani şimdi dediğim gibi bu fiili dolaşımdaki düzenlemeyi, sermaye piyasası kurulunun yaptığı düzenlemenin ne kadar olumlu olduğunu ve mutlaka yapılması gerektiğini konuşmuştuk. Ama yeterli olmadığını, farklı düzenlemelerin de gelmesi gerekebileceğini konuşmuştuk. MSCI endeksinin MSCI'nin uyarısı ve MSCI endekslerinden girip çıkmasına karar verilecek hisse senetlerine ilişkin subjektif değerlendirmelerin, çünkü matematiği tutsa da endeksi alınmadı bazı hisse senetleri. Dolayısıyla bunun da yaptığı uyarı ile beraber değerlendirilmesi gerektiği ve yeni masaya ne yapılabilir konusunda çeşitli seçeneklerin koyulması gerektiğini konuşuyorduk. Şimdi
0: BIST Bekir üzerine... hemen bir parantez açayım. Evet. Çünkü hisseleri vermek lazım. Şimdi BIST 30 tarafında giren veya çıkan pay yok. Yedek paylar var. Pasifik Yüreğe, Halkbank, Ülker Bisküvi. BIST 50'de sen de söyledin. Eczacıbaşı ilacı aynı zamanda yine en çok yükselenlerde gördüğüm için söylüyorum. Katılım Evi ve Gülermak da burada eklenen paylar içerisinde. BIST 50'ye bir de Efor Yatırım var. Çıkan paylarda Arçelik, Doğuş Otomotiv, Mavi Giyim, TSKB. Yedek paylarda BIST 50 için Şekerbank, Doğuş Otomotiv, Mavi Giyim var. Bir de en son BIST 100'ü söyleyeceğim. Orada da alınacak paylar Esenboğa Elektrik, Işıklar Enerji ve Odin Teknoloji oldu. Çıkan paylar Anadolu Grubu Holding, TAB Gıda ve Turex. Yedek paylarda Smart Güneş Enerjisi, Yeo Teknoloji, Kızılbük Giyo.
1: Evet. Şimdi burada işte şuna geliyorum. Bu hisseleri saydığında mesela BIST 100 endeksine giren hisseler, çıkan hisseleri Türkiye'de hemen hemen bilmeyen insan yok. Yani Türkiye'nin evet. Dev şirketleri, büyüyen şirketleri vesaire. Ama ne olmuş? İşte belli bir dönemden dolayı piyasa değeri düşmüş, işlem hacmi düşmüş, endeksten çıkıyor. Yerine girene bakalım. Mesela yerine girenlerden bir tanesinin öz sermayesi sadece 2.2 milyar lirayken piyasa değeri 183 milyar lira. Piyasa değeri, defter değeri 30, 50 hatta 80'e çıkmış. 1,5 senede hissenin fiyatı çarpı 6 kat yükselmiş. Yani %500, %600, %700 yükselmiş hisse senetleri. Bu şekilde bir yükselişten sonra değerleme açısından karşılıyor mu diye baktığımızda, dediğim gibi işte piyasa değeri, defter değeri 80 olan, şu an dönemsel olarak net zararda olan, geleceğe yönelik acaba diyorsunuz işte teknoloji tarafında bir şey mi var? Yani geleceğe yönelik fiyatlama mı var? Öyle bir şey de olduğu görülmüyor. Dolayısıyla böyle bu tip hisse senetlerinin girmesi, bu hızlı yükseliş, spekülatif olarak yükseldiği takip edilen hisse senetlerinin endekse girmesi, endeksin benchmark olma özelliğini kaybediyor dememizin sebebi o. Hafta sonunda sevgili Mehmet Gerz'in açıklamalarından sonra oldukça sosyal medyada tartışılan bir şey. Mesela BIST 30 endeksi bir yılda %60 yükselmiş. Şu bu kadar fon neden onu karşılayamadı deniyor. Şimdi BIST endeksi %60 yükselmiş son bir yılda. Evet, ama bu %60 yüksel, yani 5500 puanın %20'si sadece 2 hisse senedinden gelmiş. Ve bu 2 hisse senedi değerleme olarak aracı kurumların şeyine bile girmiyor. Yani değerleme bile yapamadıkları bir hisse senetleri bunlar. Yani bu tip hisse senetlerin BIST endeksini olduğundan daha Şişik

0: göstermesi portföy yöneticilerine bu hisse senetlerine giremeyecekleri için büyük bir çoğunluğun, tabii girenler var ama büyük bir çoğunluğun sonuçta bir siz binlerce yatırımcıyı temsil ediyorsunuz. Alacağınız hisse senedinin değerleme olarak belli bir karşılığı olması lazım. Sadece bir hissenin fiyatı yükseliyor diye binlerce kişiyi, size parasını emanet etmiş kişileri oraya sokamazsınız. Dolayısıyla bu tip hisselerin hızlı yükselişi, spekülatif yükselişi endeksi olduğundan daha fazla, daha şişik gösteriyor.
1: Evet.
0: Bu da diğer portföy yöneticilerinin işini düzgün yapmak isteyen portföy yöneticilerinin işini doğru yapmamış gibi görünmesine neden oluyor.
1: Şimdi veriler gelmeye başladı. Çok da yoğun bir veri akışı var an itibariyle. Hemen verelim. Öncelikle TÜİK ve Merkez Bankası'nın beraber hazırladığı tüketici güven endeksi Haziran'da 87,9 değerini aldı. Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık %34,16, aylık %1,71 yükseldi. Ama bizim daha detaylı konuşacağımız verilere geldiğimizde, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya kıyasla 0,10 puan artışla %15,70 oldu. Yani %84,30'u halen hane halkının önümüzdeki 12 ayda enflasyonun düşeceğini beklemiyor. Piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve yine hane halkı beklenti anketini üst üste koyduğumuzda Haziran'da 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcılarında 0,01 puanlık azalışla yatay seyirde %23,81'de geldi. Ekranımıza reel sektör için değişmedi, %33,10'da kaldı. Hane halkı için ise 3,38 puanlık bir azalışla %46,13 seviyesinde oluşan enflasyon beklentileri söz konusu oldu diyelim. Hemen bir de hane halkı beklenti anketinden detay vermeye çalışalım. Bakalım son sayfada değişim var mı? En çok orayı merak ediyorum Bekir açıkçası. Şimdi manşet rakamda 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi 3,38 puan azaldı, %46,13 oldu dedik. Elbette demografik gerçekleşmeler de önemli ama enflasyon tarafında en fazla arttığı değerlendirilen gruplarda yine gıda, yakıt ve enerji var. En fazla artacağı beklenen gruplarda da yine gıda, yakıt ve enerji var. Burada bir değişim olmaması da enteresan. O zaman enflasyondaki beklenti nasıl oldu da aşağı geldi, o da ilginç. Döviz kuru beklentisi 12 ay sonrası için hane halkı 0,14 TL artışla 52,67 oldu 12 ay sonrasındaki dolar TL beklentisi için. İşte burası da merak ettiğimiz taraf. Hemen buraya da bakalım. Anket katılımcıları tarafında nereye tasarrufunuzu koyarsınız? Yatırım tercihiniz ne olur sorusunun yanıtında yine açık ara altın diyoruz. Mayıs ayında %48,3 iken oran %44,3'e inmiş Haziran'da ama yine de aslan payı altında. Buradan kaybolan pay nerede kazanılmış deyince ev, dükkan, arsa ve benzerlerini alırım tarafı %33,20'den %37,10 seviyesine yükselmiş. Borsanın payı yine %2'lerde, 3'lerde kalmaya devam ediyor. Bununla beraber vadeli mevduata yatırım diyenler yine %5'lerde kalmaya devam ediyor. Ama mesela Mayıs ayında biz reel getirilerde en çok TL mevduatın kazandırdığı saptamasıyla da karşılaşmıştık. Böyle bir tablo ne getiriyor aklına?
0: Yani tabii hane halkının enflasyon beklentilerindeki gerileme dikkat çekici. Burada herhalde Eşem Mobil sisteminin devreye girmesiyle bir önceki dönemde petrol fiyatlarının, benzin fiyatlarının çok hızlı yükselebileceğine ilişkin endişelerin bertaraf edilmesi söz konusu olmuş olabilir diye tahmin ediyorum. Ayrıca sebze fiyatlarında ve meyve fiyatlarında ciddi gerileme görüldü tabii. Bu da yani bu detaylara, kırılımlara...
1: Yani gıda, yakıt, enerji ve kira tarafı fiyatı en çok arttı ve en çok artacak diye bekliyorum şeklinde.
0: Ama diğer kalemlere göre,
1: çıkıyor.
0: Bir önceki aya göre baktığımız zaman azaldığını görüyoruz. Yani diğer kalemlere göre tabii ki o her zaman onlar daha yüksek oluyor ama bir önceki aya göre onlar azaldığı için totalde de 49,50'den 46,13'e gerilemesine neden olmuş. Bu önemli. Reel sektör tarafı sabit kalmış. Dediğim gibi hem gıda fiyatları, yani pazardaki ürünlerin fiyatları oldukça hane halkının beklentiler üzerinde belirleyici oluyor. Sebze ve meyve fiyatlarındaki gerileme burada etkili olmuş gibi görünüyor. Ayrıca dediğim gibi enerji fiyatlarına ilişkin olumsuz bir gelişme olabileceğini, fiyatların artacağına yönelik beklentiler de geçen ay itibariyle kırılmış gibi görünüyor. Neden önemli burası? Merkez Bankası'nın politikasını belirlemede en önemli etkenlerden biri enflasyona ilişkin beklentiler. Bu beklentileri iyi yönetebildiğiniz zaman faizi de indirmeniz daha kolay oluyor. sözle yönlendirmelerini, sana yapacağınız adımları yönelik piyasaları oluşturmanız, beklentiyi oluşturmanız daha kolay oluyor. O yüzden önemli olduğunu düşünüyoruz.
1: Böylelikle efendim piyasa masasının bu sabahta sonuna geldik. Yarın sabah ilk sözde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 10.15'i gösteriyor. Yatırım Kulübü ile beraberiz. Ben Ela Rakgün. Evet, bakıldığında haftanın ilk işlem gününde aslında Borsa İstanbul'da yatay bir seyrin olduğunu gördük. Çünkü hafta sonu ABD-İran görüşmeleri başladı ve İsviçre'de yapılan ilk görüşmede 60 günlük müzakere sürecine start verildi. Tabii hemen piyasalardaki fiyatlamalara bakalım. Çünkü Borsa İstanbul tarafında ve küresel piyasalarda şu an bu müzakere sonucunda pozitif bir ortamın da olduğunu izliyoruz. Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde 14.790 puandan bir seyir gördük. Yatay pozitif bir açılış yaptı. BIST 100 endekslerindeki sektörel tarafa bakıldığında bankacılık dışında sanayi ve mali endeks yatay pozitif seyrine devam ederken burada ulaştırma tarafındaki seyrin de önemli olduğunu görmek lazım. Çünkü şu anda bankacılık dışında turizmin puan bazlı katkısıyla beraber BIST 100 endeksinde yatay pozitif bir seyrin olduğunu gördük ki Borsa İstanbul'da sene başından bu yana 16 yeni firma halka arz edilmişti ki geçtiğimiz yılın tamamında 18'di bu rakam. Yani daha ilk 6 ayda geçtiğimiz seneyi kıyasla iyi bir halka arz sayısıyla karşı karşıya kaldı.

0: ki yüzlerce de başvurunun şu an bekleyen durumda olduğunu sizlere aktarabiliriz diyelim ve küresel para piyasalarına geçelim. Goldman Sachs tarafına bakıldığında Goldman Sachs şu an en değerli para biriminin sterlin olduğunu raporunda söylemişti. Şu ansa bakıldığında sterlin dolar cephesinde 1.32.15 seviyesini gördük ki İngiltere tarafına biraz değinmek lazım. Siyaset oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer işçi partisine rakip çıkmanın ülkeyi kaosa sürükleyeceğine dair açıklamalarda bulunmuştu ki Brexit'in de yarın 100. yılı olacak ve iç siyaset tarafındaki kulis bilgilerine bakıldığında Starmer'ın istifasının gelebileceğinin bu hafta içinde konuşulduğunu sizlere aktarabiliriz. Euro dolar çaprazına bakmakta fayda var. 1.1459 seviyesindeki biz 1.1440'ları görmüştük. Bu da Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye işaret ediyordu. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un ilk toplantısı sonrası ise dolar endeksi 101 seviyesini görmüştü. Şu an bunun biraz daha altında bir fiyatlanmayla devam ettiğini, geri çekilmenin de etkili olduğunu müzakere süreciyle görüyoruz diyelim. Ve buradan da aslında piyasalardaki son hareketi konuşmak üzere bize Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy eşlik ediyor. Sinan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar hanım.
0: Günaydın Sinan Bey. Aslında ABD-İran müzakerelerinde ilk start verildi ve ilk etapta İsviçre'de gerçekleştirildi. Tabii keza Trump'ın yüksek montanlı söylemleri İran tarafından çok da iyi algılanmadı ve çok da iyi algılanmadı diyebiliriz. Fakat şu an piyasalara bakıldığında biraz daha barış umudunun olduğu bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık. Peki haftanın devamı nasıl olacak? Biraz sizden dinleyelim.
1: Evet, günaydın. Dediğiniz gibi piyasalar esasında bu savaş başladığından beri pozitif kalmaya çalışıyor. Olumlu haberlere daha çok tepki veriyor. Bir şekilde ateşkes anlaşması da imzalandı ve 60 günlük bir süre başladı. Tabi bu süreyi sonuna kadar kullanacaklar demek de değil. Çok da erkenden de belki bu 14 madde üzerinde anlaşabilirler ama çok da kolay bir yol olmayacağını zaten bekliyorduk. Öyle de başladı. Mutlaka eninde sonunda pazarlıklar her madde üzerinde tek tek ve belki de bazılarında çetin pazarlıklar, görüşmeler olacak. Ama sizin de özetlediğiniz gibi piyasalar esasında bunu olumlu olarak görmek istiyor. Ve bir şekilde silahların susmasına, ateşkesin başlamasına ve boğazın açık kalmasına, Hürmüz Boğazı'nın hep olumlu olarak tepki veriyor. Çünkü buna ihtiyacı var. Petrol fiyatlarının düşmesi lazım. Enflasyonla mücadele için bütün dünyada aynı enflasyon yüksekliği. Dolayısıyla faizleri yukarı baskıladı. Ve bu da ülkelerde hem büyüme sorunları hem de acaba bu iç borçlar, yüksek seviyedeki borçlarda ödeme sorunları olur mu gibi başka soruları ortaya çıkaracaktı. Onun için bu yapay zeka rallisiyle birlikte borsaların pozitif gitmesi için petrolün düşük kalması lazım. Nitekim şu anda 78 dolar varili Brent'in. Aşırı 73-83 arasında gidip geliyor bu olumlu olumsuz haberler, müzakerelerle birlikte. Esasında tamamen anlaşma olursa belki 70 dolarların da altını görebiliriz ki bu Türkiye'de mutlaka çok olumlu yansır. Bizim de enflasyonla mücadele programımız var. Tabii bu gelişmelerle birlikte endeksimiz 14.000 puanın üzerine attı kendini. 14.600'ü de geçti, şu an 14.800'lerde seviyesinde. Yani olumlu, dışarıdaki olumlu ama bize de yansıyor nispeten. Yani bir tam birebir yansımamasının sebebi birkaç şey. Birincisi zaten yurt dışında hareketli olan sektörlerin bizde karşılığı yok. Yani yapay zeka diyelim. Türkiye'de bu konuda çalışan öne çıkmış bir firmamız yok. İkincisi tabii MSCI'ın yorumları esasında nispeten geçen hafta bir şekilde olumsuz algılandı. Ve Merkez Bankası'nın esasında geçen hafta gene enflasyon konusunda sıkı duruşumuzu koruyacağız. Yani faizler çok hızlı inmeyecek fikrini aldık. Bu yüzden esasında bizim borsamız tam birebir olmasa da olumlu çıkmaya devam ediyor. Şimdi enflasyon esasında yani 23-24'üne kadar rakamlar toplanıyor. Haziran enflasyonu, oradan olumlu bir şey gelebilir. Geçen sene 1.37 idi. Bu seneki esasında Haziran enflasyonu 0.90'lar seviyesi gelebilir gibi gözüküyor. Bu mutlaka olumlu bir haber olur. Çünkü bono faizlerimiz yukarıdaydı. İşte 2 yıllık gösterge 43'lere yaklaşmışken geçen haftaki olumlu havayla birlikte 41 seviyelerine geldi. 10 yıllıklar %33 seviyesinde. Sanırım yüksek tabii ki bu şirketleri, borçlu şirketleri özellikle zorluyor. Çünkü özellikle ihracatçıları zorluyor. Kur fazla hareket etmeyip bu TL faizleri ödemek onlar için esasında büyük sorun oluyor faiz gideri anlamında. Dolar kuruna bakarsak 46-46-50 arasında neredeyse programın başladığından beri sabit enflasyondan trendinde devam ediyor. Tabii Euro, siz de bahsettiğiniz gibi 1.16-1.15 derken 1.14-40'lara kadar geldi. Bizim de ana ihracatımız Euro ile olduğu için Euro kuru, euro TL kuru esasında neredeyse 6 aydır yatay gibi ve bu ihracatçılara ekstradan bir zorluk yaratıyor. Bakalım bugün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması olacak. Ne gibi yorumları var ona göreceğiz. Geçen haftanın sonunda bir de endeksteki değişimler açıklandı. Burada ben daha çok 100 endeksine bakıyorum. İlk endeksimiz oydu BIST 100 diye. 50 ve 30 esasında daha sonrasından geldi. 100 endeksimize 3 tane şirket giriyor, 3 tane şirket çıkıyor tabii bu değişimle birlikte. Bakıyoruz şimdi çıkan şirketlere bakalım. Esasında bunlarda toplam çalışan sayısı 100 bine yakın. 95-96 bin kişi çalışıyor. Hı hı. Giren 3 şirkete bakıyoruz. Yani oradaki toplam çalışan sayısı 1000 kişi. Çıkan şirketlerin geçen yılki cirosuna bakalım. Hadi 3 aylıklar daha kısa ama 2025 yılında toplamda yaptıkları ciro yaklaşık 760 milyar lira. Yani giren şirketlere bakıyoruz. Esasında 5,5-6 milyar liralık bir ciro yapmışlar 2005 yılında. Belki de bu endekse giriş çıkış şartlarında esasında daha farklı kriterleri de eklemek gerekebilir. Endeksimizi dediğimiz gibi 15.200 seviyesi esasında gördüğü 100 endeksinde en yüksek seviye. Orası bir direnç. Şu anda 14.600-15.200 arasında dalgalı bir şekilde bu müzakerelerle birlikte gelecek haberlerle pozitif bir şekilde yönüne devam ediyor gibi gözüküyor. Size iyi yayınlar, iyi günler, iyi seanslar diliyorum.
0: Peki Sinan Paksoy, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Evet, içeride bugün ise birçok veri akışında olduğunu gördük. Değerlendirmek üzere araştırma masasına gidiyoruz.

0: Evet, araştırma masasıyla karşınızdayız. Bize baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Selen eşlik ediyor. Aslı merhabalar, yayınımıza hoş geldin. İyi haftalar dileyelim.
1: İyi haftalar Alara.
0: Şimdi yoğun bir veri akışıyla karşı karşıya kaldığımız bir hafta. Tabii dışarıda PMI verileri var, Amerika PCE, büyüme rakamları. Fakat içeriye döndüğümüzde ise bugün tüketici güveni geldi ve enflasyon beklentilerini aldık. Fakat bir tüketici güveniyle seninle yavaş yavaş başlayalım dilersen. Çünkü 3 yılın zirvesini gördüğümüz bir güvenle karşı karşıya kaldık. Peki alt metninde neler yatıyor sence?
1: Evet, yani 2023 Mayıs ayından beri gördüğümüz en yüksek tüketici güveni oldu. Yani savaşla birlikte bir miktar burada bir kötüleşme görür gibi olmuştuk ama bunun çok hızlı bir şekilde toparlandığını görüyoruz. Özellikle gelecek döneme ilişkin genel durum beklentilerinde hane halkının bir iyileşme var. Yani 83.9'a gelmiş ki 2025 Mart ayından beri burası en yüksek. Evet. Mevcut durumda aslında hala daha birkaç ay öncesinden daha iyi olmadığını görüyoruz. Zaten ankette de öyle çıkıyor. Ama ileriye yönelik beklentiler bu savaşın sona ermesiyle birlikte bir miktar daha iyimser diye görüyoruz. Burada yani şunu belki dikkat etmek lazım. Birkaç İrea Kesim Güven Endeksinin içinde de biraz bunu gördük. İç piyasa siparişlerinde de bir miktar hareketlenme vardı, evet, son dönemde. Biz savaşla birlikte biraz iç talebin yavaşladığını görmüştük ama son gelen bu tüketici güven endeksi ve iç siparişler vesaire bir miktar sanki önümüzdeki dönemde talepte bir miktar kıpırdanma olabilir mi? Bu da biraz dezenflasyona ilişkin beklentileri törpüleyebilir mi? Bunu takip etmek lazım.
0: Tabii şimdi bir de reel sektörün enflasyon beklentilerini de konuşmak lazım. Çünkü bugün yine böyle bir veri geldi ve bakıldığında reel sektörün enflasyon beklentisi değişmedi ve hane halkınıza gerilemiş. Yani tabii savaşın da müzakere sürecinde daha pozitif ve olumlu bir şekilde ilerlemesiyle beraber aslında iyi bir ortama adım atıyoruz gibi. Bunun da hane halkına, reel sektöre etkisinin yavaş yavaş veya hatta hızlıca görüldüğü bir ortamdan geçiyoruz. Şimdi 12 ay sonra yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre baktığımızda değişmedi ve %33,10 seviyesinde gerçekleşti reel sektörde. Hane halkı tarafında 3,38 puanlık bir geri çekilme oldu. Peki bu tarafı nasıl yorumlamak lazım?
1: Yani burada zaten piyasa beklentilerinin de sabit kaldığını görmüştük. Yani yaklaşık bir iki hafta önce açıklanan, evet, veride. Dolayısıyla son gelen Mayıs ayı enflasyonu biraz beklentilerin altında gerçekleşmiş olması. Beklentiler altında demeyeyim aslında. 1,7 biraz o kadar
0: Nisan'a
1: değil ama.
0: Göre biraz daha
1: Nisan'a göre daha düşük diyelim. Evet. Aynen. Bir gıda fiyatlarının biraz orada destekleyici olması. Haziran ayına ilişkin de ilk gelen göstergeler biraz daha olumlu seyrediyor. Merkez Bankası'nın da bu konuda bir açıklaması vardı. Ana eğilimde düşüş devam edecek diye. Ve petrol fiyatları da aşağıya gelirken dolayısıyla beklentilerin daha bozulmasını engellemiş gibi gözüküyor. %33,10 hala daha tabii ki Merkez Bankası'nın kendi tahminlerinden ve hedeflerinden uzakta. Evet. Ama buradaki en azından kötüleşme durumu.

0: diye bunu pozitif yorumlayabiliriz. Asıl ama hane halkı tarafında %46 enflasyon beklentisi ilginç bir şekilde Temmuz 2021'den beri gördüğümüz aslında en düşük enflasyon beklentisi. Çünkü enflasyon sıçradığı dönemlerde hane halkının ileriye yönelik enflasyon beklentileri de oldukça olumsuz etkileniyor ve kötüleşiyor. Şimdi bu son dönemde özellikle bu savaş etkilerine rağmen ve onun da bir miktar yavaşlamasına rağmen burada bir iyileşme var.
1: Hemen burada virgül koymak isterim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat otomotiv için yatırım fonu tanıtım toplantısında konuşuyor. Bir kulak verelim kendisine.
2: İzin alınmak suretiyle önemli bir destek mekanizması, girişimlere destekleme mekanizması olarak mevzuatımıza girmişti. Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği de bu anlamda bakanlığımıza başvurarak böyle bir yatırım fonu kurmak istediklerini ifade ettiler geçen yıl Kasım ayında ve kısa bir süre önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da izin alınmasıyla Ticaret Bakanlığımızın gözetiminde OİP Mobility İnovasyon Fonu, bir diğer adıyla OİP Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulmuş oldu. Bunun hedefleri özetle üretim tedarik hizmet sürecinde yaşanan köklü değişikliğe finansal ve stratejik destek sağlamak. İkinci hedefi Ar-Ge tasarım faaliyetine yoğunlaşmış startuplar ve Ar-Ge ve tasarım odaklı teknoloji girişimleriyle otomotiv sanayimiz arasında destekleyici bağlar kurmak ve yeni fikir ve girişimlerin ihtiyaç duyduğu kritik finansal destekleri sağlayabilmek ve ihracat potansiyelimizi büyütmek amacıyla stratejik girişim sermayelerini finansal açıdan desteklemek. Vizyonumuz şudur. Bu fonun, girişim sermayesi yatırım fonunun dışarıya bağımlı kalmadan sürekli yeni girişimleri fonlayan, kendi kendini besleyen bir finansman kaynağına ulaşmasıdır. Bunu OİP Venture Mobility İnovasyon Fonu, Ticaret Bakanlığımızın koordinasyon ve gözetimiyle Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası işbirliğiyle kuruldu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası da Türkiye Kalkınma Fonu gibi önemli araçlarıyla özellikle yatırımları, üretimi destekleyen çok önemli ve yıllarca başarıyla çalışmış güzide bir kuruluşumuzdur. OİB'in içinde, Otomotiv İhracatçılar Birliği'nin içinde 10 binden fazla otomotiv ve yedek parça ihracatçıları üye olarak bulunmaktadırlar. Yine OİB üyesi 10 bin firmada 168 tane Ar-Ge merkezi, 36 tane tasarım merkezi faaliyet yapmaktadır. Bu yeni fonun kuracağı sanayi startup işbirliği köprüsü inşallah mevcut otomotiv üretim ve yatırım gücümüzü yeni parlak ve başarılı fikirleri olacak startupların gelişmesi, güçlenmesiyle geliştirmek olacaktır. Bir nevi kuluçka merkezi gibi bir hüviyet sahip olacaktır. Evet, değerli Hazırın, inşallah yeni Otomotiv İhracatçılar Birliği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, kısa adı OİB Venture ile OİB'in üretim ve sanayi gücü, Türkiye Kalkınma Fonu'nun da akıllı finansman uzmanlığını birleştirmek suretiyle benzersiz bir girişim ekosistemi meydana getirmeyi amaçlıyoruz. Diğer taraftan bu girişimlerde, girişim sermayesi yatırım fonunda akıllı araç ve sürüş alanı, otomotiv, mobilite, yazılım tabanlı araç sistemleri, otonom sürüş dikeyindeki yeni nesil akıllı ulaşım çözümleri gibi elektrikli araç ekosistemini desteklemek, yeşil dönüşüm ve sıfır emisyon hedefleri ekonomisini desteklemek gibi önemli ve dijitalleşme, akıllı cihaz ekosistemini desteklemek gibi hedeflerimiz olacaktır. Ve bu fon bir köprü olacaktır. Parlak fikirleri olan, büyümeye çalışan yeni girişimler ve startuplar ile finansal varlığı olan OİP Venture Fon arasında bir inşallah entegrasyon şeklinde görev yapacaktır. Bu anlamda otomotiv sektörümüz için hayırlı uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Son 3 yıl içinde şunu rahatlıkla ifade ediyorum ki inşallah bunlar geleceğin kalıcı ve güzel projeleri olacak. Tıpkı 2005'te kurulan Turquality marka projeleri nasıl önemli katkılar yaptı, KTZ küresel tedarik zincir projesi, URGE projeleri gibi yeşil dönüşüme uyum anlamında responsible sorumluluk projesi hızla büyümekte.
1: Evet, Bakan Bolat'ın yeni otomotiv fonuna dair son söylemlerine kulak verdikten sonra Aslı Sarvanoğlu Selen'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii şimdi hane halkı tarafında enflasyon beklentileri sabit kaldı bu ay demiştik. Fakat bakıldığında altın tarafındaki yatırım tercihlerinde biraz daha geri çekilme olduğunu gördük. Bu tabii servet etkisinin yavaş yavaş gelirine dair bir işaret mi? Biraz senden dinleyelim bu tarafta.
0: Evet, hane halkının enflasyon beklentisi aslında geriledi ve burada asıl yatırım tercihlerine de baktığım zaman şunu görüyoruz. Özellikle altın tarafında, yani biliyoruz geleneksel olarak Türk halkı altına yatırımı seviyor. Ama son dönemdeki altının performansındaki kötüleşmeden ve ileriye yönelik beklentilerin biraz törpülenmesinden sonra buradaki ağırlık %44'e kadar düşmüş durumda. Oysa bu istatistiğin yayınlanmaya başladığı yıl başında %55'ler civarındaydı. Yani Türk halkının %55'i altın alırım tasarrufumla derken şimdi bu oran %44'e düşmüş durumda. Onun karşılığında ev, dükkan, arsa alırımın ağırlığı %28'lerden %37'lere doğru yükseliyor. Bir miktarda TL mevduat yatırımlarının TL cinsi yatırımlardaki ağırlığın arttığını görüyoruz. Ama enteresan olan döviz alırım diyenlerin oranı hala %2,5'la oldukça sınırlı. Buradan Merkez Bankası'nın bu döviz yöneteceğine ilişkin inanca belki vurgu yapmak lazım. Sonuçta ne savaş da olsa, bitse de, kalsa da, enflasyona ilişkin beklentiler de istedi. Merkez Bankası'nın döviz likiditesini yönetmesini hala başarılı buluyor hane halkı demek ki.
1: Yani Merkez Bankası'na küçük de olsa bir güvenin de göstergesi bu veriden anlaşılıyor galiba. Evet Aslı, çok teşekkürler değerli katkıların için. Araştırma masasını nokta alıyoruz.

0: Yatırım kulübünde kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Yatırım Kulübü kaldığı yerden devam ediyor. Piyasalardaki son gelişmeleri konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor. Fiva Portföy Genel Müdürü Hakan Avcı bizimle. Hakan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz ve iyi haftalar dilerim sizlere.
2: Merhabalar, teşekkürler, iyi haftalar.
1: Çok teşekkürler. Hakan Bey, bakıldığında hafta sonu ABD-İran arasında bir mutabakat zaptında ilk etap gerçekleştirildi. Ve tabii Trump'ın yine yüksek montanlı söylemleri buna biraz set vurmuş olabilir. Fakat mutlu ayrılan iki tane tarafın da olduğunu gördük ve 60 günlük müzakere süreci başlatıldı. Peki bu müzakere sürecinde piyasalarda nasıl bir dalgalanma bekliyorsunuz? Çünkü biz savaş boyunca en kötü acaba geride mi kaldı diye bakarken şu an aslında 60 gün süresinin de çokça önemli olduğunu biliyoruz. Şu an bakıldığında piyasalarda hafif yatay pozitif bir seyrin olduğunu gördük. Peki ilerleyen zamanlar nasıl bir fiyatlamayla karşı karşıya kalacağız sizce?
2: Burada ben gerçekten özellikle Amerika tarafından buradaki iletişimin bayağı bir karıştırıldığını düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla bir mutabakat zaptı imzalandı ama hepimizin de gördüğü gibi burada açıkçası çok daha farklı söylemler var. Bu 60 günlük sürenin sonunda da tekrar işte bir savaşın başlaması falan gibi bir şeyden ziyade sürenin uzatılması ihtimalini de ben yüksek görüyorum. Burada aslında olan şey şu, benim görebildiğim kadarıyla İran'la savaş kısmını şu anda yani yüksek yoğunluklu savaşı iki tarafta durdurup işte ufak tefek arada uyarı atışlarıyla uzun sürecek bir müzakerelere devam şeyine, safhasına girdiler gibi görünüyor bana. Dolayısıyla piyasada biraz bunlara artık fiyatlama yapmayı yavaş yavaş kesti diye düşünüyorum. Yani kesiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Olumlu ya da olumsuz yönde. Yani bu iş anlaşıldı, işte bir mutabakat zaptı imzalandı falan diye bir haber geldi. Daha sonrasında işte tekrar Hürmüz Boğazı kapatılacak dendi, sonra kapatılmayacak falan gibi şeyler. Dolayısıyla bunlara bu şekilde sürecin önümüzdeki aylarda devam edeceğini artık piyasa fiyatladı ve bence artık buna birazcık hassasiyetini kaybetti diye düşünüyorum.
1: Yani en kötüsü şu an geride kaldı diye yorumlayabiliriz, doğru anlıyorum.
2: Yani evet, en kötünün aslında tam topyekun bir savaş olduğu, petrolle ilgili tam bir kargaşanın olduğu Şubat ayı sanıyorum, Şubat'ın sonuydu. O noktayı düşünürsek tabii ki en kötünün burada o anlamda geride kaldığını söyleyebiliriz. Arada tekrar alevlenmeler olabilir ama bu iki tarafın da bence o günlere pek dönmek istemediğini ben kendi adıma anlıyorum.
1: Şimdi ABD-İran arasındaki bu müzakereleri çok konuşuyoruz fakat bunun yanı sıra her hafta çok da önemli kritik veri ajandalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu haftaya bakıldığında Çin'den faiz kararı geldi ve Merkez Bankası gösterge faizini sabit bırakmayı tercih etti. Fakat Japonya tarafı geçtiğimiz hafta faizi arttırmıştı. Diğer taraftan bakıldığında ise ECB tam savaş bitmeden, hatta bir hafta kala aslında bu müzakere sürecine bir faiz artışına gitmişti ve piyasalarda çok çok konuşulmuştu acaba erken bir adım mı atıldı diye. Onun yanı sıra Ukrayna, Norveç tarafında yine sabit bırakmaları, ki İngiltere de keza sabit bırakmaya katılmıştı. FED cephesinden de Kevin Roche ilk sınavını verdi ve FED de faizi sabit bıraktı. Şu an bakıldığında sadece ECB tarafından bir aslında sıkı tarafta durduğu konuşuluyor. Fakat diğer merkez bankaları daha temkinli, bekle gör moduyla ilerliyor. Peki önümüzdeki süreçte artık ortodoksun dışında daha hibrit merkez bankası anlayışıyla mı karşı karşıya kalacağız sizce?
2: Son cümlenizi diyemedim. Daha?
1: Daha hibrit merkez bankası anlayışıyla mı karşı karşıya kalırız sizce?
2: Evet, burada biraz Avrupa'nın ayrıştığı gerçeği var. Dolayısıyla hani bu biraz hibritlik yaratacaktır. Avrupa, yani diğer merkez bankaları, yani tabii Japonya da burada biraz farklı bir özel bir durumda. Ama burada tabii Fed'in bunlarla olan farkına bakılırsa, Fed'in de tabii ne yapacağını kestirmenin birazcık daha zor olacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü orada başkanın şimdi yeni bir yaklaşımı var bazı konularda, iletişim konularında. Mevcut olan üyelerin birazcık daha şahinleşilmesi gerektiği yönünde istekleri var. Ama diğer yandan yeni başkan da Başkan Trump'ın getirmiş olduğu ve aslında faizleri indirmesi isteğiyle ve arzusuyla getirilmiş olduğu bir başkan. Burada tabii bu güç dengeleri Fed'in içinde nasıl hareket edecek ona da bakacağız. Ama benim şahsi beklentim Fed'in Avrupa Merkez Bankası kadar hızlı faiz arttırma yönünde bir şeye gitmeyeceği, eğilime gitmeyeceği olur. Dolayısıyla bu anlamda biraz merkez bankaları arasında ayrışma göreceğimiz bir dönem olacaktır.
1: Şimdi bu hafta bakıldığında çekirdek PC yani kişisel tüketim harcamaları Amerika tarafından gelecek. Bunun yanı sıra büyüme rakamlarını da Amerika tarafından alacağız. Şimdi Kevin Warsh'un ilk sınavını vermesinin ardından daha veri bazlı, daha temkinli ilerleyen bir FED'le de karşı karşıya kalacağımızı yeni başkan geçtiğimiz hafta toplantısında söylemişti ve noktasal grafik paylaşımını yapmamıştı. Bu da acaba sözlü yönelme tarafında daha sadeleşmeye gidilme nezdinde mi okunmalı diye piyasalarda soru işareti bırakmıştı. Peki yeni gelen verilerle beraber bu hafta içinde Fed'in faiz artırımına dair bir tarih veya takvim oluşabilir mi sizce? Çünkü piyasalara bakıldığında Eylül için bir fiyatlama vardı. Bunun aralığa ötelendiğini yakın zamanda görüyoruz. Sizin bu konuda net bir görüşünüz var mı?
2: Bence Fed yani Amerikan ekonomisine bakıldığında çok aşırı ısınma yani ekonomik aktivitenin çok aşırı ısınma veya iş gücü katılımının çok aşırı ısınması ile ilgili kalıcı yani arada veriler olabiliyor ama kalıcı bir veri akışı pek yok. Soğuma aşırı soğuma ile ilgili bir şey yok fakat sadece bu savaşın yaratmış olduğu aynı geçen seneye benzeyen bir kerelik bir etkinin ekonominin içinde yani ekonominin kılcal damarlarına doğru gitmesiyle ilgili bir şey var. Bunun da bir süre içinde yatışabileceğini bence Fed düşünecektir. Onun için dediğim gibi en azından sonbahar aylarına, sonbahar aylarının belki yılın sonuna doğru olan kadarki bölüme kadar bir verileri izleyerek gitmek isteyeceğini tahmin ediyorum. Özellikle de yeni başkanın altında ve ayrıca da Amerika'da tekrar seçimlerin yani ara seçimlerin olacağı dönemde. Aynen öyle. O birazcık daha bekleyeceğini ve bunu belki Kasım sonrasında bırakmayı isteyeceğini eğer bırakabilirse tabii veriler bir anda enflasyon konusunda çok inatçı olarak devam ederse belki bunu yapamayabilir. Ama yapma eğilimini yani yeni başkanın Fed'i o tarafa doğru itmeye çalışacağını düşünüyorum.
1: Aslında sizin de söylemleriniz de vardı. Faiz indirimi isteyen ABD Başkanı'nın adayı Kevin Warsh indirim ümidiyle getirilmişti. Fakat küresel konjonktüre bakıldığında ise aslında artışa dair mesaj veren bir söylem çıktı ve bunu da çok da şahin algılayan piyasayla karşı karşıya geçtiğimiz hafta kalmıştık. Şimdi Kevin Warsh'un ilk toplantısında noktasal projeksiyonunu sunmaması ve bunun yanı sıra bakıldığında fiyat istikrarı vurgusu yapması sizce piyasalarda bir belirsizlik anlayışını ortaya çıkartır mı yoksa daha sade bir söylemle mi bundan sonra ilerleyeceğiz?
2: Evet. Valla orası birazcık soru işareti çünkü Kevin Warsh'un burada şey yapmaması yani o nokta grafiğine katılmaması tabii bu arada noktaların da çok bariz bir şekilde önümüzdeki dönemde faiz artırımına doğru kaydığını görüyoruz. Ama burada dediğim gibi bence her ya bu arada başkanın da çok böyle kontrolsüz bir şekilde faiz indirimini zorlayan ve ne olursa olsun Fed'i de o tarafa doğru itecek bir insan olduğunu da tabii düşünmemek lazım. Dolayısıyla belli bir profesyonellik seviyesinde Fed tarafında çalışmalar yapıldığı için yeni başkanın da verileri eğer veriler bunu gerektirirse biraz faiz artırımı yapmaktan çok kaçınacağını düşünmüyorum ben ama sanki burada yani biraz önce dediğim gibi hem politik konular hem yaklaşan seçimler dolayısıyla durabileceği kadar fazla durup bu enflasyonun biraz yatışmasına yapabileceği kadar fazla zaman vermek isteyeceğini düşünüyorum.
1: Peki, buradan bir de içeri tarafı konuşmak lazım sizinle. Çünkü Cuma günü MSCI tarafından bir açıklama geldi ve Türkiye ile Endonezya tarafında bilgi akışı kriterinde aşağı yönlü bir güncelleme yapıldı. Ve bunun alt metninde ise şeffaflıkla ilgili uyarıların da olduğunu gördük. Peki burada fiyat istikrarı kapsamında verilen mesajla beraber açığa satış tarafında bir atıf olarak mı okumak lazım? Siz nasıl bu adımı değerlendiriyorsunuz?
2: Ya bu adımı tabii şeyle ilgili okumak lazım. Bence Türkiye'de tabii son dönemde, son bir buçuk yıllık dönemde gördüğümüz bazı hisse hareketlerinin ve hisse senetlerinin ulaşmış olduğu fiyatların çok gerçeği yansıtmadığı, burada bilgi akışıyla ilgili aslında piyasadaki serbest piyasa mekanizmasının çalışmasında bir zorluk olduğu yönündeki duruma bir atıf olarak değerlendiriyorum. Bir de aşağı satış konusu ayrı. Tabii o bizde son dönemde çok sıkıntılı haber akışlarının yaşandığı, yurt içi yurt dışı çok dönem yaşandığı için burada aşağı satışın bir şekilde genelde hızlı bir şekilde yasaklanarak piyasanın çok dengesiz hareket etmemesini otoriteler istiyor. O birazcık daha belki ayrı bir konu. Ama sonuçta genel olarak birleştirildiğinde burada bizim Türkiye'deki soruna, yani bunun tabii otoritelerin de farkında olduğu soruna biraz MSCI'nin de işaret ettiğini görüyoruz. Bu konuda dolayısıyla bir uyarı gibi değerlendirmek lazım.
1: Evet Hakan Avcı, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dilerim. Değerli izleyenler, Yatırım Kulübü'nü nokta alıyoruz. Saatler 11.15'i gösterene tekrardan karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Grafikte Ölüsü programına hoş geldiniz. Ben Mehmet Filoğlu. Bugün yanımda araştırma müdürümüz Çağlar Kuzlukluoğlu var. Bugün biraz daha jeopolitik konulara ve aslında son 10 yılda dünyada yaşananlara bakacağız. Yarın hatırlayacağınız üzere Brexit'in aslında son 10 yıldaki bütün o aşırılıklar çağının başlangıcının yıl dönümü. Çağlar bize İngiltere'nin şu anki yaşadığı siyasi krizi ve siyasi belirsizliği anlatacak. Ben de son dönemde açıkçası Trump'ın müdahale ettiği, biraz müdahale etmeye çalıştığı seçimleri anlatacağım ki aslında bunlar eskiden baktığımızda çok anormal şeyler ama şu an normalimiz oldu. Bunları biraz irdelemeye çalışacağız. Çağlar, sen bize istiyorsan daha güncel konu olduğu için İngiltere'deki son durumu anlatır mısın?
2: Evet, İngiltere'de Mehmet durum senin de aslında biraz öncekisindeki o sürece işaret ettiğin üzere çok sakin, sükuta işaret eden bir modda değil ki Starmer'ın belki de bugün görevden ayrılması bekleniyor. İstersen buraya İşçi Partisi içerisinden gelen sürecin nasıl yansıdığını anlatayım ben değerli izleyicilerimize. Solundaki grafiği Bloomberg Terminal'inden iki ankete dayalı olarak oluşturduk. Başlıkta da siz değerli izleyicilerimizin okuyabildiği üzere mevcuttaki Starmer liderliği ile olası bir Burnham liderliğinin İşçi Partisi'nin oy oranlarında nasıl etkiye neden olabileceğine dair beyaz renkte görmüş olduğunuz sütunların içerisinde ikinci sıralardaki İşçi Partisi'nin oy oranlarındaki o beyaz renkli sütunun uzunluğu arasındaki farkı görüyoruz. Şimdi buraya gelmeden önce aslında Mehmet'in de Bloomberg KT Ekonomi Müdürü Mehmet'in de söylediği üzere şuna biraz odaklanmak gerekiyor. Brexit konusuna. Çünkü biliyorsunuz Brexit olmadan önce, referandumu olmadan önce Cameron'ın başbakanlığında son derece kendinden emin, adeta mağrur bu referandumun sonucuna dönük olarak çıkanın aksi bir sonuç bekleniyordu. Ama 2016 biliyorsunuz biraz önce Mehmet'in de işaret ettiği üzere çok da beklenilenlerin yılı değildi. Ne olmuştu o yılın sonunda? Donald Trump ilk kez ABD başkanlık koltuğuna oturacak şekilde ABD seçimlerini kazanmıştı ki onun da arka planına bakacak olursak Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinden Trump'ın başkan adayı olarak, Cumhuriyetçilerin başkan adayı olarak kalabileceğine dair de inanç çok yoktu. Konumuza dönecek olursak hali hazırda zaten Starmer kabinesinde başta Epstein mevzularının yaratmış olduğu konu da dahil olmak üzere İşçi Partisi'ndeki liderlik değişimi Jeremy Corbyn'in sosyalist aslında çizgisinden koparak bir nevi Starmer çizgisindeki tırnak içerisinde daha çok piyasacı İşçi Partisi sultasına biraz daha parti evrilmişti. Ve bu başarının ardından Starmer liderliğinde bir seçim başarısının ardından belki de Almanya'ya da benzer olarak İngiltere tarihinin çok da uzun süreli olmayan hatta seçildikten çok kısa bir süre sonra popülaritesini en hızlı kaybeden siyasi oluşumlarından bir tanesiydi. Ve eğer Starmer liderliğinde İngiltere İşçi Partisi seçimlere gidecek olursa burada belirtildiği üzere hipotetik olarak bizim son seçimlerde gördüğümüz, yine İngiltere'de de sadece kısıtlamayalım durumu, merkezden çevreye kayanlarda Nigel Farage ki Brexit'in belki de alameti farikasını ilk başlardan itibaren ortaya atan siyasetçidir. Onun aslında yeni siyasal dinamizmine katkı sağlayabilir görüşü var. Yalnız anketlere baktığımız zaman Burnham'ın liderliğindeki bir işçi partisinin kesik çizgide görmüş olduğunuz o %30'luk orana burada Reform Partisi, Nigel Farage'ın Reform Partisi'ne oranla çok çok daha kolay erişilebileceğine dair bir anket sonucu var. Ama anketler malumunuz her zaman çık diye işaret etmiyor. Brexit ve ilk Trump başkanlığı bunun çok net kanıtları. Yarın 23 Haziran 2026 10. yılına yaklaşıyoruz Brexit'in üzerinden geçen sürenin. Bir de ekonomik argüman sunalım siz değerli izleyicilerimize. Genç işsizliği bu arada yayına girmeden önce Bloomberg KT baş ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'in hatırlattığı üzere 11 yılın zirvesinde İngiltere'de. Bunun içerisinde kaç tane İngiltere kabinesi sığar? Hesap edelim ama 3 genel seçim sığdı Brexit sonrasına. İsimleri saymaya başlasak David Cameron'dan sonra Liz Truss'lardan tutalım. Nerelere kadar geldi? Muhafazakarların gücü kazanışı ve kaybedişinden buralara geldik. Ama İngiltere'de genel işsizlik seviyesi de 11 yıllık genç işsizlik zirvesinin üzerine ilaveten salgın seviyelerinin çok altında değil. Halen kabaca %5 civarı İngiltere'de işsizlik söz konusu. Bu belki bazı bakış açılarıyla normal gibi karşılanabilir. Ama İngiltere için özellikle seçimlere giderken işsizlikle ilgili karşımızda olan bu tablo çok da açıkçası mevcutta iyi bir ekonomik argüman olarak karşımıza çıkmıyor Mehmet.
1: Bu da seçimlerde açıkçası, daha doğrusu ileriki seçimlerde de muhtemelen yansıması olacak buraya. Programın başında söylediğimiz gibi aslında Trump'ın son dönemde yaptığı seçim müdahaleleri oldukça konuşuluyor. Bu aslında bundan 10 yıl önce, aslında o 2016, aslında her şeyin değiştiği 2016 yılından önce baktığımızda bir ülke devlet başkanının başka bir ülkedeki seçime müdahale etmesi, onunla ilgili yorum yapması bile aslında hoş karşılanmazdı. Trump yorum yapmanın ötesine geçip doğrudan müdahaleler, işte Arjantin seçimlerinde yaptığı gibi doğrudan swap kanalı, yani finansal enstrümanları da kullanarak doğrudan müdahaleler yaptığını görüyoruz. Büyük ölçüde de başarılı oluyor. Son dönemde açıkçası dünyadaki konjonktür, siyasi konjonktüründe Trump'ın lehine olması burada belirleyici oldu ki aslında Trump'ın burada bir tutarlılığı var. Desteklediği tüm adayların belli bir siyasi çerçevesi var. Hepsi milliyetçi adaylar, hepsi yabancı düşmanı, göçmen karşıtı politikalar izliyorlar. Hepsi daha küçük devleti savunuyor. Şirketlere daha fazla vergi avantajını savunuyor. Buna karşılık da sosyal harcamaları olabildiğince minimumda tutmaya çalışıyor. Hatta bazı örneklerde, o Arjantin gibi uç örneklerde bunları tamamen kaldırmayı düşünenler de var. Trump da açıkçası zaten kendi ülkesinde de bunu yapmayı denedi. Bir miktar başarılı oldu, bir miktar olmadı ama kendi ülkesinde de sosyal harcamaları olabilecek en alt seviyeye getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla Trump'ın belli bir çizgide hareket ettiğini burada söyleyebiliriz. Son dönemde öne çıkan bazı seçimler, Trump'ın müdahaleleri. 2024 seçimlerinde aslında seçim sonucuna baktığımızda İşçi Partisi kazandı. Bu da Trump başarısız oldu diyebiliriz ama onun altına baktığımızda, biraz daha incelediğimizde, ki bu seçimlere favori partilerden bir tanesi Reform UK Partisi, Farage'in partisi, ki zaten 2016'da Brexit kampanyasında baş aktörüydü kendisi ve ondan sonra ama siyasi tablodan silinmişti. Ama Trump ona verdiği destekle ve kendi de zaten seçildikten sonra ona verdiği destekle burada çok ciddi bir şekilde siyasete geri dönmesini sağladı. Diğer seçimlere baktığımızda Polonya'da Nawrocki adaylığı var. O da seçimi kazanmıştı. O da aşırı sağcı, Hristiyanlığı öne çıkartan bir adaydı. NATO'ya daha fazla entegre olmayı, daha fazla askeri harcamayı vaat eden bir adaydı. Ki zaten seçildikten sonra da neredeyse tam olarak onları yaptı. Trump'ın net olarak kaybettiği tek bir seçim var. Macaristan seçimleri. Orban'a çok büyük destek verdi. Başkan yardımcısını seçim öncesi mitinglere katılmak için gönderdi. Ancak Orban açıkçası ciddi bir yenilgi aldı orada ve Trump'ın açıkçası bu seçim müdahalelerinin etkinliğini sorgulatan bir seçim oldu. Acaba Trump'ın etkisi büyütülüyor mu? Seçim doğrudan Trump'ın desteklediği aday doğrudan favori olarak düşünülmemeli mi? Görüşleri ön atıldı. Trump'ın en net etki ettiği seçim ise Arjantin seçimi, Milei. Geçen sene ara seçimler olmuştu. Milei, ki o ara seçimlerden önceki yerel seçimlerde aslında koltuğunu kaybedebileceğine, çoğunu kaybedebileceğine dair sinyaller vermişti. Başarısız bir yerel seçim geçirmişti. Ama o dönemde ABD Hazine Bakanı Besant tam seçimler öncesinde Arjantin'e gitti ve orada yaklaşık 20 milyar dolarlık bir swap kanalı açarak Milei'nin seçimleri kazanmasında çok önemli bir rol oynadı. Diğer seçimlerde baktığımızda hani kastın Ermenistan burada değişik bir örnek. Japonya'da Takayiçi'nin ve son olarak da Kolombiya'da Espriella'nın kazanmasında burada çok ciddi katkı sağladı. İşte şu tüm bunlara baktığımızda aslında artık eskisi gibi bir dünya yok ve Trump neredeyse her seçime müdahil oluyor ki önümüzdeki dönemde de yeni seçimler var.
2: Aslında burada bile Mehmet, Brezilya'yı konuşmamız doğru olabilir. Evet. Çünkü ciddi anlamda turnusol görevi görüyor. Zaten malum haliniz Güney Amerika. Doğru kullanımı Güney Amerika olduğu için üstüne basa basa söyleyeyim. Latin Amerika çok ciddi bir Amerikan adlandırması aslında. Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesidir diye sık sık konuşulurdu. Tropiklerin Trump'ı diye addedilen Bolsonaro, Lula'yı 2018 seçimlerinde hapiste tutarak adeta 2019 seçimlerini kazanmıştı. Ardından Lula hapisten çıkıp bu kez Bolsonaro'ya bir sonraki dönemdeki seçimde karşı aday olmuştu ve orada da bu kez Lula kazanmış. Bolsonaro kaybetmişti. Şimdi Bolsonaro hapis cezası nedeniyle Brezilya'da seçimlere giremiyor ama oğlu girecek. Oğluyla ilgili de şu an suçlamalar var ama çok ciddi de bir Trump desteği var.
1: Evet, ve Güney Amerika'da açıkçası Trump destekçilerinin gittikçe hakim olduğunu görüyoruz. Şu an Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'daki seçimlerin sonucu da açıkçası çok bu politikanın için belirleyici olacak.
2: Aslında 2000'ler başlarken orada bir pembe kuşaktan söz ediyorduk. Chavez ve işte Bolivarcı hükümetler tarzında bir siyasi blok oluşmuştu ama ilk çeyreği biterken bu yüzyılın artık ikinci çeyreğinin başlangıcı senin dediğin gibi bir Trumpist Güney Amerika karşımızda duruyor gibi.
1: Evet. Grafik teorisinin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Fokus programından herkese iyi haftalar dileyelim. Evet, bu hafta jeopolitik tansiyona dair birçok haberin geldiği bir güne merhaba demiş bulunmaktayız. ABD-İran tarafında mutabakat sapmında ilk etap tamamlandı. İsviçre'de tamamen 60 günlük bir müzakere sürecine onay verildiği konuşuldu. Trump tarafından aslında abluka kaldırıldı ve buradan geçişlerde bir ücret alınmayacağının altı çizilirken İran tarafı ise dondurulmuş varlıkların tamamen verilebileceğinin altını çizdi. Tabii hal böyleyken dışarıda ise birçok da verinin geldiğini biliyoruz. Çünkü Avrupa tarafında bu hafta PMI verilerini alacağız. Amerika tarafına baktığımızda ise bu hafta kişisel tüketim harcamaları yani çekirdek PCE ve büyüme rakamlarını karşılayacağız derken içeride ise birçok veri geldi, detaylandıralım dilerseniz. Evet, haftanın ilk işlem gününe bakıldığında reel sektörde enflasyon beklentileri bir değişim göstermedi. Merkez Bankası Haziran ayı anketine bakıldığında reel sektörün gelecek enflasyon

enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için bir önceki aya kıyasla %33,10 seviyesinde sabit kaldı. Hane halkı tarafında ise durum bir tık daha farklı. Burada bir gerileme olduğunu rakamlardan görüyoruz ve bu haftaki ankette bakıldığında Haziran'da aslında 46,13'te bir 3,5 puanlık gerileme olduğunu enflasyon beklentilerinde izliyoruz ve gelecek 12 aylık duruma bakıldığında burada aslında hane halkı tarafında ise enflasyon beklentisinin Haziran'da %15 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşayabileceği öngörülüyor diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Çünkü bugün içeride birçok veri almıştık, tüketici güveni de geldi ve Haziran'da güvenin yükseldiğini gördük, %2,5'luk bir artış vardı ve puan burada 81,9 seviyesine doğru bir yükseliş kaydetti. Önceki 85 değerini almıştı. Şimdi alt metinlere bakıldığında tüketici güvenindeki bu yükseliş detayına bakıldığında ise hanenin maddi durum beklentisi ve gelecek genel ekonomik durum beklentisinde bir artış olduğunu da yukarı yönlü katkı sağladığı rakamlardan izliyoruz diyelim ve buradan son başlığımıza geçelim. Bu da dışarıdan jeopolitik tansiyona dair bir haber akışından kaynaklı geldiğini görüyoruz ve aslında ABD-İran savaşındaki bitme noktasının ilk etabında mütabakat zaptı İsviçre'de imzalandı ve burada 60 günlük bir müzakere sürecinin de olacağı konuşuluyor. Bu süreç nezdinde tabii ki taraflardan da ikili açıklamaların gelmeye başladığını sizlere aktarabiliriz. Trump diyor ki burada abluka kalktı ve geçişler Hürmüz'den ücretsiz olacak dedi. İran tarafı ise 6 milyar dolarlık Katar'da bir bloke varlığımız var. Bunların verilmesini rica ediyoruz diye açıklamalarda bulundu.

Gündem birinci işlem gününde böyleyken bir de fiyatlamalara göz gezdirmek lazım. Çünkü mutabakat zaptında ilk adım atıldı. İsviçre'den gelen mesajlarla beraber şu an hem küreselde hem de içeride olumlu bir havanın yavaş yavaş olduğunu izliyoruz. Ve şu an BIST 100 endeksine bakıldığında yatay pozitif bir prim olduğunu gördük ve 14.790 puandan işlemini sürdürüyor. Halka arzlar tarafına bakıldığında ilk 6 ayda şu ana kadar, bugüne kadar diyelim, SPK bülteninde 16 firmanın halka arz edildiği konuşuluyor. Bu geçtiğimiz senenin tamamında 18 rakamıydı. Yani geçtiğimiz seneye kıyasla şu an ilk yarı yılda daha iyi bir performansla ilerleyen halka arz furyası olduğunu görüyoruz ki 100'e aşkında firmanın beklediği haberleri de SPK tarafından alıyoruz diyelim ve buradan bir de alt endekslere bakalım. Şu an bakıldığında ulaştırma dışında banka, sanayi, mali ve turizm tarafında puan bazlı katkıların olduğunu gördük ki bugün de turizm verilerini aldık ve şu anda %1'i hatta 2'ye varan bir priminde olduğunu turizm endeksinde görüyoruz diyelim ve küresel para piyasalarına bakalım. Şimdi geçtiğimiz hafta yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un ilk sınavının verildiğini konuşmuştuk ve Kevin Warsh'un şahin söyleminin ardından dolar endeksi 101 seviyesini görmüştü. Şu anda sabah saatlerine nazaran 101'i gören bir yükselişin olduğunu görüyoruz ki sabah saatleri 100,90 seviyelerinde bir fiyatlamayla işlem görüyordu dolar endeksi nezdinde konuştuğumuzda. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay şekilde fiyatlanarak devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1,1446 seviyesinden işlem görürken sterlin dolarsa 1.31.92 seviyesinden fiyatlanmasını sürdürüyor. Peki Avrupa tarafında fiyatlamalar ne yönde? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. Çünkü Goldman Sachs tarafı G10 para birimleri içinde en değerlisinin sterlin olabileceğini açıklamıştı. Burada bakıldığında şu an mutabakat zaptının da çok iyi fiyatlanmadığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Londra füsi, Paris Kakaran, Frankfurt Das ve İtalya füsi tarafında yatay negatif bir seyrin olduğunu işlem haciminden görüyoruz. Diyelim ki Stok 600 tarafı ise Barclays'de hedef fiyatını yükseltmişti ve burada aslında daha farklı bir pozitif artışmanın da olduğunu fiyatlamalar nezdinde görmüştük diyelim ve Amerika tarafına göz gezdirelim sizinle beraber. Şimdi baktığımızda bu hafta tabii jeopolitik tansiyonun yanı sıra Amerika'da çekirdek PC yani kişisel tüketim harcamaları ve büyüme rakamları gelecek demiştik. Şu anda aslında vadeliler tarafında negatif bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Piyasalarda barışa tam bir ikna olma sürecinin olmadığını fiyatlamalar nezdinde sizinle beraber yorumlayabiliriz. Vadelilerde şu an yatay negatif bir seyrin hakim olduğunu fiyatlamalarda görüyoruz diyelim ve buradan bir de aslında emtia tarafına göz gezdirmek lazım. Çünkü dolar endeksi 101 seviyesini görmüştü. Şu an spot piyasada ons altın tarafına bakıldığında 4200 doların da altına sarkan bir fiyatlamanın hakim olduğunu gördük. Şimdi kurumlara bakıldığında Citi tarafından aslında rakamlarda bugün Goldman Sachs tarafında bugün FED'den indirim gelmeyeceği beklentisiyle bir 500 dolarlık tahmine düşüş oldu ve 4900 dolarlarda yılı ons altının kapatabileceği öngörüsü var.

vardı. Morgan Stanley tarafı ise aslında altın için ons başına 5200 dolarlık bir rekor hedef olduğunu da hala altını çizdiğini sizlere aktarabiliriz diyelim ve ons gümüş tarafına bakalım. Şu an hala %1,5'un üzerinde bir prim olduğunu, 65 dolardan fiyatlandığını ons gümüşün fiyatlamalarda izliyoruz. Peki Bitcoin tarafında şu an nasıl bir seyir var? Yatay pozitif bir seyrin olduğunu gördük ve 65 bin dolar hatta 64.200 dolarlardan işlem hacmini sürdürüyor. Amerikan Tipan Petrol ve Brent Petrol tarafı hala 80 dolarında, altında barış tarafının da biraz fiyatlandığını emtia nezdinde gördük diyelim ve şimdi araya gidiyoruz.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Vergi tarafını detaylandırmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Ernst & Young Türkiye Dolaylı Vergiler Bölüm Lideri Sercan Bahadır bizimle. Sercan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. İyi haftalar dileyelim sizlere de.
2: Aynen, iyi haftalar olsun, hoş bulduk.
1: Şimdi bakıldığında ÖTV, KDV, tahsilat açısından bu yıl nasıl geride bırakıyoruz? Nasıl bir ilk yarı yıl geçirdik? Ve aslında geçtiğimiz hafta likidite kriteri diye 72 aya varan bir borç yapılandırmasına dair de bir haber akışının vergilerde geldi. Yine gördük vergi kamu borçlarında. Peki ÖTV bu tarafa dahil edilmemişti. Bu süreçten sonra bu tarafın bütçeye katkısı ne yönde olacak? Bu adımları nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii önemli bir konu dolaylı vergiler. Bütün neredeyse toplamda %62'si dolaylı vergilerden oluşuyor. KDV, ÖTV'de bunların önemli bir omurgası aslında. O da %40'larda. Bakıldığında likiditeye dahil edilmemesi dediğin aslında oradaki tahsilat beklentisi. Bir de ÖTV'nin ruhu aslında biraz yapılandırmaya da uygun değil. Aslında biraz lüks tüketim vergileniyor gibi, harcama vergilendiği için aslında o nedenle de o yapılandırma içerisinde yer almadığını görüyoruz. Şu ana kadar bakıldığında tabii 5 aylık gerçekleşmelerde fena değil aslında vergileri toplamada. Orada ÖTV, KDV'de şu an olumsuz çok bir durum yok gibi. Kabaca işte 9 milyar TL yakın bir rakam var aslında orada toplanan. Onun %38'i aslında KDV, ÖTV'den geliyor. O gerçekleşmeler çok aslında biz önümüze de bir işaret aslında. Çok büyük bir sürpriz beklemiyoruz o tarafta. Tabii otomotivdir, beyaz eşyadır. Buradaki tüketim özellikle ÖTV bacağı açısından oldukça kritik. KDV aslında ithalattaki payı da çok yüksek. Oradaki seyir aslında ki önümüzdeki ikinci altı ayda bizim bütçe gerçekleşmeleri açısından oldukça kritik olacak. İşte faizin yüksek olması, yatırımların buradaki biraz dalgalanmaya doğru ilerlemesi biraz bizim özellikle ÖTV kanadında, özellikle otomotiv tarafında etkili olabilir. Fakat asıl rakamlar genelde yıl sonu biliyorsun. ÖTV'nin en çok toplandığı zamanda ikinci yarı sonbahara doğru olur. Hani şu an için olumsuz.
1: İlk yarı çok randımanlı değil diyorsunuz. Peki evet. ÖTV tarafını da göz önünde bulunursak bütçe hedeflerine göre sizce yüksek bir tahsilat bu adımlardan sonra elde edebilecek miyiz?
2: Tabii şu an için önümü tabii biraz hani tüketime bağlı bir şekilde geliştiği için şu an çok büyük, çok erken bunları konuşmak, onu söylemek lazım öncelikle. Ama genelde ÖTV rakamlarımız yıllara son 5 yıla baktığımızda hep artarak devam etmiş. Orta tahsilatlarla ilgili hep bir tık yukarıya doğru çıkılmış. Tüketim çok kuvvetli Türkiye'de. Büyüme tüketimden geliyor. Az önce siz de yayın öncesi biraz konuşuyorduk.
1: Büyüme tüketim
2: çok güçlü. Bu vergilerde tabii ki oradan alındığı için yüksek ihtimal oradaki tahsilatlarda çok büyük problem görmüyoruz. Beklenti de biraz üzerinde gerçekleşme ihtimali yüksek diyebiliriz aslında.
1: Tabii bu adımlar gelmeye devam ederken bir de yabancı yatırımcıyı buraya çekmek amaçlı kurumlar vergisi adımının da son dönemde geldiğini gördük ki aslında özel biraz da bu düzenlemeye odaklanmıştı Sercan Bey. Bakıldığında %12,5'luk ihracatçı imalat bir kurumlar vergisi avantajı gelmişti. Peki bu tarafı nasıl değerlendirirsiniz ve bunun yanı sıra sizce bu tarz adımlar yabancı yatırımcıyı çeken adımlar mı olacak?
2: Oldukça önemliydi aslında. Biraz uluslararası rekabetçilik, vergi rekabetçiliği açısından da bu adımları atmamız gerekiyordu. Özellikle Dubai'de yaşanan bu olumsuzluklar acaba bize bir fırsatı yaratabilir mi? Türkiye'de kaygısı aslında biraz da düşüncesi bu adımları attırdı. Özellikle İstanbul Finans Merkezi'nde yapılan bir düzenle biraz da genişlediğini görüyoruz.
1: Ve endüstri bölgelerine.
2: Transit ticaret mesela orada önemli bir kritik dış ticaret anlamında. Evet. Orada belki yapılacak bir hamle daha var. Özellikle orada yurt dışına getirilmek için yapılan...
1: Burada bir virgül koymak isterim. Şu an İngiltere Başbakanı Keir Starmer bir konuşma yapıyor. Kulak
3: kendisine. Sene önce milyonlarca insanın hayatını iyileştirme hedefiyle politikaya girme amacımı gerçekleştirmek için buraya geldim ama yapılması gerekenler hiç kolay değildi. 6 sene önce bir işçi partisi devraldım ve hem ahlaki hem mali açıdan yozlaşmıştı. Tekrar tekrar bana şu söylendi: partimin sonu gelmişti. Artık tarih olacaktır. Ve çoğunun düşündüğü ve seçimlerin sonucuna göre de her şey imkansız gözüküyordu. Ama imkansızı haksız çıkardık. Çünkü partimizi değiştirdik. Antisemitizmi geride bıraktık. Güveni geri kazandık. Ekonomimizi iyileştirmeye çalıştırdık. Savunma ve ulusal güvenlik meselelerimizi iyileştirdik. Ve gururla yaptıklarımızı devam ettirdik. Değişimin o zor çabası tek bir hedef içinde. Sadece güç için değil, ancak Britanya'yı daha iyiye taşımak için, daha adil bir ülke yaratmak içindi. Saygı çerçevesinde herkesin birlikte yaşayabilmesi içindi. Herkesin değer görmesi, refahın herkes için ulaşılabilir olması adına gayret ettik. Yalnızca ayrıcalıklı bir kesimin refahı olsun istemedik ve başardıklarımız yalnızca 2 sene içerisinde gerçekleşti. Ekonomimiz daha da güçlendi. Diğer ülkelerden daha iyi bir duruma geldik. Her ay enflasyonla mücadele ettik. Yatırımları güvence altına aldık ve kemer sıkma önlemlerini de sonlandırdık. Ve 17 senedir olmayanları mümkün kıldık. Nesillerimizi daha iyi bir noktaya taşıdık ve Soğuk Savaş'tan bu yana çok daha iyi noktadayız. İşletmeler kapanıyordu, bunu durdurduk. Gençlerimizi sosyal medyadan koruduk ve çocuklarımızı yoksulluğun pençesinden koparıp aldık. Çünkü bunun için seçimler yaptık. İtibarımızı geri kazandık. Britanya tekrar dik bir şekilde ayakta, saygı görüyor. Hukukun üstünlüğünü her zaman önceliklendiriyor. Ukrayna'nın yanında, değerlerinin arkasında, ilişkilerini müttefiklerle güzelleştirerek, vaatlerini yerine getirerek yoluna devam ediyor. İşçi Partisi'nin kurduğu hükümetle koşullarımızı, şartlarımızı iyileştirdik. Ama şunu da biliyorum, şu an sorulan soru, İşçi Partisi'ni daha iyi bir noktaya kimin getireceği, kimin başa geçeceği, milyonlarca kişi için kimin çalışacağı soruları soruluyor artık. Ama bu soruların da bir cevabı var. Partimin artık sorduğu soru, acaba ben en doğru lider miyim ve genel seçimler için doğru isim ben miyim? Parlamentomun da partimin de bu soruları sorduğunu duydum, cevaplarını da duydum ve büyük bir alçakgönüllülükle cevaplarını kabul ediyorum. Her çabamız aşık olduğumuz ülkemiz içinde, işte bu sevgim adına da İşçi Partisi'nden istifa ediyorum. Majestelerini de bu sabah bilgilendirdim, kararımı ilettim kendilerine ve İşçi Partisi ile de görüşüp doğru bir ayrılık takvimi için çalışacağız. Ara tatil, yaz tatili olacak. 9 Temmuz'da bu süreci nihayete vardıracağız ve Eylül'de değişmiş olacak her şey. Ve bu süreç tamamlanana kadar görevimi sürdüreceğim. Bu süre boyunca da iyi bir şekilde liderliğin teslim edilmesi için çabalarımı sürdüreceğim, desteğimi sunacağım ve daha güçlü, daha iyi bir ülke bırakacağım yerime gelen lidere ki onlar da zorluklara aynı şekilde göğüs gerebilsinler ve ülkemizin iyiliği için çalışmaya devam edebilsinler. Bütün meslektaşlarımıza ve dostlarımıza, bizim yanımızda duran herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir adanmışlık ve destek ile çalışmalarınızı sürdürdünüz. Bütün ekiplerimize, yine kamu hizmetindeki herkese çabalarından ötürü, desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Ülkenin en büyük pozisyonunu bıraktığımda çok önemli bir iş yapmış olduğum düşüncesiyle bırakacağım. Aynı şekilde sevgili eşime, bana sunduğu sonsuz desteği, iyi günde, kötü günde yanımda durduğu için, aynı şekilde çocuklarıma, gurur kaynaklarıma, beni destekledikleri için teşekkür ediyorum. Teşekkürler.
1: Evet, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasını verdiğini Brexit öncesi bir basın toplantısında görüyoruz. Kendisi İşçi Partisi ile konuşup yakın bir takvimde görevi devredeceğim dedi. O zamana kadar görevde kalacağının da altını çizdi diyelim ve Sercan Bahadır'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. De Sercan Bey'e baktığımızda İngiltere Başbakanı istifası bizim programa denk geldi.
2: Evet.
1: İngiltere tarafını konuştuğumuzda ise şurada artık daha farklı bir ekonomiyle belki karşı karşıya bu olaydan sonra kalabiliriz ki ABM şey yani Made in EU tarafında İngiltere

0: Bankaların çok destek verdiği bir politika olduğunu da biliyoruz ve bu politikanın da dolaylı vergilere Türkiye yabancı yatırımcı çekme potansiyelinin yansımasının da olduğunu konuştuk. Peki bu gündemle beraber bu AB menşei sürecini ve dolaylı vergiler etkisini nasıl tanımlarsınız? Nasıl bir ortama adım atıyoruz sizce?
1: Evet, önemli bir istifa bu arada.
0: Sıcak bir gündem.
1: Sıcak bir gündem. Brexit öncesi olması çok ilginç ki Brexit bayağı bizim gündemimizdeydi. Biz de...
0: İzleyicilerimizi bilgilendirelim. Yarın da Brexit'in 100. yıl dönümü olacak değerli izleyenler.
1: Şimdi tabii şöyle bir şey var. Tabii bunu biz tabii belki yayın önce şeyde hani istifa öncesi konuştuğumuz konulardan biri bu İstanbul Finans Merkezi. Belki orasında da şu konuyu belki bir kere daha belirtmekte fayda var. Özellikle transfer ticaret gibi imalat, ihracatçı gibi şirketlere verilen bu rekabetçi vergi avantajı birçok yatırım açısından kritik açıkçası. Biz tabii Türkiye'nin bir yatırım üssü olması beklentisi çok fazla. Özellikle transfer ticaretine dahil olması oldukça kritik ki Türkiye bir köprü olduğunu hep söylüyoruz. Evet. MENA bölgesinde AB'ye işte Kuzey Afrika ülke o açıdan bu önemli bir hamle olduğunu söylemek lazım bu vergisel avantajın. Bunların muhakkak bir yatırıma dönüşme ihtimali olacaktır. Ha bugün olmayacaktır ama bu ilerleyen süreçte bunu çok rahat izleyeceğiz hep birlikte. Tabii diğer tarafta Made in Europe konusu var çok konuştuğumuz. Made in Europe konusu açıkçası Avrupa Birliği tarafındaki bu sanayi dönüştürmeye yönelik yapmış oldukları yasal düzenlemeler yakın zamanda hayata geçmesi bekleniyor. Şu an Avrupa Komisyonu daha sunulmadı ama taslağa baktığımız zaman Avrupa Birliği aslında şunu çok net bir şekilde söylemek istiyor. Artık Avrupa Birliği'ne bir yatırım yapalım, yatırım sayısını arttıralım. Oradaki işsizlik oranı düşürme, imalatı arttırma temel hedef. Bu tabii bizi neden ilgilendiriyor? İşte bu Brexit'ten sonra İngiltere ile olan bir üçgen var aslında. Avrupa Birliği hiçbir zaman şunu yapmadı İngiltere'ye karşı. Hatta Japonya dahil edip Made in Europe'u bir şekilde dahil edildiği gözüküyor.
0: Evet.
1: Bazı kritik sektörlerde özellikle otomotivde stratejik ortak olarak İngiltere'yi gördüğünü çok net biz geçen hafta yayınlanan birçok makalede, yazılarda açıkçası rastladık. Bu da bizi çok tedirgin ediyor. Neden? Çünkü biz 96'da gümrük birliği kurduk Avrupa Birliği ile.
0: Burada hemen bir bilgi koymak isterim. AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu söylemlerde bulunuyor. Kendisine de bir kulak verelim.
2: Ve hesap numarasının bildirilmesini zorunlu hale getiriyoruz. Böylece devletimizin üzerindeki gereksiz mali külfetler ortadan kaldırılıyor. Vatandaşımızın alacağını çok daha hızlı tahsil edebilmesi imkanı getiriyoruz. Pek tabidir ki idareye tanınan bir aylık süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde cebri icra yoluna giderebilmesi de söz konusu olmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar, ortaklığın giderilmesi ve mirasçılar arası öncelikli satış başlığı altında da gerçekten önemli bir düzenlemeye milletvekili arkadaşlarımız imza atıyorlar. Yine mülkiyet hakkını ve ailevi bağları korumak adına ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davalarında uygulamada yaşanan suistimalleri ortadan kaldırıyoruz. Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında birinci açık artırmanın sadece malik olan mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. Böylece aile yadigarı malların, malın muhammem bedelinin %100'ü üzerinden öncelikle mirasçılar arasında kalmasına imkan sağlamış oluyoruz. Değerli basın mensupları, bürokrasiyi azaltmak ve dijitalleşmenin imkanlarından yargı alanında da en üst düzeyde yararlanmak amacıyla noterlik işlemlerinde büyük bir kolaylığa gidiyoruz. Noterlik evrak ve defterlerinin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklarca istenmesi hallerinde noterlerin aslına uygun örneğini yerinde saklayarak ilgili merciine aslını göndermesi, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merciine ulaştırması imkanını düzenliyoruz. Bu işlemlerden de hiçbir vergi, harç veya değerli kağıt ücreti alınmayarak tarafları mali yükten kurtararak işlemlerin hızlanmasına, yargının daha hızlı bir şekilde neticeye varmasına imkan tanıyoruz.

0: Aynı zamanda idari yargıda yargılamaların gecikmemesi ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi için önemli bir adım atıyoruz değerli arkadaşlar. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
1: Evet, AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu'nun söylemlerine kulak verdik. Şimdi Sercan Bahadır'la yine sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Sercan Bey, aslında çok yoğun bir gündemin olduğu günde evet. Sizi ağırlamış bulunmaktayız. Ben çok kısa aslında sorumu sorayım. Vaktimiz de çok az kaldı maalesef. Çok kısa bir cevap sizden rica ediyorum. BYD yatırım yapma takviminde Türkiye'yi biraz daha öteledi. Bunun arka yanındaysa bakıldığında yabancı yatırımcı çekmek amaçlı da bizim birçok adımımız vardı. Peki bu tarafı nasıl yorumlamak lazım? Yani şu an bütçede bu tarz teşvikleri vermek amaçlı bir hareket alanımız bulunuyor mu sizce?
2: Tabii işte konu biraz daha bütçe, yani kısa şeyler çözecek bir durumumuz yok gibi duruyor şu an, onu anlamak lazım. Daha yapısal sorunlarımız var. Öncelikle gümrük birliğinden kaynaklı bir çok fazla Avrupalı yatırımcı var Türkiye'de. Bunların birçoğu yatırımına devam etmek istiyorlar. Bunlar yeni proje almakta zamanla zorlanıyorlar. Türkiye maliyet ve rekabet açısından özellikle bazı ihracat pazarını diğer ülkelere göre geride kalmış gibi duruyoruz. O açıdan evet. Bakıldığında bizim bu özellikle Made in Europe konusunda yeni yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek ve mevcutu korumak açısından aslında bu gümrük birliğinin bir tartışmamız lazım. Özellikle Ticaret Bakanlığı liderliğinde bir komisyona ihtiyaç var belki bu anlamda. Bütün STK'nın bir araya geldi. Çünkü Avrupa'dakiler üretim yapmak istiyorlar, istihdamı artırmak istiyorlar. Birçok üretici de Avrupa'da şu an Türkiye'deki şirketlerden oluşuyor. Otomotiv, beyaz eşya bunlardan biri. Yani bizim oradaki üretim hikayesinde yani Avrupa Birliği yeni bir üretim dönüşümü yapmak istiyor. Evet. Ve Türkiye'de bu yatırım üssünü korumaya devam etmesi lazım. Bunu yapabilmek adına da kesinlikle gümrük birliği modernizasyonu tekrar masaya yatırılması, aslında biraz gümrük birliği modernizasyonu değil de gümrük birliğinden hareketle AB'nin sanayi dönüşme entegre olma kavramlarını konuşuyor olmamız lazım. Hı hı. Ki otomotiv çok fazla iç içe geçmiş durumda. Tabii teşvik anlamında bakıldığında bizim en çok karşılaştığımız şirketi, bizim konumundan dolayı birçok yabancı yatırımcı şu an Türkiye'de, bunlardan en önemli konulardan biri maliyet konusu oluyor maalesef. Evet. Hani maliyetler çok fazla, hem vergiler, ithalatla ilgili çok konuşulan konu, korumacılıktan kaynaklı ki Hürmüz'ün o yaratmış olduğu maliyetler hala birçok şirketleri yakından ilgilendiriyor, ihracat pazarında çok fazla o desteklemiyor aslında oradaki maliyetleri artışı. Bir de proje almakta zorlanıyoruz. Hani en büyük konulardan biri bu. Belki yeni yatırımcıdan çok mevcut yatırımları da arttırma konusunda çok ciddi bir kapasite sorunu yaşıyor Türkiye. Ya bizim bir şekilde Avrupa Birliği'ndeki bir kapasite artışına yönelik yapılacak birçok yatırımda Türkiye'nin dahil olmasını sağlıyor olmamız lazım.
1: Ve ölçeklendirilmesini detaylandırmamız lazım.
2: Lazım.
1: En büyük sorunlardan kesinlikle. Biri de bu diye diyorum konularımda.
2: Ama en kritik konu şu, bu Made in Europe gümrük birliğiyle çelişmekte. Artık yabancı yatırımcı Türkiye'de yatırım yap diyorduk biz gümrük birliğiyle aslında, evet. Birçok firma AB ile Türkiye'de bir fark yoktu. Made in Europe artık bu farkı ortaya koyuyor. Artık birçok yatırımcı ki BYD bunlardan bir örneği muhakkak etkili olmuştur. Resmi olarak onlar bunu söylemiyorlar ama BYD değil gibi birçok şirket Avrupa'da yatırım yapmayı daha çok isteyecekler. Çünkü Türkiye'de yatırım yapmakla Avrupa'da yatırım evet. yapmak gümrük birliğindeki o farkı Made in Europe'dan dolayı maalesef ortadan kaldırıyor.
1: Evet Sercan Bahadır, çok teşekkürler değerli katkılar için, sizlere de kolaylıklar dilerim.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, turizm verilerini konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Onursal Başkanı Alican Aksu bizim. Alican Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar. Adanım, teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Alican Bey, Kültür ve Turizm Bakanlığı Mayıs ayı ziyaretçi sayısını açıkladı ve yabancı ziyaretçi tarafından bakıldığında %3,5'a yakın bir düşüş olduğunu aylık bazda gördük. Fakat bir önceki düşüş %9'a varan bir orandaydı. Yani bu düşüşte hafif bir gerileme olduğunu da rakamlar bize gösterdi. Peki bu ayı nasıl okumak lazım ve bundan sonra yaz sezonu için nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Çok kısa rica ederim sizden.
3: Tabii yani aslında tabii ilk çeyreğe baktığımız zaman hani Nisan-Mayıs periyoduna baktığınız zaman doğrudur, %35'lik jeopolitik olaylardan dolayı %35'lik bir doluluk oranıyla geçti. Yani hazırlık süreci iyi geçmedi açıkçası. Tabii elde olmayan jeopolitik nedenlerden dolayı. Fakat Haziran 2026'ya güçlü başladık. Güzel rezervasyonlarla başlandı. Özellikle Kurban Bayramı'nın 9 gün olması, tatil olması o turizmciye bir nefes aldırdı açıkçası. Yani sezon hazırlığı, aslında sezon hazırlığından önce tesisler bir yoğun doluluk yaşamak isterler. Bunu her zaman bir Nisan'la Mayıs arasında yaşarlardı ama bu yıl Kurban Bayramı'nda bu yoğunluk oluştu. İyi de bir şey oldu, moral oldu turizmciler açısından. Rezervasyonlar durumuna baktığınız noktada şu anda yani Temmuz-Ağustos yüksek sezonu gördüğümüz noktada %65'lik doluluklar var. Fakat tabii ki geçen yılın kısmen biraz altındayız. O şekilde görünüyor şu an durum.
1: Fiyatlamaların da etkisi olduğunu görüyor musunuz? Yani çünkü Avrupa tarafındaki turistlerin çoğunun Türkiye için biraz daha pahalı hale geldiği konuşuluyor. Bunun da etkisinin olabileceğini öngörüyor musunuz?
3: Ya tabii aslında şöyle, pahalılıkla ilgili o çok görsel bir konu. Yani bizim şu andaki tesislerimize baktığınız zaman dünyada hani servis kalitesi bizim kadar güçlü servis kalitesine sahip tesisler yok. Bunun dünya turizm arenasında tabii ki bir ciddi anlamda lobi faaliyetleri de yürütülüyor. Yani Türkiye'nin şu anda yüksek fiyat imajı tamamen bence gerçeği yansıtmıyor. Bununla ilgili zaten Turizm Geliştirme Ajansı'nın ciddi anlamda lobi faaliyetleri var. Fakat tabii bize de şimdi gerçek olan şu, maliyetlerimiz de çok yüksek. Yani ciddi anlamda şu anda maliyetlerde bu yükseliş. İşte Amerika'nın bir an önce bu İran Savaşı'nın bitmemesi, bu anlaşmanın yapılmamasından kaynaklı iniş çıkışlar, petrol fiyatlarındaki değişkenlikler. Bu tamamen tabii ki gıdaya da yansıyor, enerjiye de yansıyor. Bu da öngörülemez bir maliyet tablosu
1: ortaya
3: çıkıyor.
1: Peki Alican Bey, pandemiden bu yana fiyatlamalarda bir normalleşmeyle karşı karşıya kaldık mı? Ve ne kadarlık bir maliyet artışıyla siz karşı karşıya kaldınız bu
3: dönem? Aslında şu son bir aydan beri ciddi anlamda bir normalleşme söz konusuydu. Yani bir dönem sezon bizi korkuttu açıkçası. Yani maliyetler korkutmadı değil. Yani bir en ufak şöyle domatesden bahsedelim. Yani bu domatesin 200 liraya otele girdiği bir dönemde şu anda 80-90 lira, 70 lira civarında girdiğini görebiliyoruz. Yani maliyetlerde biraz bir dengeleme var ama bu güncel gidiyor şu anda. Stabil gitmiyor. Güncel gittiğinden dolayı öngörülemez bir maliyet tablosu ortaya çıkıyor. Ani fiyatlarda, satış fiyatlarında ani reaksiyon gösteremiyoruz.
1: Evet, Alican Aksu, çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar dilerim.
3: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saat başında tekrardan karşınızda olacağım, bir yere ayrılmayın.
4: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
7: Evet.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. 30 dakika programıyla karşınızdayız. Fakat sıcağı sıcağına çok özel bir röportajımız şu an ekranlarınıza gelecek diyelim. Otomotiv endüstrisinde OYİP Ventures fonu lansmanı bugün gerçekleştirildi ve Burak Karagöz de şu an lansmanı takip ediyor. Sözü kendisine bırakalım. Burak, merhabalar, söz sende.
2: Aylar'a teşekkür ediyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ndeyiz. Yanımda Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Kemal Yazıcı var. Kemal Bey, öncelikle hayırlı olsun yeni başkanlık döneminiz.
3: Teşekkür ederim.
2: Dolayısıyla da bunun ilk toplantısı diye düşünüyorum. Şimdi önemli bir konu. Neler söyleyeceksiniz projeyle ilgili, onunla başlayalım.
3: Ya biz bugün bir lansman yaptık. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu lansmanı. OYİP Venture ismini verdiğimiz. Aslında bu bir lansman değil, otomotiv sektörünün geleceğine yatırım yapma, teknoloji ve inovatif çözümleri sektöre kazandırma adına önemli bir adım attık. İnşallah sektörü olumlu destekleyecek sonuçlar almaya başlayacağız.
2: Nasıl etkileyecek sektörü Kemal Bey?
3: Şöyle diyelim, otomotiv sektöründe dünyadaki büyüklere baktığınızda herkes yeni teknolojileri veya inovatif çözümleri kendi içinden ziyade şimdi dışarıdaki girişimci şirketlerle çözmeye çalışıyor. Onlarla ortak hareket ediyor. Biz de Türkiye'de bu fonu yaratarak, girişimcileri destekleyerek sektörü bir şekilde kendi girişim ekosistemimizle birlikte büyütmeye niyetimiz var. Bugün değil ama yarın için çok önemli bir adım. Ya şöyle diyebilirim belki, bizde 168 ARGE merkezi var faaliyet gösteren. Bu ARGE merkezleriyle girişimcileri ve inovatif çözüm üretebilme kabiliyeti olan şirketleri hızlı bir şekilde bir araya getirmek istiyoruz. Teknoloji seviyemizi arttırmak üzere.
2: Efendim, şimdi Bursa'ya otomotivin başkenti diyoruz. Dolayısıyla yeni yatırımlarla başlayalım. Biliyorsunuz Hyundai Türkiye'de bir batarya fabrikası kuracağını kamuoyuna açıkladı. Bir diğer taraftan Renault, Bursa'daki fabrikalarında vaat ettiği 3. modelin seri üretimine, Bora'nın seri üretimine başladı. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman yatırım anlamında Türkiye'yi nasıl konumlandırıyorsunuz?
3: Türkiye için tabii öncelikle sevindirici gelişmeler. Bizim yatırıma ihtiyacımız var. Yatırımların gelmesinin nedeni Türkiye'deki çalışma gücü, motivasyon, rekabetçi pozisyonumuz ve kaliteli üretimimiz diyebiliriz. Bu yatırımların ileride artmasını istiyoruz tabii. Biz de ihracatçı birliği olarak bir taraftan ihracatımızı arttırmaya çalışırken bir taraftan da yatırımların ülkemize gelmesini istiyoruz. Bunları olumlu karşılıyoruz, sevindirici buluyoruz.
2: Şimdi Made in Europe'la devam edelim. Biliyorsunuz Türkiye bunun içinde mi kalacak mı, dışında mı kalacak tartışmaları devam ederken Avrupa Birliği bununla ilgili Türkiye lehine güzel kararlar verdi. Dolayısıyla ilk 6 ayı da geride bıraktık. Orada durum nasıl, gelişmeler nasıl?
3: Yani şöyle diyebiliriz, Avrupa son yıllarda Çin'e karşı ticarette büyük negatif konumda diyelim. Daha fazla ithalat yapıyor, daha az ihracat yapıyor. Kendi sanayisi onların bu sanayi hızlandırma yasa taslağında geçtiği şekliyle 2000 yılında %17.4 olan endüstrinin gayri safi milli hasılaya oranı %14 seviyeden 14.3'e düştü. 2035'te bunu %20 seviyelerine çıkarmak istiyorlar. Haklı olarak Çin'e karşı engeller koymak istiyorlar. Ve bu çalışma devam ediyor. Bizi şu anda olumsuz diyorum ben. Olumsuz etkiliyor çünkü yazıldığı şekliyle bizim ihracatımızda hem bitmiş ürün araç olarak hem de parça olarak Avrupa pazarlarına 2035 yılı sonrasında erişmemiz açısından, ya daha öncesinde başlayacak, sıkıntılı bir süreç olabilir. Biz onu geri çevirmeye çalışıyoruz. Bütün hükümetimizin bütün bakanlıklarıyla biz otomotiv sanayi sektörü olarak OSD, TAYSAT ve Otomotiv İhracatçılar Birliği birlikte bir iletişim stratejisi yaptık. Avrupa'daki ilgili kurum ve kişilerle birebir görüşmelerle onların bu işten nasıl etkileneceğini, ne kadar zarar göreceğini, bizim nasıl etkileneceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Süreci tersine çevirmeye çalışıyoruz. İnşallah başaracağız.
2: Çin ile rekabet nasıl gidiyor şu an itibariyle?
3: Çin şöyle, Çin tabii farklı bir ülke. Çin konusunda belki benim yorum yapmam doğru olmayabilir ama sektör olarak kıyaslarsak oradaki üretim şartlarıyla hem çalışma düzeni hem devlet destekleri hem korumacılık olarak baktığımızda eşit şartlarla mücadele ettiğimizi düşünmüyorum. Çin evet rekabetçi, Avrupa'yı olumsuz bir etkileme sürecinde, o da şundan kaynaklanıyor. Avrupalılar sıfır emisyonlu araçları ön plana çıkardılar ama altyapıları yeterli değil. Çin bu konuda ileride olduğundan son 5 yılda %0.5 olan ihracatları %10 seviyesine çıktı otomotiv pazarında. Otomotiv pazarını domine etmeye başladılar. Bu bizi tabii uzun dönemde etkileyebilir. Onun için Avrupa'nın sanayi iyileştirme politikası bizim de bir yerde lehimize olabilir. Eğer biz içinde kalırsak biz de ona uğraşıyoruz şu anda. Zaman içerisinde göreceğiz.
2: Kemal Bey, rakamlarla devam edelim. Şu ana kadar İhracat rakamları nasıl? Hedeflediğiniz, beklediğiniz gibi gidiyor mu? Biliyorsunuz en sıcak aylara geldik. Planlı duruşların başladığı aylar, özellikle fabrikalarda. Neler söyleyeceksiniz?
3: Şöyle diyeyim, biz otomotiv sektörü geçen yıl 41,5 milyar dolar ihracat yaptı. Bu yıl bizim hedefimiz 43 milyar dolar. Biz bunu aylık takip ediyoruz. Aslında günlük takip ediyoruz ama aylık raporluyoruz. Şu ana kadar 17 milyar dolar ihracat yaptık son 5 ayda ve planımızın %2.6 üzerindeyiz, yani iyiyiz. Yıl sonunu hedefimizi tutturacağız şeklinde görüyoruz. Mayıs ayı kötüydü aslında. Mayıs ayı böyle olmasaydı, yani çalışılmayan gün sayısı çok fazlaydı. Bayram olması nedeniyle bir resmi bir dini bayramımız vardı. Onun etkisi nedeniyle biraz geriye düştük. Aslında %7.5 yukarıdaydık. Önümüzde Ağustos dönemi var ama planladığımız şekliyle Ağustos. Yıl sonuna kadar eğer bu Amerika-İran problemi ortadan kalkarsa, Rusya-Ukrayna'da bir şekilde çözülürse herhalde ihracat çok iyi bir şekilde artar.
2: Peki, çok teşekkür ederim.

0: verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun Kemal Bey.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Alar, sözü tekrar sana bırakıyorum.
2: Evet Burak, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Konuğa da teşekkür ediyoruz tabii ki. Evet, bizleri 30 dakikada tekstil sektörünü konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz eşlik ediyor. Top, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü meclis başkanı Şeref Bayat bizimle. Şeref Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: İyi haftalar diliyle çok yoğun bir gündemle sizi ağırlıyoruz aslında. Fakat hazır giyim tarafını konuşursak topa çok da iç açıda değil aslında bakıldığında. Doğru. Şimdi ISO 500 rakamları geldi geçtiğimiz hafta ve 2024 yılında 32 şirket temsil ederken şu an 29 şirketin 2025 yılında temsil ettiğinin bir gerileme olduğunu gördük ve net satışlarda şu an %10'luk bir artış varken burada aslında karlılık tarafında bir geri çekilmenin de 2025 yılının nezdinde oluştuğunu izliyoruz. Peki 2026 yılında ilk yarı yıl tablosu ne şekilde şekillendi? Biraz sizden dinleyelim.
3: Tabii ki memnuniyetle. Aslında ISO'nun raporunda bizim negatif ayrışmamızı biraz daha açmak istiyorum izin verirseniz. Orada bildiğiniz gibi enflasyon kadar olmasa da %27 gibi bir ciro artışı var toplam ISO 500'de. Fakat tekstil firmalarında hem miktar azaldı, evet, sayı azaldığı halde bir de %10 ciro arttığını, aslında enflasyonun çok altında olduğu, aslında bu verilerin tekstil ve hazır giyimde hala küçülmenin devam ettiğini gösteren bir veri olduğunda özellikle belirtmek istiyorum. Bu yıla geçen yıldan çok farklı başlamadık. İlk 5 ayın verileri elimizde. Nisan ayında çok özellikle baz etkisinden çok yükselen bir ihracat görmüşken Mayıs'ta tam tersi. Bayramın etkisiyle çok dramatik, evet, bir düşüş oldu.
2: Bu sefer takviye etkisi devreye,
3: evet,
2: girdi.
3: Evet, Haziran'da biraz daha toparlanacağını ama hala %1-2 gibi ekside olduğumuz bir sonuç çıkacağını söyleyebilirim.
2: İlk 5 ayda %4'e yakın bir daralma ihracatta yaşandı değil mi?
3: 4,5 bir daralma var. Hala ilk 5 ayda, ilk çeyrekte 1050'ye yakın, 1040 firmamız kapandığını, evet, bazı firmaların bazı olumsuz kararlar aldığında maalesef gözlemliyoruz. 15 bine yakın istihdam gene kayboldu. Sonuç yıla baktığımız zaman 3,5 yıla işte 400 küsur bin, evet, istihdam kaybı, 11 bin firmanın devreden çıkması gibi çok dramatik şeyler oldu.
2: 389 bin kişi olarak istihdam kaybı gözüküyor.
3: Bu yılın birkaç ayında katsanız, evet, 425 oluyor onunla birlikte. Baktığımız zaman çok keyifli değil haberler. İlk yıl özellikle biz bu ilk yarıda biraz toparlayacağız. İkinci yarıda ufak ufak iyiye doğru gideceğiz derken bu savaş da ortaya çıkması haliyle tekrar bir sıkıntı yarattı. Biraz da pozitif de oldu aslında. Onu da açmak istiyorum. Özellikle savaş bölgesinden, Hürmüz Boğazı'ndan enerji talebi bizim rakiplerimizin bizden çok daha üstünde. Onlardaki bir sıkıntı, acaba tekrar bir pandemi gibi taşımacılıkta sıkıntı olup biz yakından tedarik etsek mi, biraz güvenli mi olsa diye bir teveccüh oldu. Önemli miktarda alım gruplarının Türkiye'ye çok pahalı olsa bir miktar Türkiye'ye döndüğünü, Türkiye'yi denediklerini gördük. Fakat tabii ki o kadar büyük bir fiyat farkı var ki, yani %60 uzak doğu, %40 yakında Kuzey Afrika falan olunca hala zorlasalar da tabii Türkiye'ye hemen döndüler, oradan sipariş alacaklar demek kolay değil. Ama en azından güvenli tedarik için bir uyarı olması Hürmüz Boğazı'ndaki krizin bizim için bir avantaj oldu diyebiliriz. Çünkü ana pazarımız Avrupa Birliği'nin alımı içerisinde biz %10 iken bizim ihracatımız da %70. Yani onlar sadece %15'e bile çıkarsalar biz ihracatımızı çok daha rahat artırabiliriz. Bunu özellikle alım gruplarına söylüyoruz. Biz çok daha güvenliyiz. İşte kumaş hat yapımız çok iyi, onun için bize yönelin diyoruz. Umarım oradaki satın alma da yavaş yavaş artarsa bize bir yönelim olacak. İlk yarıya girirsek ilk yarı dengeli bir yıl geçecek. İkinci yarıda da bunun benzeri olacağını, ihracatta çok kısmi bir daralma veya çok kısmi bir büyüme bekliyorum bu yılın sonunda. Ama asıl ivmeyi biz dönüştürülen tekstil ve hazır giyimde 2027'de göreceğiz. Eğer tekrar bu savaş gibi anormallikler olmazsa 2027'de büyümeye başlayan tekstil ve hazır giyim olacak diyebilirim.
2: Peki bu sene ilk yarı yıla baktığımızda en büyük kayıp siparişlerde mi, karlılıkta mı yoksa satışlarda mı gerçekleşti sizce? Bunun devamını öngörüyor musunuz?
3: Tabii hem siparişte hem karlılıkta. ISO'da da gördüğümüz, evet, gibi gerçekten enflasyonun %32-33 olduğu bir yerde %10 bir artış olması çok ciddi bir küçülmeyi gösteriyor ki aslında bizim yapımız ISO 500'den çok daha altlarda, KOBİ'lerle ağırlıklı bir sektörüz. Orada durum çok daha vahim. Orada nakit akışını yönetmek, finansı ulaşmak, teminat oluşturmak o kadar zor olduğu için zaten bu bahsettiğimiz sayıda istihdam kaybı ve firmaların devre dışı kalması söz konusu oldu. Dolayısıyla orada durum çok daha zor. Hem iş gücünde hem kayıp oldu hem de firmalarımız kapandı. Yani asıl sorunun hem talebi azalan Avrupa Birliği'nin olduğunu, bir de bizim pahalı olmamızla mevcut siparişte başkalarına geçmeleri bizi tabii ki sıkıntıya soktu.
2: Şimdi tablo şu an biraz değişiyor gibi Şeref Bey. Çünkü bakıldığında bu sabah saatleri hatta Focus programında yer verdik. İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifasını verdi. Orada daha farklı bir gündem de bu saatten sonra olabilir. Çünkü ABM işini destekleyen bir ülkeydi İngiltere tarafı ve Türkiye'de burada taslak tarafındaydı. Kamu ihalelerinde birçok nihai ürünü ve sektörü etkileyebilecek bir anlaşmaydı. Bunun yanında

0: hükümetimizin de özellikle bu dönüşümde biraz önce bahsettiğim Hürmüz'ün o uyarısı gerçekten güvenli tedariğin belki çok ucuz olmasından da daha kıymetli olduğunu ortaya çıkarttı. Biz özellikle bu dönemde tekrar daha fazla kapasite kaybetmeden, istihdam kaybetmeden tutunabilmek için bu dengeleme yılı dediğimiz bu 2026'da özellikle KOBİ'lerin, çünkü KOBİ yapısındayız,
1: evet,
0: biraz daha finansmana rahat ulaşıp desteklenmesi lazım. Eğer biz bu seneyi bir şekilde daha fazla kaybetmeden, daha fazla kapasite kaybetmeden geçirirsek gerçekten bahsettiğim o güvenli tedarik, kaliteli ürünler, hızlı teslimat, özellikle daha katma değerli markalara mal yapmak gibi bizim aslında bundan sonra çok hızlı bir şekilde dönüşümü yapmamız gereken kısımlarda çok daha güçlü olacak. Kaslarımız çok daha güçlü olacak. Onun için daha fazla kapasite kaybetmeden 2020'de kendimizi atmamız lazım. Onun için finansmana ulaşın diyorum. Başka bir şey söylemiyorum.
1: O zaman ben de hemen devam ettireyim bu söylemin üzerinden. Çünkü KOBİ kredilerine takibe düşen borç oranı %120'lik bir artış kaydetti son dönemde bugüne kadar bakıldığında. Peki şimdi reskont kredi limitlerinde şu an bir artış yok fakat beklentiler dahilinde. Çünkü sabah saatte limitlerin tükendiği ve tahsilatın yıl sonuna doğru verildiği konuşuluyor. Nefes kredisi ilk etap verildi. Başvurularda şu an net bir tarih veya ikinci etap tarihi çıkmadı. Bunun yanı sıra aslında bakıldığında döviz dönüşüm desteği Temmuz'a kadar uzatıldı. Bu adımlar sizce yeterli mi ve yeni adımlar bekleniyor mu?
0: Yeterli değil çünkü ölçeğe baktığımız zaman çok düşük kalıyor. Gerçekten özellikle Exim Bank'tan bahsettiğiniz için söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Toplam Exim Bank krediler içerisinde ihracatı oranla son 4 yıl içerisinde %16'lardan %9'lara geldiğini görüyoruz. Aslında ihracatın çok da önemli olduğu, döviz kazandırma ya döviz kazandırıcı faaliyetlerin olmazsa olmaz olduğu, döviz açığımız olduğu, ihracatta bildiğiniz gibi bozdurma mecburiyetiyle Merkez Bankası'na döviz aktardığımız bir dönemde özellikle Exim Bank kredilerinin toplamda düşüyor olması ihracatı oranla gerçekten çok kötü. Bunda özellikle artırılmasını, günlük limitler dediğiniz gibi birkaç dakikada bitiyor.
1: Evet.
0: Şu an Kasım'a aralığa verilen bir randevunun veya bir limitin pek bir anlamı yok. Çünkü şu anki kredilerin birçoğu nakit akışı için kullanılıyor. Yani hemen lazım. Çok acil lazım. Dolayısıyla burada limitlerin artırılıp o kredilerin çok hızlı bir şekilde ulaşması lazım. Zaten ulaşabilen çok fazla yok. Bütün her şeyi yerine getirip bütün evraklarınız tam olacak. Hiçbir kamu kuruluşuna borcunuz olmayacak. Kendi reytinginiz olacak. Kendi teminatınız olacak. Teminat mektubu alacaksınız. Bunların hepsini baktığınız zaman o limitlerin artılması çok önemli. Onun için finansmana uygun ulaşımda mesela nefes krizinden bahsettiğiniz inanın miktar çok düşük. Çok iyi niyetle yapılan şeyler. Miktar küçük. Şube başına dağıtılan miktar az. Dolayısıyla müşteri bazına 3 milyon limit dendiği halde 1 milyonu bile alamayanlar var. Dolayısıyla burada biraz daha bu regülasyonların gevşetilerek özellikle ihracatçı firmalara bu finansmanı hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlamak lazım. Bunu yaparsak biz kapasitenin bundan sonraki kısmını koruyup yeni iş modeline daha sıkı, daha kaslı
1: başlayabiliriz. Altını doldurmak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Peki bu adımlardan hangisinin daha öncelikli olmasını öngörüyorsunuz Şeref Bey? Sizce hangisi şu an en acil önlem alınması gereken konu olacaktır?
0: Türkiye'de hazır giyim sektörü tabii ki çok kısa bir zamanda pahalandığı için bu dönüşümü de çok kolay yapamıyor.
1: Uzak Doğu %60, Kuzey Afrika tarafı %45 daha pahalı demiştik sizinle beraber.
0: Böyleyken biz birdenbire hadi marka olalım da markayı işte çok daha pahalı satalım. O bugünden yarın olmuyor. Dolayısıyla bir süreç lazım. Türkiye çünkü şu an bu pahalılığı alınan ekonomik kararlarla sağladı. Yani Türkiye beşeri sermayesini büyütüp çok zenginleştiği için pahalanmadı. Bu ekonomik program özellikle dövizi baskılayacağım, işte yüksek faizle bir şekilde enflasyonu dizginleyeceğim kararı ve bu kararın 3 yıl sürmesi sebebiyle bu dönüşümü biz çok hızlı yapmak zorunda kaldık. Yani emek yoğun sektörde özellikle maliyetin %50-55'i emekten olunca işte kur artışına bakıyorsunuz son 3,5 yılda %150 ama maaş artışları enflasyon %250. Ya bu aradaki fark bizim karımız değil. Onun için bu dönüşümü ayak tutmak için işte bazı olumsuz kararlar almak zorunda kalanlar oldu. Dediğiniz gibi şu güne bakarsak artık bu kalan özellikle kapasiteyi kaybetmemek için kasları güçlendirmek lazım. Çünkü Türkiye gerçekten stratejik konumu değişmeyecek. Pazara yakınlığı, kumaş altyapısı, kaliteli ürün yapabilmesi, markaları biraz daha geliştirebilmesi gibi çok önemli avantajları var. Türkiye Portekiz'in, İtalya'nın maliyetine ulaştı. Bunu hala bu maliyette devam edeceksek bizim özellikle hem o luxury brandlere hızlı teslimle kumaş altyapımızla öne çıkmamız lazım. Yoksa biz Bangladeş'in fiyatına dönmeyeceğimizi biz de biliyoruz.
1: Peki hangi pazar öne çıkmak lazım? Çünkü şu an ilk 5 aya bakıldığında aslında %18'e varan bir AB pazarında daralma yaşamışız. Türkiye ihracatı rakamlarına bakıldığında. Amerika tarafında daha pozitif bir tablonun olduğunu gördük. Peki bundan sonra rotamızı Amerika tarafında mı çevirmemiz lazım sizce?
0: Aslında,
1: hangi pazar bizim için daha avantajlı?
0: Aslında alternatif pazarlar olarak Amerika yıllardır çalışılıyor. Fakat orada da önemli gümrük duvarları var. Şu an Uzak Doğu'yla gümrük tarifleri anlamında biraz avantajımız var. hedef pazar olarak hala Avrupa Birliği kadar alım yapan Amerika gerçekten çok boş bizim için. Neredeyse %1 gibi bir ihracat yapıyoruz hazır giyimde. Hı hı. Orada çok önemli bir kapasite var ama inanın Amerika'da iş yapmak çok zor. Ben hala ısrarla

0: yakın olan pazarın. Çünkü bu lojistik sıkıntıların uzaklarda sipariş yapmak değil, yakında güvenli bir tedarik olmak kısmı çok önemli. O sebeple biz özellikle Kuzey Afrika'daki rakiplerimizden öne geçmemiz lazım. Yani işte Fas, Tunus, özellikle işte Mısır devreye girmeye
1: Evet.
0: çalışıyor ama kalite tam orası gibi değil. Ama Fas ve
1: Oradan bir
0: Tunus...
1: geri dönüşün olduğu yorumlarını da konuklamanı diyorum. Siz de böyle bir eğilim gördünüz mü? Çünkü birçok tekstil firması Mısır'a gitmişti. Şu
0: Doğru.
1: an oradan buraya gelen bir dönüş var mı sizce?
0: Orada hatalı yatırımlar dönüyor. Hata nasıl oluyor? Orada Mısır'da alarm ölçek yatırım yapmanız gerekiyor. Ya yani Mısır çok basic işleri, o mass production dediğimiz işleri yapabilecek organizasyonları yaparsanız bir anlamı var. Orada Türkiye gibi KOBİ ölçeğinde bir ürünü ben daha ucuz iş gücüyle yapayım derseniz başarılı olamazsınız. Orada büyük kapasiteler gerekir. Büyük kapasiteli yatırım yapanlar, hele 2007'de de ilk gidenler falan orada hala mutlu. Ama sonradan gidip de ben 100 kişiyle 50 kişiyle Türkiye'deki gibi bir iş modelini orada yapacağım diyenler maalesef hayal kırıklığı yaşıyor. Onun sıkıntıları yaşıyoruz ama Türkiye'de özellikle Anadolu'da dediğimiz o mest işlerin artık Mısır'da yapılması ve o ucuz iş gücünü kullanması şart. Onun için ben yatırım tercihlerine bağlıyorum. Yoksa tamamen dönüyorlar falan gibi bir şey söylemek mümkün değil. Hem serbest bölge avantajı var Amerika pazarına
1: Evet.
0: gümrüksüz sattığı için. Hem de Avrupa Birliği'ne çok yakın olması, oraya da gümrüksüz
1: Bir
0: satmasının
1: de
0: avantajı var.
1: işçilikleri
0: Ve
1: avantajı
0: dörtte bir,
1: var.
0: beşte bir fiyatında iş gücü olunca da
1: Evet.
0: orada doğru modeli seçerseniz yatırım yanlış değil.
1: Peki 2026'nın ikinci yarı yılında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Çünkü geçtiğimiz sene bakıldığında daha pozitif bir ikinci yarı yıl beklentimiz küresel şoklara ve siyasi tarafa nazaran vardı. Fakat bu şoklar gelince biraz daha ötelemenin de olduğunu konuklarımdan duyuyorum. Peki siz nasıl bir ikinci yarı yıl bekliyorsunuz? Hem ihracatta hem de istihdam tarafındaki kayıplarda.
0: Özellikle savaşın bitiyor kararı çok önemli. Burada biliyorsunuz hemen geçtiğimiz dönemdeki gaz sıkıntısında da öyle olmuştu. Ukrayna
1: Evet.
0: Rusya Savaşı'nın hemen hane halkı tüketimi kesmişti. İşte temel ihtiyaçlar haricinde tüketim yapmıyordu Avrupa'da. Benzer bir dönemi gene yaşadık. Bu savaşın gerçekten bir anlaşmayla, yazılı anlaşmayla sonuçlandığını duyarsak yavaş yavaş ihracat PMI endeksinde Avrupa Birliği'nde bir kıpırdama olduğunu görüyoruz. Yani bu bize de daha fazla gelecekleri, bizden almayı deneyeceklerini görüyoruz. Bunun üzerine Hürmüz'deki kriz de eklenince gerçekten ben Türkiye ödeyebilen markaların biraz daha bizi zorladığını, çok daha fazla seyahatlerin olduğunu gözlemliyorum. Yani ben yılın ikinci yarısında, bu yılın ilk yarısındaki bu %3-4 belki kaybı kapatacağımız daha dengeli bir yıl olacağını ve ihracatta da geçen yılın benzer bir rakamı, 18-18,5 civarında bir rakamı
1: Evet.
0: yakalayacağımız bir dengeleme yılı olacağını bekliyorum. Ama 2027'de eğer tekrar böyle global bir şok olmaz, tekrar bir savaş olmazsa ben büyümeye geçeceğimiz bir yıl
1: Bir
0: olduğunu söyleyebilirim.
1: toparlanma yılı olarak 2027'yi fiyatlandırabilir miyiz sizce sektör nezdinde konuştuğumuz?
0: Tabii ki mutlaka ama işte 2026'ın ikinci yarısı derken bir 6 ay daha kaybettik
1: Ötelemi
0: maalesef.
1: aldık, evet.
0: Bu savaş sebebiyle dünya mal ticaretinde de Türkiye'de de hem müşterimizin talebinde de önemli bir daralma
1: Evet.
0: oldu. Biz her şeyle birlikte uğraşmak zorundayız maalesef.
1: Şeref Bayat, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim
0: Ben teşekkür
1: böylelikle.
0: ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, 30 dakikayı noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatler 14.45'i gösterene tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Merhaba, Aile Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Programı her hafta, her pazartesi olduğu gibi Profesör Sadi Uzunoğlu ile beraber yapıyoruz. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Sadi Hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba Zeynep, iyi yayınlar.
0: Merhaba hocam, sağ olun. Hocam aslında sizinle hane halkının tüketim alışkanlıkları, tasarruf alışkanlıkları başlığında konuştuğumuz pek çok konuyla ilgili fikir veren İstatistik Kurumu'nun 2025 hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini takip ettik. Biraz bunun üzerine konuşalım sizinle. Çünkü baktığımızda sizin daha önce yaptığınız tespitlerin doğrultusunda bir manzara olduğunu da söylemek mümkün. Tüketim amaçlı yapılan harcamalar içinde en yüksek pay sürpriz değil. Konut birinci sırada, konut ve kira %29,3 ile. İkinci sırada ulaştırma geliyor %20,5 ile. Üçüncü sırada da gıda geliyor %17,3 ile. En düşük pay diye baktığımızda sigorta, finansal hizmetler, eğitim hizmetleri ve sağlık var. Şimdi önce bu kompozisyonu bir değerlendirelim mi hane halklarının harcama gücü tercihleri açısından?
1: Evet Zeynep, önemli çünkü biz 100 TL harcıyorsak tüketim harcaması olarak bunun nereye harcıyoruz ve toplam harcamalarımız içindeki payı nedir diye baktığımızda biraz önce sen de söyledin. Konut kira yaklaşık %30 diyelim. Ulaştırma %20,5, ona da 20 diyelim. Demek ki biz tüketim harcaması olarak yani harcama yapıyorsak, tabii ki tasarrufumuz varsa o ayrı bir şey ama tabii ki düşük gelirler açısından tasarruf pek söz konusu olmuyor burada. Daha yüksek gelir grubundan insanlar biliyorsun tasarruf eder. Düşük gelir gruplarından tasarruf etmeyi beklemek çok da adil bir şey değil aslında ekonominin gerçeği açısından bakarsak. Peki harcama açısından bakarsak sadece, yani 100 TL harcıyorsa insanlar bunu nereye harcıyor? Demek ki yarısını, yani %50'sini konut, kira ve ulaştırmaya harcıyor. Yeme içme dediğimiz kesim, yani gıda ve alkolsüz içecekler ise %17,3 gibi bir paya sahip. Diğerleri de biraz önce söyledin, işte lokanta, oteller, kişisel bakım, eğitim, efendim sağlık harcamaları gibi diğer harcamalara gidiyor. Şimdi tabii ki bu genel bir eğilim. Onu öncelikle söyleyelim, genel bir eğilim. Oysa mesela tek kişilik bir aile diyelim artık ona veya tek kişi yaşayanlar, yalnız yaşayanlar için konuşursak konut ve kiranın payı %41 gibi bir orana yükseliyor. Yani oldukça yüksek. Ama 3 kişilik bir aileysek, yani 2 ebeveyn bir çocuk varsa, burada oran %27'ler seviyesinde bir rakam. Yani sanki ekonomi açısından da bakıldığında 3 kişilik aile daha idealmiş gibi duruyor. Birazdan zaten bazı şeylere de değineceğim. Bu tüketim harcamalarındaki artış oranı en düşük olan aile tipi 3 kişilik aile. Yani daha ekonomik gibi görünüyor 3 kişilik aileler harcama açısından bakılırsa. Peki ulaştırma ne kadar? Tabii ulaştırma biraz düşüyor tek kişilik.

birlikte tek kişide 14.4 oluyor. Ama 3 kişilik ailede ulaştırma 22.5 gibi bir rakam. Gıdaya harcadığımız pay, ki genel %17.3 harcıyoruz ama tek kişi ise harcama 14.3'e düşüyor. Ama 3 kişi ise 15.8 gibi. Yine bakın ortalamanın altında bir gıda ve alkolsüz içecek harcaması var. Burası bizim için son derece önemli. Bir de tabii gelir dağılımı açısından bakalım olaya. Yani en düşük gelirli acaba neye ne kadar pay ayırıyor? Bir de en yüksek gelirli nasıl bir harcama eğilimine sahip? Öncelikle şuna bakalım. En düşük gelirli kişi gelirinin yaklaşık %29.2'sini, %30'unu diyelim, gıda ve alkolsüz içeceklere harcıyor. Konut kiraya ise %38.7'si gidiyor. Demek ki şöyle kabaca toplamaya kalksak rakamı neredeyse %70'e yakın gelirinin, daha doğrusu 100 liralık harcamasının yaklaşık 70 TL'si gıda ve konut kira ile tamamen tükenmiş oluyor. En yüksek gelirli de durum farklı. Mesela en yüksek gelirli grup 100 TL harcıyorsa 12.5 TL gibi bir rakamı ancak gıda ve alkolsüz içeceklere gidiyor. Oysa bakın yaklaşık %30'du bu en düşük gelirli de. Çünkü düşük gelirde mecburen en büyük gider kaleminiz tabii ki kira ve gıda. Geliriniz düşük olduğu için bu ağır geliyor ailelere. Bunu çok net bir şekilde buradan görebiliyoruz zaten. Peki konut kiraya bakalım. En düşük gelir grubunda %38.7 idi. En yüksek gelir grubunda %25.7. Genelde ideal olan da konut ve kira için zaten %25'lik bir, yani harcamaların içinde %25'lik bir paya sahip olmasıdır. Genel eğilim budur. Peki düşük gelir gruplarıyla özellikle yüksek gelir gruplarının ayrıştığı yer neresi? Ulaştırmada ayrışıyorlar. Düşük gelir grupları ulaştırmaya 100 TL harcıyorsa 8.6 TL'sini ulaştırmaya harcıyor. Ama yüksek gelir grubu, yani %20'lik yüksek gelir grubu ise yaklaşık %25'ini tüketim harcamaları içinden söylüyorum yalnız. Aman altını çizelim, gelirinin değil, tüketim harcamalarının içindeki payı %25. Dediğim gibi tasarruf ettiği bir rakam da var burada. Bir diğer uçurum eğitimde görebiliyoruz. Eğitimde düşük gelir grubu 100 TL'lik gelirinin 0.2 TL'sini, yani 1 lira bile değil 0.2 TL'sini eğitim harcamasına ayırıyor. Tabii bu kitap, defter, onlar da dahil bunun içine. Oysa yüksek gelir grubundaki insanlar tüketim harcamalarının %3.4'ünü ne yapıyor? Eğitime harcıyor. Tabii ki bunun içinde özel okullar falan da giriyor. Zaten düşük gelir grubundaki ailelerde özel okul falan beklemiyoruz burada. Bir de benim yine dikkatimi çeken konulardan bir tanesi lokanta ve işte oteller, işte konaklama dışarıda. Düşük gelir gruplarında %3.2 çıkıyor. Çünkü bir esnaf lokantasında veya dışarıda yiyebiliyor. Yüksek gelir grubunda bu rakam %8.3 gibi bir durum. Peki mesleklere göre veyahut da elde edilen gelir türüne göre baksak ne oluyor Zeynep? Orası da çok enteresan. Sabit gelirliyseniz, yani ücret gelir elde ediyorsak, maaş, ücret neyse, sabit gelirliyseniz konut ve kiranın payı %26.4. Gıdanın payı %16, ulaştırmanın payı %21.9. Oldukça yüksek, dikkat edersen ulaştırma. Çünkü insanlar işe gidiyor. Peki girişimci, yani müteşebbis dediğimiz girişimcinin harcamaları içinde konut kiranın payı ne kadar? %25.5. Gıdanın payı %17, ulaştırmanın payı %25'lerde. Bir de emekli.

0: Gelirlere bakalım. Biliyorsun düşük gelir grubu içinde yer alıyor. Gelirleri düşük. Emekliler konut ve kiraya 100 lira harcama yapıyorsa konut ve kiraya %38,7'sine harcıyor. Bakın genel eğilim konut kirada bütün Türkiye ortalaması %29'larda, neredeyse 10 puan daha yüksek emeklilerin gelirleri içinde konut ve kiranın payı. Gıdaya bakarsak %22,7, oysa Türkiye ortalaması %17,3 gibi bir rakam Zeynep. Ulaştırma doğal olarak daha düşük emekli olduğu için %13,4 gibi bir rakamda. Yani genel olarak harcama eğilimleri böyle görünüyor Zeynep. Dediğim gibi işin ekonomik yanı, yani tek kişi olduğumuzda evet ulaştırmadan kazanıyorsunuz ama yani ulaştırma gideriniz azalıyor. Fakat diğer taraftan kiranın payı giderleriniz içinde ne oluyor? Daha yüksek oluyor. Bir şeyin altını daha çizelim. Kusura bakma üst üste
1: Yo
0: söylüyorum.
1: yo
0: Hani
1: buyurun hocam.
0: zamanımızı doğru kullanalım diye. Peki 2025'te tüketim harcamaları yüzde kaç artmış? Yüzde kaç? Yani TL bazında yüzde kaç artmış? Bir de onun üzerinde duralım. Tüketim harcamaları %41 artmış. Yani TL bazında 100 lira tüketiyorsa demek ki 141 lira tüketmeye başlamış. Enflasyon %34'ler seviyesinde, 32-34 aralığında bir enflasyon. Geçen sene 34 diyelim biz ona. Enflasyonun bayağı üzerinde bir harcama artışı var. Enflasyon rakamlarıyla ilgili de burada tabii bir soru işaretimiz var. Herkesin hissettiği enflasyon gerçekten çok çok farklı. Peki bu harcama tabii ki en büyük pay burada enflasyonun payı. Yani reel bir artıştan ziyade hani daha fazla ekmek aldım, daha fazla efendim balık aldım, daha fazla et aldımdan ziyade bu fiyat artışı kaynaklı tüketim harcamaları biliyorsun genelde. Konut kiradaki artış mesela yıllık bazda %59 olmuş geçen sene. Eğitim %62 artmış. Sigorta ve finansal hizmet harcamaları %51 artmış. Biliyorsun özel okullarda falan yüksek zamlar yapılmıştı. Orada ciddi bir baskı oluşmuştu. Özellikle özel okulda okuyan bireyler üzerinde, aileler üzerinde. Demek ki konut, kira, eğitim ve sigorta hizmetleri gerçekten ciddi bir paya sahip. Peki en düşük gelirlinin harcaması yüzde kaç artmış? %43 artmış. En yüksek gelirlinin ise %41 artmış. Yani 2 puan fark var. Yani enflasyondan aslında düşük gelirliler daha fazla etkileniyor. Peki aile büyüklüğüne bakarak harcamalardaki artışa bakalım. Bir kişi yaşıyorsa %47,2 artmış harcama, tüketim harcama. Yani enflasyondan en çok etkilenenlerden birisi burası. Eğer 2 kişi yaşıyorsanız %42 artmış, yani 5 puan daha düşük. 3 kişi yaşıyorsanız %37. Oldukça ekonomik. Yani 3 kişideki harcama artışı %37'de. Bir de 5 kişi de var. Mesela 4 kişide %46 oldukça yüksek. Ama 5 olunca kişi sayısı %34 harcamalardaki artış. Bir şey daha bakalım. O da son olsun en azından istatistik olarak. Bazı şeylerde önemli çünkü bu. Emekliler %46,4 oranında tüketim harcamalarını artırmış. Yani biraz önce de söyledim ya, düşük gelir grubundaki insanlar enflasyonist ortamdan daha fazla etkileniyorlar. Örneğin gayrimenkul veyahut da menkul kıymet geliri olanlar %28,7 oranında harcamalarını artırmışlar. Yani daha az etkilenmişler. Çünkü gayrimenkul falan demek ki kendi evleri de var. Kira ödemiyorlar büyük ölçüde. Buradan bir etki var. Zeynep bir de son olarak şunu da altını çizelim. Bir de Türkiye
1: Son 2
0: İstatistik
1: dakikamız
0: Kurumu
1: hocam.
0: tamam. israf konusuna da değinmiş.
1: Ben de lafı oraya getirecektim. En çok harcanan yer gıda, en çok israf edilen yerde.

0: Gıda. İlk üçte yani gıda birinci
1: Yani
0: sırada
1: evet,
0: olması
1: ilk
0: da.
1: üçte gıda harcaması ama taze meyve ve sebzede yaklaşık %40'ını maalesef çöpe gidiyor. Yani 100 TL'lik malın, aldığınız malın 40 TL'sini maalesef çöpe atıyoruz. Ekmekte bu oran %32,5. Süt ve süt ürünlerinde peynirdir, süttür, bunlar da %15'ler seviyesinde bir rakam. Kuru bakliyatta %5,9. Demek ki saklama konusunda problem yaşıyoruz. İkincisi, satın almaları planlı yapamıyoruz, programlı yapamıyoruz. Buradan çok net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Yani ekmeğin israf edilmesi, taze meyve ve sebzenin israf edilmesi inanılmaz. Yani böyle büyük oranlarda israf edilmesi, oysa bunların çok daha rahat saklanabilir olması veyahut da farklı bir şekilde işte buzlukta değerlendirilmesi, daha sonra değerlendirilmesi, bunların hepsi olabilirdi ama maalesef ciddi de bir israfımız var. Onun da altını çizmiş olalım Zeynep.
0: Profesör Saadettin Uzunoğlu, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi, her hafta olduğu gibi aile ekonomisinde bana eşlik etti. Çok teşekkürler Saadettin Hocam, katılımınız,
1: Ben
0: katkınız
1: teşekkür
0: için
1: ederim.
0: sağ olun. Görüşmek üzere diyelim ve aile ekonomisini tamamlayalım burada. 14'te ben piyasa hattıyla yine geri geleceğim, orada görüşelim.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: 101. Fon Saati'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. 2 yıla yakın süredir Fon Saati sizlerle birlikte Bloomberg KT ekranlarında, Bloomberg KT farkıyla ekrana gelmeyi sürdürüyor. Ve 101. programda da kendisini Fon Saati'nde ağırlamayı özlemiştik. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var. İmeo Portföy Fon Yönetim Müdürü Erel Karayazıcı. Erel Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar Çağlar Bey, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, sizlerle güzel. Erel Bey, aslında piyasalarda özellikle varlık sınıflarının bilhassa olası bir ateşkes ve aylardır bizleri piyasalardaki fiyatlamaları meşgul eden, baskı altına alan savaş sonrası duruma bakıyoruz ama farklı gelişmeler de oldu. Bilhassa Türkiye'de içeride hem fonları hem de başta hisse senetlerini ilgilendiren konularda ve hepsinin aslında bileşik etkisiyle Haziran ayını geride bırakmak üzereyiz ki bu da yılın ilk yarısına tekabül ediyor. Şöyle 6 ayı bu son gelişmeler perspektifinde özellikle fon dünyası açısından nasıl değerlendirirsiniz?
1: Bence Ocak ayını ayırıp sonraki 5 aylık parkuru ayrı bakarsak daha sağlıklı bir resim çıkar. Çünkü Borsa İstanbul çok kuvvetli bir başlangıç yapmıştı. TL olarak kabaca %23'lük bir artışa imza attı. 11.261'di yanılmıyorsam geçen yılın kapanışı ve 13.800 puana kadar yükseldi. Ama sonrası Şubat'ta önce ölçülü bir geri çekilme başladı. Mart başında İran Savaşı'yla endeksi biz bir anda 12.400 puanda gördük. İşte o Şubat ayından itibaren olan kesit, yükselen kanal formasyonu diyebileceğimiz kabaca 2 ayda bir tepeleri de tabanları da Borsa İstanbul'un 600-700 puan kadar yukarıya taşıdığı bir eğilimle gitti. Elbette birçok haber etkili oldu ama en domine eden faktör elbette Hürmüz'ün kapanması, enerji fiyatlarının artmasıydı. Yurt içinde yükselen politik desibelin de etkisini gördük. Ama bence bu konuda Borsa İstanbul beklenenden daha dayanıklı bir resim verdi. İşte en son MSCI'ın aldığı kararlar, yurt içinde özellikle fonlarla ilgili tartışılan detaylar da var. Ama ana resim itibariyle Borsa İstanbul ilk yarı yılı verimli bir şekilde enflasyonun da üzerinde, dolar bazında da anlamlı bir getiriyle tamamlamaya hazırlanıyor.
0: Peki Erel Bey, bilhassa içeride 2025 yılını takiben, hoş 2024 yılını sonlandırırken de

0: Sizlerle de muhakkak bendeniz bir araya gelip bu konuları benzer perspektifte konuşmuşuzdur. Borsa İstanbul'un beklentileri karşılayamadığı bir yılın ardından biraz daha beklentilerin en azından bu yıl biz biraz daha hem geriden geldiğimiz o açığı kapatırız hem de özellikle enflasyon halen ana gündem maddemiz olmayı sürdürüyor. Performans anlamında belki bu yıl Borsa İstanbul'dan istediğimizi alırız açıkçası görüntülüsüne sebep olmuştu. İlk 6 ayda belki içeride de yine çok fazla şey oldu ama dışarıda dünyada savaş vardı. İkinci yarıda bir şekilde teknik ya da temel olarak bunu telafi edebilecek bir koridorumuz olacak mı? Barış olasılığı bu konuda önemli bir katalizör olabilir mi?
1: Olabilir elbette ama Borsa İstanbul'a da Çağlar Bey haksızlık etmeyelim. Her ne kadar bu yıla çok düşük bir seviyeden başladığı için bu bir fiyat avantajı sağladıysa ve şimdi ifade edeceğim gayet iyi bir getiri oluştu diyeceğim tabloda bunun belki %40 payı varsa da esas olan sonuç ve Borsa İstanbul diğer gelişen ülkelerin ortalama kaydettiği primden daha fazlasını gerçekleştirdi. Tabii yatırımcıların büyük bir kısmının kalbindeki 2022 gibi bir performans. Dolar bazında %110 yükselmişti Borsa İstanbul. Ama o kabaca 10 yılda bir olabilecek bir şey. Bir önceki %110 değil, %70 veya 80'dir. 2012'ydi. Bu nedenle belki de bizim beklentilerimizi de biraz daha gerçekleşme olasılığı daha yüksek olan duygusal temennilerdense daha böyle gerçekçi hale getirmek lazım. Şimdi Türkiye ekonomisi önümüzdeki süreçte neyi fiyatlayacak Borsa İstanbul? 2027 yılındaki ekonomik aktiviteyi, hatta ağırlıkla da 9 aydır finansal piyasalarla gerçek hayatın arasındaki varöl farkı. Şimdi biz buradan 9 ay ileriye doğru gittiğimizde karşımıza ne çıkacak? 2027'nin Nisan'ı. Ve oradan itibaren de 2027'nin sonuna kadar olan kesim. Şimdi ekonomik aktivite daha canlı olur mu önümüzdeki en azından 6-8 aya kıyasla 2027'nin ilk çeyreğini takiben? Evet, bence kuvvetle muhtemel daha canlı bir Türkiye ekonomisi görürüz. Ama bu %6'lık 7'lik bir büyümeye davetiye çıkarmayacaktır. O çok zor. Bir kere Türkiye büyümede vitesi o kadar yükseltirse cari açıkta da hızla bir vites artışı olur. O da ileride dönüp yine büyümeyi vurur. Yani kendi dinamikleriyle çok kuvvetli bir büyümeye gitmeye kalksa bile Türkiye ekonomisi bence ekonomi yönetimi dengelemeyi tercih edecektir. Enflasyona etkisi de bambaşka. Özetle önümüzdeki süreç bence görece daha iyi olacağı benziyor. Borsa İstanbul'da da yukarı yönde hareketin devam etme ihtimali daha fazla. Ama şimdi ilk yarı yıla bakıyorum ne yaptı Borsa İstanbul diye %30 yapmış. 32 hatta. Şimdi bunu yinelerse sanırım bileşik getiriyle %74'lere yaklaşır yıl toplamı. O yüzden hani ikinci yarı yılda %32'lik yükselişi aşan bir yükseliş olabilir mi? Evet, mümkün. Ama bu %50-60 olursa ben şaşırırım diyeyim.
0: Peki biraz da dışarıyı konuşalım. Çünkü içerisi için bu konuştuğumuz dinamikler kuşkusuz biçimde hem yatırımda hem birikimde rol oynarken dışarıda da bu durumun bizden evla bir hali yok. Ama yıla biraz önce sizin Borsa İstanbul'la ilgili dikkat çektiğiniz o günlerde özellikle altın ve gümüşteki hareketlikle hatta takiben farklı emtia gruplarındaki hareketlikle başlamıştık. Gün itibariyle baktığımızda da o momentum yılın belki ilk çeyreğine yayılsa da düşüşleriyle beraber çok yılın ikinci yarısı özür dilerim ikinci çeyreği ve ilk yarısı biterken söz konusu değil gibi. Bilhassa ikinci yarıda Fed de gündemimizde olacak. Bambaşka bir Fed başkanının kafasından ve zihniyetinden de söz edeceğiz muhtemeldir ki. Bu tarafı özellikle altın ve gümüş ekseninde nasıl görüyorsunuz?
1: Bence yeni Fed başkanı yurt dışında çok yaygın olan yeni CEO'ların davranışı gibi bir tavrı benimsedi. Elbette hem politik baskı yok benim üzerimde, ben bağımsızım mesajı var. Bu refleksi çok net gördük ki arka planda da bu mutlaka konuşulmuştur. Ama ikincisi de adeta beklentileri oldukça zorlu bir noktaya getirdi. Ve önümüzdeki süreçte işte gerek enflasyon, Gene

0: PC aşağıya geldikçe, bakın biz bu işi o kadar iyi götürdük ki beklentilerden de daha iyi sonuç aldık diyebilecek bir zemin de yaratmış oldu. Şimdi altın ve gümüş özelinde, keza piyasaların bütününde daha şahin bir FED, önümüzdeki 2-2,5 yılda görece daha yukarıda kalacak bir faiz oranı gerçeği fiyatlandı mı? Bence bu soruya cevap ararken ilk bakmamız gereken yer en domine eden cephe tahvil piyasası. Ve orada ilginç bir şey gördük. 2 yıllık, 3 yıllık faizler çok sert yukarı gitti. Haziran bütününde yanılmıyorsam 2 yıllık tahvil faizi 25 bas puan yukarıya gitmiş oldu. Ama 30 yıllık aşağıya geldi. Bu da işte o kredibilite kazancı. Biz Türkiye'de konuşurduk Çağlar Bey, hatırlayın birkaç sene önce. Merkez Bankası bir faiz arttırdı. Bakın bizim uzun vadeli faizlerimiz aşağı geldi diye. Amerika daha düşük düzeyde de olsa benzer şeyleri yaşıyor. Şimdi nerede 2 yıllık tahvil faizi? 4,21'de. Bize ne anlatıyor? Önümüzdeki 2 yılın ortalama FED faizinin en azından orta noktasının 4 civarında olacağı gerçeğini anlatıyor. Şu an o orta nokta 3,62'de. Özetle Fed'in o çıtayı revize ettiği katı yeri bence 2 yıllık tahvil piyasası fiyatlamış görünüyor. Buradan da %5'e gideceğini ben düşünmüyorum tahvil faizlerinin. Finansal piyasalar bir bütündür. Tahvil cephesi fiyatladıysa diğer cepheleri de fiyatlamış kabul edebiliriz. O yüzden altın ve gümüş özelinde tahvil faizleri yükseliyor. O yüzden bu ters bir rüzgar yaratıyor altına, gümüşe diyeceğimizi ben önümüzdeki aylarda pek zannetmiyorum.
1: Eray Bey, siz özellikle sadece çeyrekleri ya da yılları gözeterek değil, aslında kendi uygun gördüğünüz zaman dilimlerinde hem beklentilerinizi hem de geçmişe dönük değerlendirmelerinizi sık sık paylaşırsınız. Şunu sormak istiyorum. Belki Trump'ın ikinci başkanlığı ya da savaş gibi unsurlar hayatımızda olmasaydı, yine biz teknolojiyle beraber coğrafi ya da politik iktisadi zeminde Çin ve ABD'nin dünyanın geri kalanından ayrıştığı, bunun tabii ki varlık sınıfları ekseninde ekonomik değer anlamında bir takım yansımaları olacaktı ama Avrupa'nın geride kalışını konuşuyorduk. Ama salgın sonrası piyasalara baktığımız zaman Avrupa piyasalarının beklentinin ötesinde pozitif seyrettiği süreçler vardı. Siz de bununla ilgili analizler yaptınız. Bu yıl bir elimizde Kore var. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke ayırt etmeksizin bu kompozisyon ekseninde bir portföy oluşturulabilir mi? Bilhassa uluslararası piyasalar açısından.
0: Bence oluşturulabilir. Orada da ülke ve bölge bazında bakmak yerine bütün dünyada yaşadığımız kat bir ekonomik hal var. Ekonominin iki kolu var. Türkiye de bunu yaşıyor. Ama en şiddetli kim yaşıyor derseniz muhtemelen Amerika öne çıkacak burada. 3 senedir büyüme kaydedemeyen, çok sınırlı büyüyen sektörler var. Bunların ortak paydası düşük ve orta gelirli hane halkına hitap eden sektörler, faiz duyarlılığı görece yüksek olan sektörler. Şimdi önümüzdeki süreç bu ekonominin alt kolunda yine zayıf mı kalacak büyüme, yoksa belirgin bir kuvvetlenme mi olacak? Ben doğrusu önümüzdeki 2 yıl boyunca çok belirgin bir kuvvetlenme olacağını düşünüyorum. Ve o segmentteki sektörlerde ve şirketlerde de çok kuvvetli bir iskonto oluştuğu için güçlü kâr artışları ilgili şirketlerle ve bunun da fiyatlara yansıyacağı beklentisindeyim. O yüzden sadece perakende de değil, onu çok sık ifade ediyorum. Bence yavaş yavaş radara alınması gereken ikinci bir cephe konut geliştiriciler, üçüncü bir cephe de sağlık sektörü. Bunların da ortak paydası aslında kamunun o satın alma gücü zayıflamış, refah kaybı yaşamış alt kola, başta vergi indirimleri olmak üzere bir kaynak akışını yaratacağı bir senaryoyla da ilişkili. Ben o yüzden önümüzdeki süreçte kıtalar arası bir ayrımdan ziyade sektörler arası bir ayrım olabileceğini düşünüyorum. Üst kol büyümeyecek mi? Başta yapay zeka yatırımları, teknoloji tarafı. Hayır, bence üst kol da büyümeye devam edecek. Belki bir parça hız kesebilir ama en belirgin farklılığı büyüme temposunda ben alt kolda göreceğimizi düşünüyorum.
1: Şunu da özellikle size sormak isterim. Bilhassa değerli diye, gerçi çok süce bir kavram ama fiyat açısından söyleyecek olursak sık sık bu balona evriliyor bir noktada. Ne için konuşursak konuşalım. İlla finansal enstrümanlar değil, aslında finansal olmayan ama finansal enstrüman işlevi gören konut, otomobil ve benzeri şeylerde de bu durumu görüyoruz. Portföyden bunları arındırmak ve sizin söylediğiniz gibi görece ucuz ve

0: Çünkü onun yıllık bileşik faizi 43,5 44,5 bölgesindeyken 3 hafta kaldı günümüz etkisiyle. Mevduat eşleniği vergi avantajı olduğu için aylık %46'ya denk geliyordu. Şimdi bu bir parça yumuşadı. %42,5'a geliyor. İyi bir oran mı? Önümüzdeki 21 ayın ortalamasında %42,5 gibi bir mevduatı almak aslında iyi bir oran. Ama bu tek yönlü bir ilişki değil. Eş zamanlı olarak siz vade riskini herhangi bir gelişebilecek içsel ya da dışsal olumsuz bir akıma o sabit faizde yakalanma risklerini alıyorsunuz. O yüzden bugün güçlü bir koridor mu orası? Yani kıyaslanabilir para piyasası fonlarıyla. Direkt üzeri silinip atılmaz ama elbette 3 hafta önceki kadar da cazip değil. Çünkü 46 mevduat eşleniği çok anlamlı bir tampondu. Daha korumalı bir noktadaydı. Hisse piyasası bence risk almak için şartlar ne kadar uygun? Yani hisse piyasasına siz yurt içinde 100 lira ayırdıysanız bence şartlar 50-55 kadar riski taşımaya uygun. Ama ne zaman bu kalan kontenjan devreye sokulur? Eğer biz önümüzdeki aylarda da bu yükselen kanal formasyonu geçerli olacaksa, içeride ya da dışarıda savrulmaya neden olabilecek yeni haberler gelecekse, bu riskler gerçekleştiği takdirde kalan limitleri de devreye sokmak üzere o tarafa bir tahsis yapılabilir. Eurobond tarafı bence global tahvil faizlerindeki geri gelişle bir parça ek getiri sağlayabilir. Ama böyle CDS'ten kaynaklanan ilave bir getirinin pek olacağını zannetmiyorum. Ben Türkiye CDS'inin önümüzdeki 1-1,5 yılda 240 bas puan civarındaki seyri işte 20-30 bas puan aşağı yukarı hareket ederek temelde yatay bir şekilde devam ettirme ihtimalini daha yüksek buluyorum.
1: Eray Bey, bir 5-6 dakikamız kaldı. Çok samimiyetle, çok içten bir soru soracağım size. Son günlerde farklı yayın organlarında sizin gibi değerli isimler de bu konu üzerine görüş belirtti. Ülkede özellikle orta ve alt gelir grubunun enflasyonun mevcut seyri bulunduğu yerler ve bilhassa ücretler kısmındaki koşullar dahilinde birikim yapabilmesi ya da arzuladığı tüketim sinerjisine gerçekten kavuşması zor. Dünyada da benzer resimlerden söz ediyoruz ama biraz daha orta ve üst gelir grubu ile ilgili işte eve giren iki maaş üzerinden bir takım hesaplamalar yapılıyor ve kabaca aylık böyle 30-50 bin gibi bir tasarruf eden ailenin bile ciddi anlamda işte bu finansal özgürlük dediğimiz konulara ya da arzuladığı konutu edinmeye dönük koşullara sahip olmadığı konuşuluyor. Şimdi fon dünyası gelişiyor diyoruz. İster gönüllü BES tarafı, ister OKS, ister yatırım fonlarına bir şekilde birikimlerini aktaranlar için. Kuşkusuz burada bir sıçramaya ihtiyaç duyuyor ama riskler de çok fazla. Buna dönük olarak bir profesyonel, bilhassa bireysel yatırımcı, birikimci için ne söyleyebilir şu konuştuğumuz çerçevede?
0: Açıkçası risklerin gerçekleştikten sonra yönetilemeyeceğini ben hep ifade ederim. O yüzden bence yatırım kararı alırken bir kere önceden artısını, eksisini, her şeyin çok iyi analiz etmek lazım. Bu yeri gelir ilgili finansal enstrümanın, bu doğrudan da olabilir, fon kanalıyla da olabilir. Likiditesiyle ilgili bir risk de olabilir, varlık kalitesiyle ilgili bir risk de olabilir. İşte altın bence en canlı örnek. Çok uzun bir süre bize ne kadar güvenli bir liman olduğu anlatıldı. Son 1-2 aydır altının o güvenilir özelliği, güvenli liman adresi olma hüviyetini ananlar epeyce bir azaldı. İkinci benim burada yatırımcıya ifade edebileceğim şey, finansal piyasalarda güvenli liman diye bir şey yoktur. Bu Amerikan devlet tahvili için, Alman devlet tahvili için de geçerli. Onların yumuşak karnı da bir enflasyon sıçramasıdır. Hem Ukrayna Savaşı'nda hem kısmen daha yumuşak şekilde bu İran Savaşı'nda bunları gördük. Bence bir dengeli gitmesi yatırımcıların, hep söylediğimi yineleyeceğim, çok iyi yatırım danışmanlığı hizmeti alması lazım. Çünkü normal bir bireysel yatırımcının böyle çok profesyonel stratejiler geliştirmesi de elbette beklenemez. İkincisi de riskle getirinin her zaman madalyonun iki yüzü olduğunu göz önüne alıp bazen risk arttırmalı, bazen risk düşürmeli. Yani hep aynı viteste gidilen bir uzun yol seyahati gibi değil para yönetmek. Bu gerçeği de göz önüne alarak varlıklarını arttırmaya çalışmalar diyebilirim.

0: Şimdi ister istemez sizlere kulak veren, televizyonda izleyen izleyicilerimiz şunu soracaktır. Bunun daha somut bir fon portföyü ekseninde karşılığı var mı diye ya da varlık sınıfı. Şu zamanları göz önüne aldığınızda en azından bu yılı bitirene kadar ya da daha orta vade ve kısaya yakın süreçte hem politik, iktisadi altyapı hem de piyasaları göz önüne aldığınızda yerli yabancı dağılımı ve özellikle varlık sınıfı dağılımı açısından ne söylersiniz?
1: Yani 100 liralık bir yatırım sepeti yapacaksak, bunun içinde yurt dışı finansal araçlar da yer alabilecekse, bence az önce ifade ettiğim eksende kar artışı belirgin bir fark yaratma potansiyeli olan sektörlere yer vermiş global fonlar varlıklarda %30 ağırlıkla pekala yer alabilir. Para piyasası fonu bir miktar belki içinde bunun gösterge TL tahvil de olabilir veya tahvil fonu da olabilir. Yine %30 civarında bir yer bulabilir. Hisse senedi tarafında da normalde yatırımcı ben %60'a kadar varlıklarımda yer verebilirim diyorsa bunun 60'ın 30 puanını, 35 puanını şu anda kullanabilir. Diyeceksiniz ki altın ve gümüş. Ben o cepheye mesafeli olmaya devam ediyorum. Çünkü geride kalan 4 ayda hayal kırıklığı yaratmalarının bence en önemli sebebi fiyat problemiydi. Çok pahalı olmalarıydı. Altın bir parça törpüledi bu pahalılığı ama tamamen ortadan kalktı veya anlamlı ölçüde yumuşadı diyemeyiz. O yüzden ben bir süre daha, bu uzun bir sürede olabilir, 4.500 doları aşmakta zorlanacağını, 5.000 doları aşmakta çok zorlanabileceğini düşünüyorum. Aşağı yönlü hareketlerle karşılaşabilir miyiz? Yani burası 4.000 civarından bir tepki hiç zor değil. Ama yılın ikinci yarısında düşüş devam eder. Velev ki 3.500 dolar civarına gelecek olursa o zaman belki o cephede değerlendirmeye katılabilir diye düşünüyorum.
0: Abi bir iki dakikamız daha var. Fon programının içerisinde çok da yeri olan bir unsurdan söz etmeyeceğim ama konut fiyatları ile ilgili bu sene özellikle reel tarafla dönük, değer tarafa dönük karşımızda bir tablo var. İster istemez bazıları yatırım ve birikim portföyüne konut tarafından isteyen kendi oturmak istediği eve dönük borca girip bir şeyler yapabilir miyim diye düşünüyor ki fonlar üzerinden ya da varlık sınıfları üzerinden bakarsak da konut piyasası aslında dolaylı olarak da bir ne diyelim çok olmasını istemesek de bu alanda dönük bir enstrüman. Bununla ilgili görüşünüze noktayı koyalım.
1: Bununla pozitifim. Ankara'yı bir kenara ayıralım. Son 3 yıl çok fazla göç aldığı için Ankara'daki fiyatlar diğer kentlerle kıyasladığımızda ilave bir %30 prim aldı. Ama Türkiye geneline bakarsak şu anda fiyatlar makul. 2022 gibi, 2021 gibi müthiş bir rally beklemiyorum elbette. Çünkü o rally'nin şartları o zaman uygulanan ekonomik programla da bağlantılıydı. Ve birçok olumsuz yan etkisini gördük o programın. Ama en azından dolar bazında değerini koruması, önümüzdeki birkaç yıl ılımlı artış, burada da kastım %10-15 en fazla dolar bazında elbette artış potansiyeli var. Konut tarafı bence artık yatırımcılar için bir seçenek haline gelmiş görünüyor.
0: Eyal Bey çok teşekkür ediyoruz. 101. programda sizlerle fon saatindeydik. İMEO Portföy Fon Yönetim Müdürü Erel Karayazıcı ile noktayı koyalım. Gün içinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Reklam.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Varlık Yönetim'den herkese merhaba. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Bugün boya sektörünü konuşacağız. Bugün stüdyomuzda BOSAT Başkan Yardımcısı, yani Boya Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kayalar Kimya'nın yönetim kurulu üyesi Tolga Kayalar bizlerle. Hoş geldiniz Zeyna.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık yılın ilk yarısını geride bıraktık. İyi kötü evet. Buralara geldik. Bundan sonra ne olacak? Biraz daha tabii belirsizliğin arttığı bir dönem ama sanayiciler bir şekilde yatırım yapabilmeye devam ediyor. Bir yandan da aslında o baskılanan kar marjlarıyla birlikte bir şekilde nakit akışını yönetiyor. Şimdi tabii siz sektörde lider firmalardan birisiniz. Dolayısıyla hem de BOSAT Başkan Yardımcısı olarak önce bir ilk yarıyı değerlendirelim isterim. Nasıl evet. görünüyor şu anda?
1: Şimdi esasında bu ilk yarıyı değerlendirmeden önce bir iki senelik bir sürece esen bakmak lazım boya sanayisi hı hı. açısından. Bu enflasyon artışından dolayı hem inşaat sektörünün yavaşlaması hem de satın alma gücünün düşmesinden dolayı boya sektörü bir gerilemeye girdi. 2024 ve 2023 senelerinde, 20 senelerinde. Bu sene itibariyle tekrar bu baz etkisiyle yukarı çıkmasını bekliyoruz. Fakat burada maalesef öngörülmeyen bir jeopolitik kriz yaşıyoruz şu anda. Hala da devam ediyor. Bu da sektördeki maalesef en büyük girdi olan ham madde, petrol türevi ham maddelerin fiyatlarının, maliyetlerinin yukarı çıkmasına sebep oldu. Dolayısıyla bu sebepten dolayı tekrar bir fiyat baskısı sektörde hissetmeye başladık. Ama Türkiye dinamik bir pazar. Hala tüketim açısından kendi dinamikleri iyi olan bir pazar. Artı boya sektörü açısından ihracat da çevre ülkelere önemli bir pazar. Dolayısıyla geçen sene, iki sene öncesine kadar daha iyi bir sene bekliyoruz açıkçası bu sene.
0: Aslında tabii bir dönem böyle üreticiler, biz daha çok iç pazara odaklanıyoruz. İç pazarla büyüyelim diye aksiyon almaya çalıştı. Bunu böyle ister istemez yaptılar. Ama tabii dengeli gitmekte de fayda var. Çünkü iç pazar dinamikleri de dış pazar dinamikleri de her an her şekilde değişebiliyor. Tabii. Sizde daha dengeli bir yapı var ama ihracat tarafını biraz daha açalım isterim. Tabii. Çünkü dışarıda dinamiklerde bizim konuştuğumuz şey hani pazar bulmak giderek zorlaşıyor. O pazarlarda Çin'le rekabet etmek, ki birazdan hani detaylandıracağız evet. oraları da konuşacağız evet. ama özellikle bu hem Hürmüz etkisi hem o zamların etkisi, yani pazarlarda bu fiyatları yansıtabiliyor musunuz? En önemli konu bu aslında.
1: Şimdi şöyle, savaş başladığı günden itibaren bugüne geldiğimiz noktada ham madde fiyatlarına %30-35 civarına bir zam geldi döviz bazında. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki rakiplerimize incelediğimizde bu fiyat artışlarına yansımadı. Yani gerisinde kaldı. Dolayısıyla bu maalesef pazar kaybetmemek için yapılan ham maddeler tabii bu karlılığa bir negatif anlamda yansıyacak. Ama boya sektörünün esasını biraz dünya perspektifinden biraz bahsedeyim hem seyircilerimizi bilgilendirmek adına. Senede şöyle yukarı %3-3,5 büyüyen dünyada bir...

0: sektör. 200 milyar dolara yakın üretim kapasitesi var dünyada. Türkiye bunun neresinde? Türkiye aşağı yukarı %1, 1,5'una yakın bir yer kaplıyor boya sanayinde dünyada. Bunun 1,5 milyar dolar, yani 2 milyar, 2,5 milyar dolara yakın bir sektörden bahsediyoruz. 1,5 milyar doları da ihracata gidiyor çevre ülkelere. Dünyadaki oyunculara baktığımız zaman tahmin edersiniz ki en büyük oyuncu Çin. Her boya segmentinde tüm bölgelerde, yani Çin en büyük üretici hala, en büyük de ihracatçı. İsterseniz Çin'inle alakalı sonra baskılara şey yaparız,
1: Tabii.
0: konuşuruz. Ama söyleyeceğim bunlar.
1: Evet. Bir yandan da tabii sizin aslında özellikle mobilya boyası
0: Evet.
1: tarafında lider durumunuz var. Ama diğer segmentlerde de sonuçta varsınız. Aslında her işin bacağında hani rekabet unsurlarını en yakından bilen, gören bir üreticisiniz.
0: Evet.
1: Biraz o tarafı açalım mı?
0: Tabii.
1: Yani neler yapıyorsunuz ve özellikle hani Çin'e de çok sık gidip geliyorum
0: Evet.
1: dediniz. Ne görüyorsunuz? Mesela bizim üreticilerin, ya Gözde Hanım burada eksiklik var, bunu eksik yapıyoruz dediğiniz neler var mesela?
0: Türkiye boya sanayi esasında Ar-Ge ve üretim kapasitesi anlamda çok gelişmiş bir pazar. Onu söylemek lazım gerçekten. Hem iş kalitesi hem de insan kalitesi açısından. Dolayısıyla ihracat pazarlarında da Avrupalarla aynı pazarla rekabet gösterebilen bir yapımız var. Ama tabii hala marka imajından dolayı, bir de tecrübe eksikliğimizden dolayı hala işte Almanların, İtalyanların biraz daha gerisinde kalıyoruz. Ama bazı pazarlarda onların önüne geçmiş durumdayız. Kayalar
1: Bu
0: kimyalar
1: algı yıkılıyor değil mi
0: yıkılıyor
1: artık?
0: kesinlikle. Yani 25
1: Evet.
0: sene önce biz başladığımızda ihracata, Made in Turkey tabii o zaman. Made in Turkey ile gittiğiniz zaman işte İtalyan veya Almanların yanında bir iskonto yiyordunuz. Yani %7, %8. Onları yavaş yavaş kırdık da bu 20-25 senelik bir süreç. Bugüne geldiğimiz noktada biz Kayalar Kimya olarak hem Türkiye'de pazar liderliğini koruyoruz hem de Orta Asya'daki bütün coğrafyalarda, işte Irak'ta ve Kuzey Afrika'da pazar liderliğimiz var. Birçok şirketinde ihracatı var Türkiye'de. Fakat son zamanlarda, yani 2-2,5 senedir yaşanan bir tehdit var. O da Çin tehdidi. Tüketicinin arabada, tekstilde gördüğü etkiyi biz artık yavaş yavaş endüstriyel ürünlerde, yani boyada da görmeye başladık. İşte Orta Asya'da, Rusya'da Çinli markaların boy gösterdiğini ve rekabette çok avantajlı duruma geldiklerini görüyoruz. Ve açıkçası bizi rahat uyutmayan faktörlerden bir tanesi. Bununla alakalı ne yapabiliriz? Hani gücümüz ne? Bizim gücümüz bu kültürlere, bu çevredeki ülkelere yaptığımız senelerdir ihracatın getirdiği bir tedarik zincirine oturmuşluk var. O pazarda köşeleri kapma gibi bir avantajımız var. Bir de kültüre daha hakimiz. Ama Ar-Ge diyorum, Ar-Ge'ye yatırım yapmadan, farklılık yaratmadan, katma değerli ürünler yaratmadan fiyat rekabetiyle başarılı olma şansımız azalıyor.
1: Tabii sizin gibi firmalar Ar-Ge'ye yatırım yapabiliyor, değil mi? Özellikle Ar-Ge
0: Evet.
1: merkezinde ciddi bir sayıdasınız. Genel olarak baktığımız zaman hani ISO 500 firmalarında da bu kadar tabii kolay değil yani Ar-Ge merkezine destekleyici olabilmek. Verilen teşvikler, destekler bunlar aslında oldukça makul. Belki biraz oralardan da
0: Tabii.
1: bahsetmek lazım.
0: Tabii.
1: Önümüzdeki dönemde çünkü en kıymetli alan burası olacak dediğiniz gibi.
0: Kesinlikle. Biz Türkiye'deki ilk Ar-Ge merkezlerinden bir tanesiyiz. Türkiye'de yüzlerce şu anda Ar-Ge merkezi var. Bence hükümetimizin yaptığı en iyi desteklerden bir tanesi bu. Sadece parasal destek değil, aynı zamanda şirketleri Ar-Ge yapma nosyonunu öğreten bir esasında sürece soktu sanayi şirketlerini bu teşvik. Ve Ar-Ge'ye ayırdığımız tabii paylar itibariyle dünyada yüzde ciro üzerinden %1 ile 1,5 üzerinde bir harcama yapıyoruz. Sanayi ve üniversite işbirlikleri artıyor. Bunlar arttıkça açıkçası yenilikçi ürünler çıkarma potansiyelimiz artıyor. Öğreniyoruz, yabancı şirketlerle iletişimi kurmaya başlıyoruz. Çünkü bu Ar-Ge teşviklerinin bir kısmı da özellikle AB projelerine destek anlamında da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla esasında biz Avrupa'yla da iletişime geçirmiş oluyoruz Ar-Ge merkezlerimizi.
1: Biraz da sanki üretim bacağında şimdi tabii ithalata da dayalı bir sektör özünde ama bu aramalı ithalatında bir miktar yol kat edilebildi Ama halen daha tabii bir Çin olmak çok zor.

0: Ya onların avantajı da değil mi? Hani ham maddeyi çünkü kendileri ciddi oranda üretiyor. Evet. Yani bizim de bir şeyler yapmamız lazım.
1: Şöyle, bizim sadece boyada değil, birçok endüstrinin kullandığı kimyasal ham maddeye bağımlılık maalesef Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. Sadece biz arabalara koyduğumuz benzinden dolayı etkilenmiyoruz petrol fiyatının artışından. Ham maddelerden dolayı da etkileniyoruz. Maalesef mesela boya sektörüne girdiğinin %80'i yurt dışından geliyor. Ama Çin'e baktığımız zaman tam tersi, girdilerin %90-95'inden fazlası kendi ülkelerinde üretiliyor. Dolayısıyla bu hem hız anlamında hem de maliyet anlamında büyük bir fayda getiriyor. İnşallah biz de geç kalmadan büyük kimyasal, özellikle petrol türevi ham maddenin üretiminde yatırımları yapıp Türk sanayicisini yerli ham maddelerle daha fazla buluştururuz.
0: Bu dönemde farklı sektörlerde şirket satın almaları, birleşmeleri çok duyuyoruz. Dünyada da ama özellikle boya sektöründe trend olarak aslında dünyada satın alma ve birleşmelerin arttığı bir dönem. Pandemi sonrası da bu hızlanmış olabilir. Kim masada alıcı? Daha çok Çinli firmalar mı? Nasıl bir orada dominasyon var? Var mı böyle bir hedef?
1: Esasında şöyle, dünyadaki, onu da biraz bahsedeyim, geçmişte ne kadar satın alma birleşmeler oluyordu. Bugüne gelince biraz daha detaylı anlatırım. Şimdi baktığımız zaman Dünya Ticaret Örgütü'nün raporlarına 95 ile 2005 arası, yani 10 senelik dönemde toplam boya sektöründe 3 milyar dolar civarında bir birleşme ve satın alma olmuş. Çok ufak bir rakam bu. Fakat sonraki 20 senelik dönemde, yani 2025'e gelene kadar 100 milyar dolara çıkmış. Bunun sebebi uluslararası şirketlerin köşe kapmaca oynaması. Yani bir an önce pazarda daha yukarı çıkma, liderliği kaptırmama adına, aynı zamanda hissedarlarına verdikleri büyüme ve karlılık sözlerini yerine getirmek için büyüme metodunu satın almalarla yapmalarından dolayı. Dolayısıyla uluslararası şirketler Çin'den de olsa, Japonya'dan da olsa, Avrupa ve Amerika'dan da olsa, bunlar hedefledikleri ülkelerde ve bölgelerde yıldız diyebileceğimiz şirketlerin her zaman kapısını çalıyorlar. Türkiye açısından baktığımız zaman Türkiye'de de şu anda boya şirketler arasında esasında yabancı ortaklı şirketler var. Aile şirketleri de var, hala aile ait hisseleri olan. Ama yani biz de daha önce yabancı ortaklık yaptık. Şu anda da bir ortağımız var. Kayalar Nuru firması adı altında Güney Korelilerle yaptığımız. Ama tabii neden olmasın, yani eğer bize katkı sağlayacak bir stratejik bir ortak olursa, teknolojimize ve pazar geliştirmeye tabii ki sıcak bakarız, değer yaratmak adına.
0: Evet, çünkü aslında hani biz Çin etkisini konuşuyoruz ama şunu da unutmamak lazım. Gerçi bu dönem özellikle buna çok odaklanıldı. Çünkü dünyada savaş teması artınca bir yandan güvenlik unsurunun ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'nin bu anlamda belki de hani şimdi tabii çeşitli teşvik destekler de açıklanıyor. Yatırım yapılabilecek aslında en iyi lokasyon belki de, değil mi, dünyaya erişim anlamında. Yine tabii o jeopolitik konumu önceleyeceğiz ama tabii Çin'le rekabet etmek, yani Amerika bile bugün hani çok fazla bir şey yapamıyor. Dolayısıyla da Türkiye dünyadan ne kadar pay alıyor ve nasıl bir strateji ile ilerlenebilir sizce? Yani Çin'i biraz daha ne diyeyim, yani Çin'deki pazarlardan pay alabilmek adına.
1: Boya özelinde konuşacak olursak, demin söylediğim gibi, yani muhakkak teknoloji ağırlıklı ürünlere yatırım yapmak lazım. Mesela bunlardan bir tanesi, örnek vermek gerekirse, mesela sanayi, savunma sanayi ile alakalı boyalar. Şimdi biliyorsunuz işte NATO'nun harcamaları arttı, dünyadaki bütün ülkelerin harcamaları arttı. Türkiye'de de aynı gelişmeyi görüyoruz ve artık boyaya da yansımaları başladı. Bunun gibi niş ürünlere odaklanılabilir. Uluslararası ortaklıklar, uluslararası işbirlikleri yapılarak Türk firmalarının kendini güçlendirmesine teşvik edilebilir. Çünkü söylediğim gibi sadece fiyatla rekabet etmek neredeyse imkansız. Çünkü ölçekleri çok büyük. Mesela bir örnek vermek gerekirse ölçeği anlamak adına, bizim gibi Çin'de pazar lideri olan bir şirketin bizden büyüklüğü 5-6 kat. Baktığım zaman onlarla görüşmelerimde harcadıkları Ar-Ge yatırım yaptıkları harcama miktarı %1-1,5-2 civarında. Yani sana oransal olarak Türkiye gibi ama oran şeyi çok büyük. Ölçekleri çok büyük. Yani bizden 5 kat, bir de işçilikleri çok daha ucuz olduğu zaman bir Ar-Ge mühendisi biz çalıştırırken onlar 10 tane Ar-Ge mühendisi çalıştırılabiliyor. Dolayısıyla farklılaşmaktan başka yapacak bir şey yok.
0: Bir de belki de sadece ihracat pazarı diye bakmamak lazım değil mi? Oralarda olmak lazım.
1: Evet.
0: Belki de üretici olarak da bu anlamda boya sektörünü daha cezbeden bir lokasyon var mı? Biz bunu farklı sektörler için çok konuştuk.
1: Evet.
0: Biraz oralara da odaklandı iş dünyası ve gittiler de yatırımlarını da sürdürüp.
1: Doğru. Çok
0: kolay değil.
1: Doğru.
0: Yani hani öz kaynakla ya da bunu kredili bile yapsa hani bilmediği bir ülkede üretim yapmak ki dünyada da risklerin çok arttığı bir evren olduğu için kolay değil.
1: Şimdi evet güzel bir nokta. Evet, sadece ihracatla büyümemek lazım. Çünkü Türkiye içindeki riskleri ve çevre ülkelerdeki riskleri bertaraf etmenin bir yolu da daha uzak noktalarda yatırım yapmak olabilir. Tabii bu ya greenfield yatırımları ya da satın almalarla olabilir. Ama bunun içinde sermaye birikimi önemli. Türkiye'deki şirketlerin sermaye biriktirmesi maalesef bu faiz ortamında, enflasyon ortamında biraz zor. Ama fırsatlar var. Küçük ve orta çaplı teknolojisi iyi Avrupalı şirketler var. Amerika'daki şirketler var. Onlarla gene ortaklık satın almalar olabilir. Hakikaten esaslı korkmamak lazım. Dışarıya açılmak lazım. Bunu yapan Türk şirketleri var. Mobilya sanayinde biliyorum. Rusya'da, efendim İtalya'da ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yatırım yaptılar ve bu da Türk markasının gelişmesi adına çok olumlu bir gelişim bence.
0: Biraz bu mesela Turquality gibi ya da ARGE destekleri, teşvikleri olarak düşündüğümüzde sizce eklenebilecek bir şeyler var mı? Yoksa yani yeterli buluyor musunuz mesela bunları?
1: Şimdi bence ARGE merkezi teşvikleri ve Turquality yani ihracatçı firmaların pazarlama giderlerine teşvik programı bence gerçekten dünyada örneği az olan programlardan. Biz işte 25 senedir ihracat yapıyoruz. Birçok fuara katılıyoruz ve o fuara katılımlardan teşvik alıyoruz. Bu birçok Türk sanayicisi için geçerli. Dolayısıyla bundan daha fazla yapılacak şey ne olabilir? Yani tanıtım faaliyetlerinin artırılması olabilir. Personel teşviklerin artırılması olabilir. Yani özellikle pazarlamada, ihracat pazarlarında kalifiye ve katma değer yaratacak tecrübeli sadece Türk değil yabancı personele de destek verilebilir. Çünkü pazarları girişte özellikle bizim gibi teknik ürün satan ülkelerde pazar bilgisi çok çok kıymetli.
0: Evet, bir de tabii vergi teşviği de geldi aslında evet. Üretici tarafına değil mi?
1: Evet.
0: Onlar da biraz tatlandırıcı oldu.
1: Evet, bence özellikle Dubai'nin senelerdir çektiği o yani çekim gücü hem vergi avantajlarından dolayıydı hem de yarattıkları o ülkedeki cazibeden dolayıydı. Türkiye'de en son açıkladığı vergi değişimiyle kurumsal kurumlar vergisini %25'ten %12,5'a düşürdü sanayici için. Hatta ihracatçı sanayi için de bunu %9'a çekti. Bence bu büyük bir avantaj. Bu sadece Türkiye'deki yatırım artırmaz. Daha doğrusu yerli yatırımcı artırmaz. Aynı zamanda da yabancı yatırımcıyı da buraya çekecek bir unsur. Aynı zamanda bu son olaylardan sonra Türkiye'nin esasında ne kadar güvenli bir liman olduğunu zaten biz biliyorduk ama yurt dışındaki bence buraya yatırım yapacak ya hatta ülke değiştirmek isteyen yatırımcılar için bence daha açık hale geldi.
0: Hatta belki şuradan da bunu tasdikleyebiliriz. Geçen hafta bir fuarınız vardı değil mi?
1: Print
0: evet. İstanbul ve katılımcı sayısına baktığımız zaman hem yabancı ziyaretçi sayısının arttığını hem de katılımcı sayısının arttığını görüyoruz.
1: Çok.
0: Oldukça pozitif.
1: Çok.
0: Bunu direkt olarak bağlayalım mı?
1: Tabii.
0: Dubai ve bu güvenlik unsuruna.
1: Evet, evet aynen.
0: Mudur?
1: Yani o Dubai'deki ya daha doğrusu Orta Doğu'da yaşanan krizin esasında bu bahsettiğiniz fuara etkisi oldu, pozitif etkisi oldu. Bu fuar şöyle önemli bizim için, boya sektörü için. Bu boya sanayi ve ham maddeleri ve teknolojileri ve ekipmanları fuarı. Bunun bir versiyonu Çin'de var, en büyük versiyonu China Coat. Diğeri Almanya'da, European Coating Show. Türkiye dünyada 3. pozisyona geldi katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla. Sağ olsun Bursa Milletvekilimiz Mustafa Varank açılışa bize destek verdi. Aynı zamanda Ticaret Bakan Yardımcımız Mahmut Bey ve Dünya Boya Birliği Başkanı Tom Wortel de bize beraberdi. Yabancı katılımcı sayısı da çok arttı, yabancı ziyaretçi sayısı da çok arttı. Biz açıkçası orada kurulan işbirliklerinin geleceğe dair de bence çok faydası olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu sayının artmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi de Türkiye'nin bu coğrafyada iş yapmak için en önemli limanlardan bir tanesi olarak artık algılanması oldu bence.
0: Zaten yeni katılımcı sayısının çok çarpıcı bir şekilde artması aslında dediğiniz gibi
1: evet.
0: Bunu da onaylıyor. Çünkü biz genelde değil mi Avrupa fuarlarına çok alışkınız. Hani Çin ne kadar pazarı domine etse de Çin'e erişim biraz daha zor diyelim. Tabii, yani tabii. Hani uzak

0: Lokasyon ya onun için söylüyorum ama onun dışında yani Türkiye'nin hem konumu hem belki de yeni diyalog kapıları açılmış olacak.
1: Kesinlikle yani çünkü şöyle de bir şey var. Ham maddeye ulaşım kritik hale gelebiliyor böyle kriz zamanlarında. Şimdi Esra hani senelerdir hep kitaplarda okuduğumuz just in time denen bir satın alma modeli vardır ya. Anında üretimi destekleyecek, stok tutmadan, ham madde stoğu tutmadan, malzeme stoğu tutmadan üretim yapalım. Şimdi sanki o biraz da just in case'e yani ne olur ne olmaz modeline doğru. Yani ne olur ne olmaz bir yerde savaş çıkar. O yüzden biraz daha stok tutalım. Biraz daha kendimiz garantiye alalım. Yani atıyorum 1,5-2 ay stok döngüleri çalışan bir firma. Şimdi 3 aylar, 3,5 ayları, 4 aylara çıkmayı artık düşünmeye başladı. Tabii sermayesi yeterli varsa bunu biz de aynısını yaptık. Biz de stoğumuzu arttırdık hem mamulde hem ham maddede.
0: Bu arada çok hani popüler olduğu için AI yatırımları onu
1: Evet.
0: sormak istiyorum. Çünkü boya sektöründe de yani zannetmeyin yapay zeka kullanılmıyor. Az önce biraz konuşurken
1: Evet.
0: Tolga Bey ile oralara değindik, ilgimi çekti. Ne yapılıyor mesela şu an?
1: Şu anda tabii hepimiz esasında AI'yi bir anlamaya çalışıyoruz. Yani AI'yi sadece bir bilgi edinme platformu olarak kullanmaktan çıkıp bizim adımıza iş yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. İşte agent kelimesi hepimizin lügatına girdi. Biz de şirkette şimdi AI çalıştayına başlıyoruz. Orada bütün departmanların süreçlerini gözden geçirip süreçleri hızlandırmak, hızlandırmanın haricinde esasında zekasından yararlanmak adına ne projeler yaparız ondan şey yapıyoruz. Mesela bir örnek en büyük artılardan bir tanesi olabilecek Ar-Ge bu formülasyonları. Bir formülün tasarlanıp sahaya çıkması kimi zaman 6-7 ay belki bir sene sürüyor. Bu ayları haftalara çekme imkanı olabilir. Çünkü öğrendikçe gelişen bir modelden bahsediyoruz. Bir tanesi o. İnşallah onu başarabiliriz. Bunu şimdi birçok firma büyük ihtimalle masasındadır. Ama bizim için önemli bir model olacak inşallah.
0: Evet, yani yapay zeka çünkü önümüzdeki dönemde zaten her departmanda, her yerde kullanılacak ama
1: Kesinlikle.
0: adapte olmak biraz zor. Dünyada da bu anlamda harcamalar zaten tekrardan böyle kesenin ağzını açtı,
1: Açtılar.
0: özellikle
1: Evet.
0: değil mi Amerika? Aman geri kalmayalım çünkü mesela sürdürülebilirlik tarafında da yani hali hazırda hep böyle Türkiye geri mi kalıyor diye eleştiriler yapıyorduk ama sürdürülebilirlik tarafında da aslında sanayicilerimiz iyi aksiyon aldı. Yani o
1: Evet.
0: ucuz kredilerin olduğu dönemde bunu yatırıma dönüştürenler çok oldu. Sizde de var sanırım, değil mi?
1: Şöyle şimdi biliyorsunuz karbon ayak izi diye bir kavram var. Avrupa özellikle bu konuda sanayicilerinden karbon ayak izi ile alakalı vergi alıyorlar. Ve Avrupa'ya girecek ürünlerle alakalı da birçok sektör esasında şu anda karbon ayak izi ile alakalı vergi vermeye başladı. Demir çelik onlardan bir tanesi. Boya sanayi ve diğer sanayiler de esasında buna hazırlık yapmak zorunda. Biz de buna hazırlık yapmak adına Elazığ'da bir 6 megawattlık bir GES projesine başladık. İnşallah o bittiği zaman hem kendi kullanımımız için hem de şebekeye satmak için bir kaynak yaratmış oluyor. Hem de çevreye destek olacak. Onun dışında ısı geri kazanım projesi yaptık şirkette, fabrikada. Aşağı yukarı o da 50 bin metreküplük bir doğal gaz tasarrufu yaptık. Bunun gibi birçok konuda şey yaptık, karbon salınımını azaltmak için çalışmalar yaptık,
0: Peki.
1: yapıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz
1: Ben
0: için.
1: teşekkür ederim. Çok
0: Sağ
1: teşekkürler.
0: olun.
1: Sağ olun.
0: Kayalar Kimya Yönetim Kurulu üyesi Tolga Kayalar'ı ağırladık. Varlık yönetiminde burada noktalayalım. Gelecek hafta beraberiz. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
4: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
4: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
4: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyur artık.
4: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başlıyor.

0: %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü itibariyle önce bakalım rakamlarla görünüm bize ne söylüyor. Yine havadislerin bir miktar karman çorman olduğu jeopolitik arenada. 14.817 puanda BIST 100 şu an itibariyle %0,58 yukarı yönlü harekette. Bir sektörel kırılımlara bakalım. İki haftadır bankacılık tarafında görüyoruz hareketleri, biliyorsunuz yukarı yönlü. Bankacılık tarafı bugün %0,5 kadar primli. Sınai taraf %1'in üzerinde alıcılı, mali tarafta da yine %0,6 oranında pozitif hareketi takip ettiğimiz bir gün. Bakalım turizm, ulaştırma, hizmetler tarafında görünüm ne diye. Ulaştırma negatif ayrışıyor. Hizmetler pozitif %0,34. Turizm tarafı ise %2'ye yaklaşan primle seyrediyor seans içinde. Paralara göz atalım hızlıca. Dolar TL 46.46'da, dolar endeksi 100'ün üzerinde, euro dolar çaprazı 1.1454'e çekilmiş durumda. Bundan sonra tabii doların gücü nasıl seyredecek? AB tarafında euro ne kadar desteklenecek? Fed'in faiz arttırım ihtimalleri, AB tarafında işin nasıl seyredeceği, para tarafında da belirleyici olacak. Fed'den şu an 2 faiz arttırımı beklentisi var. Amerikan ekonomisinin buna ne kadar ihtiyacı var tabii? O apayrı bir soru. İstihdam ve enflasyon seviyesine bakıldığında konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Devam edelim bakalım Avrupa piyasalarında görünüm ne söylüyor diye. Londra borsasının pozitif ayrıştığı, diğerlerinin negatifte, satıcılı seyirde olduğu bir gün. Kakaran endeksi %0,56 aşağı yönlü. Alman DAX endeksinde seviye %0,24 negatif. Milano borsasında da %0,52'lik kırmızı bölgede hareket devam ediyor. Amerikan vadelilerini görelim. Dow Jones vadeliler yatay negatif. Nasdaq'ta yatay pozitif. S&P 500'de ise %0,11'lik aşağı yönlü bir görünüm var vadeli tarafta. 10 yıllık tahvil faizi yine yüksek, yine yüksek. 4.48'de, 5 yıllıklar 4.27'de, 2 yıllıklar 4.21'de. Burası biliyorsunuz Trump'ın özellikle aşağı gelmesini istediği ama mahir olamadığı taraf. Özellikle Amerika'nın borçluluğu bu kadar yüksek seyrederken, daha da borçlanma planları varken. Bir bakalım Brent petrol, altın oralarda görünüm bugün itibariyle. Brent petrol 80'in altında devam ediyor. Burası kritik, $79.21'de, yani 80'i bulmaması, aşmaması kritik. Amerikan tipi $77'da. Altın $4.205.46'de spot altın ons fiyatı. Gümüş $66.38'den işlemlerin geçtiği bir günü geçirirken, Bitcoin'de de 64.000'in çok az üzerinde bir seviyeyi takip ediyoruz diyelim ve hızlıca integral yatırıma gidelim. Yusuf Demir'in notlarını da alalım hafta başı itibariyle. Yusuf, hoş geldin. Yine jeopolitik tarafta hoş bulduk. Kafaları karıştıran bir hafta sonundan sonra bugün işte o taraftan, yani İsviçre tarafından gelecek açıklamalara kulak kabartıldığı bir gün. Piyasa fiyatlamalarının ise ne tarafa baktığımıza bağlı olarak farklılık gösterdiği bir süreci takip etmeye devam ediyoruz.
1: Evet, aslında piyasalar bu karışık haber akışlarına çok da tepki vermemiş gibi. Elbette burada ben bir haber akışının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, Lübnan'daki askeri operasyonların durdurulması için bir mekanizma oluşturulacağına yönelik haber akışları. Bence petrol fiyatlarındaki bu baskılı seyri destekler nitelikte. Yani burada elbette Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısı, işte bölgedeki ülkelerin üretimi ne kadar arttırabileceği, oradaki kapasite önemli olacaktır. Ancak genel çerçeveye bakacak olursak gerçek anlamda bir barış olacağı şu an için fiyatlanıyor diyebiliriz. Sadece bundan sonraki 60 günlük süreç içerisinde bölgede özellikle İsrail'in tutumu bence dalgalı fiyatlamalara neden olabilir. Şimdilik piyasalarda bu pozitif havanın biraz daha devam etmesi için alan olduğunu düşünüyorum ben. Onun dışında elbette buradaki asıl önemli olan faiz olasılıklarındaki değişim. Amerikan Merkez Bankası Fed tarafından bir faiz artırım beklentisi var, ancak görünen o ki mevcut fiyatlama biraz daha petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini gösteriyor ve eğer seyir böyle olursa ben Fed'in faiz artırımı gerçekleştireceğini düşünmüyorum. Sonuçta bunun, her zaman konuşuyoruz, bir bedeli var ve bu riski göze almak için de mevcut bir durum ortadan kalkmış olacak. Yurt içine baktığımız zaman da yine yatay pozitif bir seyir var. 14.800 bandında hareket ediyoruz. 15.000 üzerinde keskin bir fiyatlama yok, ancak ben bu son gelişmelerin %100'ünün yansıdığı, evet, kanaatinde değilim ve yukarı yönlü alanın devam edeceğini düşünüyorum.
0: Yusuf Bedir, çok çok teşekkürler. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı'nı dinledik. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Sifre'de, Lucerne'de bildiğim kadarıyla, Lucerne'den emin olamadım, onun için bildiğim kadarıyla diyorum, Sifre'de olduğunu biliyorum. Bu İran görüşmeleri, İran-ABD görüşmeleri ekseninde bir açıklama yapıyor. Arkadaşlarımın bana bildirdiği kadarıyla bir kulak verelim.
2: Nükleer silahların bir kenara bırakılması ve bu programın İran'da sona erdirilmesi Amerikan halkının en heyecanla bekleyeceği detaydır. Tabii ki farklı konularda da nükleer görüşmeler gerçekleştirdik ve bunu da nihai bir hedef olarak belirledik. Tabii teknik müzakereler de devam edecek. Ekiplerimiz İran, Katar ve Pakistan taraflarıyla zaten dün de görüşmeler gerçekleştirdi. Teknik düzeyde görüşmelerini sürdürecekler. Burada Bürgenstock'ta ekiplerimiz var ve tabii teknik müzakereler bir süre devam edecek. Önümüzdeki günler ve haftalar boyunca, yani bir yapı oturtmaya, oluşturmaya çalışıyoruz. Elbette burası çok güzel bir yer ama 60 gün boyunca burada da kalamayız. Yuvamıza, Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ekiplerimiz çalışmalarını herkesin faydasına olacak şekilde sürdürecektir. Belirli hedeflerimiz var. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalıştık ve bunu yapıyoruz ve başarılı bir şekilde son bir anlaşmaya ulaşmak için temelleri oluşturduk. Şimdi temelleri oluşturduk, geriye evi inşa etmek kaldı. Ama elbette sağlam bir inşa temelde, yani sağlam temellerde yatıyor. Şu zamana kadar çok ciddi bir çaba ortaya kondu ancak hala yapılacak çok şey var. Nükleer tarafta, ekonomik düzeyde görüşmeleri sürdürmek durumundayız ve elbette trafiğin de rahatlaması gerekiyor. Çok yol kat ettik ama hala yapılması gereken, üzerine düşünülmesi gereken çok detay var. Bunlar için de çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada aktaracaklarım bu kadardı. Yalnızca birkaç soruya izin vereceğiz. Buyurun. Sayın Başkan Yardımcısı, biraz daha detay aktarabilir misiniz? Şöyle, evet, bir masadan uzaklaşma tehdidini sosyal medyada da gördük. Ancak dünden bu yana görüşmelerimiz devam ediyor. Kimse uzaklaşmadı. Hala Bürgenstock'tayız. Teknik ekiplerimizle de birlikte çalışmalarımızı, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hatta çalışmalarımıza bu basın toplantısı için ara verdik. Dün de İran tarafına aktardığımız gibi sizler de takip ettiğiniz üzere ki millennialların bir sözü vardır, çamur atmak misali. Bu çamur atma misali yaklaşımları kabul etmiyoruz. Şimdi böyle bir şey olduğunda elbette biz de, ya da ciddi bir durum olduğunda elbette karşılık vereceğiz. Bir tehdit varsa buna da karşılık vereceğiz. Ki şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu konudaki tavrını çok net bir şekilde ortaya koydu. Evet, sızlanma da adını verebileceğimiz farklı yorumlar, görüşler var. Ancak biz bu çizdiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Sayın Başkan Yardımcısı, özellikle bu çatışmalar ne zaman sona erecek ve ara seçimlere kadar sonlanacak mı? Şu anda bir ateşkes durumu söz konusu ve umuyoruz ki nihai bir anlaşmaya ve kalıcı bir çözüme ulaşacağız. Kat ettiğimiz ilerlemeyi bence kutlayabiliriz. Dün gece, hatta gece 2'de bile görüşmeler gerçekleşti. Telefon görüşmeleri yapıldı ki o saatte zaten kimsenin telefonunu açmasını beklemezsiniz. Ama çok yoğun görüşmeler, çok yoğun diyaloglar söz konusu. Uluslararası Enerji Ajansı tarafıyla da görüşüyoruz. Ekiplerimizle her daim iletişim halindeyiz ve söylediğimiz gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Teşekkürler Sayın Başkan Yardımcısı. Sizler İran tarafının Lübnan tarafını acaba bir ellerinde koz olarak kullandığını düşünüyor musunuz? Ve Lübnan tarafındaki ilerlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Karakçı da iyi bir ilerleme kaydedildi ifadelerini kullanmıştı. Evet, bu tarafta da ilerleme kat ettik. Biz bölgede barışı görmek istiyoruz. İran tarafında da barışı görmek istiyoruz. Tabii geniş çapta bir gerilim artışı görmek istemeyiz ve bu noktada gerginliğin azaltılmasına yönelik bir mekanizma üzerine de çalışıyoruz. Ancak böyle şeyler yaşandığında biz yine birbirimizle görüşüyoruz. Burada aslında tavuk yumurta sorunu da var. Yani bir drone uçuyor bazen ama bu onaylı olmuyor ve buna elbette bir karşılık verilmesi gerekebiliyor. İsrail buna karşılık vermesi gerekebiliyor. Ama bizim hedefimiz biraz daha barışçıl bir yola girmek ve bütün bu Hizbullah, Lübnan, İsrail ve diğer tarafların arasındaki gerginliği de sonlandırma niyetindeyiz.
0: Evet, J.D. Vance'in mesajlarını aldık. İran'da barış görmek istiyoruz. Bölgede sorunları çözecek mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz diye. Hemen stüdyoya değerli konuma dönmek istiyorum. Çağlar Göğüş yanı başımda Doğan Holding CEO'su. Çağlar Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi önce şu gündemle ilgili bir kısa görüşünüzü almak istiyorum. Çünkü başladığı günden bu yana beklentilerin tam tersi gelişen desem yanlış olmaz. Daha doğrusu bir öyle bir böyle giden bir süreç var. Yani jeopolitik gündemin olumlu akış üretmesinin hayli uzak olduğu günler geçirdik. Hani çok çabuk toparlanır diye bekleniyordu. Uzadı uzadı 3 ayı buldu geçiyor. Tam oldu anlaştılar derken birden retorik sertleşiyor. Birden hadi başa mı dönülüyor iklimi geliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda ne kadar hesap bozucu bir tablo var sizin açınızdan?
3: Evet, evet. Ya bu süreç uzadı, uzamaya da devam edecek diye düşünüyoruz. Ama bir şekilde piyasa bu işin sonlanacağını gördüğüm kadarıyla satın aldı. Onu da fiyatladı. Dolayısıyla kökten bir bozulma olması durumunda olumsuz etkiler. Türkiye özelinde tabii petrol fiyatları 80'in altına indi diye hepimiz seviniyoruz ama aslında biliyorsunuz savaş öncesi 60 dolarlar fiyatlanmaya başlanmıştı. Dolayısıyla bizde de enflasyonun bir miktar yüksek seyretmesine yol açacak. Zaten piyasada onu fiyatladı. Faizler de o şekilde gelişiyor. Hani benim tahminim bu anlaşma bir süre zaman alır ama artık bu şekilde sönümlenerek, yani her sorun dalga boyu küçülerek ama en sonunda sönümlenerek bitecek diye düşünüyorum. Tabii bizi faiz ve enflasyon anlamında net bir şekilde olumsuz etkiliyor. İnşallah bir an önce o sönümlenme hızı daha da hızlı olsun ama öyle olacağını, çok hızlı biteceğini de düşünmüyorum açıkçası.
0: Buranın özellikle kıymetli metaller tarafına, endüstriyel metaller tarafına da etkisi oldu. Onu madencilik tarafınıza geldiğimizde konuşuruz ama önce isterseniz şirketin şöyle bir genel görünümüne bakarak başlayalım. Doğan Holding 2026 birinci çeyrek finansal sonuçlarında ciroya bakıyoruz. 23.9, 2.6 milyar TL FAVÖK, 334 milyon TL'de net kar görüyoruz. Şimdi geçen yılın aynı döneminde bir zarar

Zarar vardı 680 milyon kadar. Evet. Bu çeyrekte kâra geçmiş. Bir, karın temel dinamiklerini konuşalım. Çünkü sizin portföyünüzde de aslında 2-3 yılda önemli değişiklikler oldu. Sadeleştirmeler oldu. İşte marjı düşük sektörlerden daha marjı yüksek sektörlere büyüme odaklı strateji geliştirdiniz. Bu karlılık bu adımların sonucu mu? Ama bir de yine

0: dönüştürdük. Düşük getirili neredeyse bütün varlıklardan çıktık. Daha çift taneli getiri beklediğimiz varlıklara girdik, odaklandık. Bunlar da zaten ağırlıklı olarak madencilik, sigorta, finansal hizmetler, yenilenebilir enerji. Bunların net varlık, net aktif değerindeki payı %44'ten %54'e çıktı. Yani somut şeyini görüyoruz. Dolayısıyla ilk çeyrekte kâra geçmemizde bu dönüşümün net etkisi var. Aynı zamanda o da önemli. Favök marjımız da geçen sene ilk çeyrekte %4.4'tü. Bu sene %11'e çıktı. Yine bu sektörel dönüşümün etkisi. Yani Favök'te 1 milyar 85 milyondan 2 milyar 625 milyon, 626 milyona %142 arttı. Niye altında kaldık? Özellikle enflasyon muhasebesi, öz kaynağı güçlü şirketlerin negatif parasal zarar yazmasına yol açıyor. Sigortadaki rezervler ve bizim bizdeki öz kaynağın çok yüksek olması kaynaklı ilk çeyrekte biraz daha fazla oluyor bunlar. Sigortada rezervler normalleştikçe bunun etkisi azalıyor. Dolayısıyla onun etkisiyle biraz parasal kaybın etkisiyle düşündüğümüzün bir altında geldi.
1: Peki şimdi net kar böyle baktığımızda özellikle şimdi makroekonomik dalgalanmaları takip ettiğimiz bir süreçte tabii nakit pozisyonu önemli. Özellikle sizin tarafa baktığımızda birinci çeyrek sonu itibariyle %20 artışta 3 milyar ABD doları net nakit pozisyonunuz olduğunu görüyoruz. Hem artışı biraz konuşalım.
0: Yok, orada bir yanlışlık var. O net aktif değeri, nakit değil, net aktif değeri.
1: Öyle mi? Ya, tamam,
0: net,
1: peki.
0: Net aktif değerimiz.
1: Net döviz pozisyonu ne kadar?
0: 633 milyon lira net nakit pozisyonu ilk çeyrek sonu itibariyle.
1: Tamam. Oradan devam edelim ama o kısım çünkü bu süreçte önemli. Yani bunu nasıl yöneteceksiniz önümüzdeki dönemde? Özellikle yeni yatırımlara kanalize edilmesi anlamında hangi alanlara?
0: Evet. Şimdi aslında bu net aktif değerli bu ikisi biraz birlikte. Bu dönüşümü yapmamıza rağmen net nakitimiz aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyelerde kaldı son yıllarda. Bu net aktif değeri iskontomuzu da bir miktar azalttık. Yani net aktif değeri iskontomuz da %63'ten %54'e geriledi. Geçen sene aynı döneme istinaden. İlk çeyrekte de endeksin üstünde aslında 2025 endeksin 4 puan üstünde tamamladık. Mayıs sonu itibariyle de 14 puan üstünde. Şimdi nakit bizde tabii yatırım anlamında bir güç. Fakat bizim aslında 2030'a yönelik net aktif değeri hedefimiz 4,5 milyar dolar. Yani bugün 3 milyar dolar olduğunu söylüyoruz, 4,5 milyar dolar. Geçtiğimiz 4 sene yıllık %14 arttırdık net aktif değerini yıllık. Önümüzdeki dönemde bunu %10 gibi daha muhafazakar bir oranda büyütme kaydıyla 4,5 milyar doları hedefliyoruz net aktif değerinde. Ama nakdimiz anlamında da baktığınızda yeni yatırım bu net aktif değerin içinde değil. Yani biz mevcut işlerimizi hedeflediğimiz gibi götürebildiğimiz takdirde bu değere ulaşabileceğimizi zannediyoruz. Yani nakit tarafında da doğru yatırım yapmak için özellikle finansal hizmetler, teknoloji gibi alanlarda hala ciddi bir kapasitemiz var ve bunu sürekli bunların da gözüne yani sürekli bakıyoruz. Bunların üzerinde çalışıyoruz ama net aktif değeri hedefimiz 4,5 milyar dolar mevcut işlerimizin ilerletilmesi varsayımını içeriyor. Yani böyle de bir yatırım yaptığımız takdirde bunun üzerine gelecek ekstra bir katkı olacak.
1: Peki. Şimdi biraz sektör sektör gidelim isterseniz. Şimdi özellikle Karel'de ciddi yeniden yapılanma var. Son çeyrekte onun etkilerini de gördüğünüzü anlıyoruz. Oradaki operasyonel dönüşüm devam ederken kurumsal projelerin payı ne oldu? Orası yukarı gitti diye anlıyorum. Burada özellikle işte planlar ne kadar realize oluyor? Kurumsal projeler ne kadar belirleyici oluyor?
0: Evet, şimdi Karel'de bu dönüşüm hikayesi gerçek. Sonuçları da görüyoruz. Yani finansal anlamda katkı alıyoruz. Şimdi Karel'de aslında bir hatırlatmak adına izleyicilere ana iş kolları bir otomotiv elektronik Daiichi iştirakimiz var. Otomotiv. Bir bakım çözüm ortaklığı batarya destek yani sizin kurumsal projeler dediğiniz. Bir iletişim sistemleri ve savunma işbirliğimiz var. Bir de üretimimiz var. Karel'de problemin önemli bir kısmı geçmişte üretim kaynaklı oldu. Şimdi bu yeri iş birimleri arasında siz de işaret ettiniz. Kurumsal projeler şu an cironun yaklaşık %50'sini oluşturuyor. Daiichi otomotiv elektroniğinde ciddi bir büyüme var. Backlog'umuz 350 milyon dolar civarında. Ve hem ürün hem müşteri çeşitlendirmesi ilerledi. Mesela brüt kar marjımız %22'den %30'a çıktı. Bir de geçen sene tüm dünyada otomotivde adetler yavaşlıyordu. Bu sene orada bir normale dönüş gördük. Yani Daiichi'de aslında halka arz etmeyi de planladığımız için biraz üzerinde duruyorum. Ciro büyümesi

0: çok sağlıklı, karlılık büyümesi son derece sağlıklı ama daha güzeli müşteri ve ürün çeşitlendirmesi. Şu an Daiichi aslında yerli, yani Türk ve uluslararası otomotiv üreticilerin ana iş ortaklarından birisi olmuş vaziyette. Yani kurumsal projeye ilaveten bu otomotiv elektronik tarafı da son derece iyi gidiyor. Daiichi'nin biliyorsunuz bir halka arz planı olduğu için bu açıdan onu vurgulamak istiyorum. Hı
1: hı. Ne zaman planlıyorsunuz?
0: Valla 2027 içinde bunu yapmayı düşünüyoruz. Tabii çok sıra var biliyorsunuz. Yani ciddi bir emek gerektiriyor ama
1: 100 halka arz bekliyor sırada. Onun için de anladığım kadarıyla.
0: Yani biz esas sözleşme değişikliği için başvurduk. Şimdi hı hı. izahnameyi de hazırlıyoruz. Yani biz de sıraya gireceğiz. Amacımız 2027 sonuna kadar bunu yapabilmek. Karel'de bir de bunun finansal sonuçlarını da aslında size söyleyeyim.
1: Buyurunuz.
0: Önemli. 2025'in son çeyreğinde ilk kez 2 yıl sonra aslında net kar açıkladık Karel'de. Zaten çeyrek çeyrek baktığımızda ciddi bir performans iyileştirmesi var. Fabrik marjımız da %7'ye yükseldi. Yani bu iyileşmenin devam edeceğini görüyoruz. Zaten yaşıyoruz da. Bir de tahsisli sermaye artışı, yani şirketin finansal borçlarını azaltmak için 22 Mayıs 2026'da onaylandı. 2 milyar 250 milyonluk onayımız çıktı. O tahsisli sermaye artışını da en kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyoruz. O vesileyle şirketin finansal borçları da daha sağlıklı, yani 2-2,5 FAVÖK seviyelerine inmiş olacak. O da tabii hani şirketin öngörülebilirliğini daha da arttıracak.
1: Başka halka arz planları var mı bunun dışında?
0: Bizim diğer alanlarımız...
1: Mesela madencilikte.
0: Madencilik...
1: Sanki öyle bir plan vardı diye hatırlıyorum, yanılıyorsam
0: evet.
1: düzeltin.
0: Yani madencilikte ve bazen sigortada gündeme geliyor. Bunlar tabii nispeten daha büyük şirketler, yani ölçek olarak. Onun için piyasanın derinleşmesi, zamanlama da çok önemli. Daha arka taraftan da olsa, yani biraz da düşük odağımız da olsa halka arz tarafı, bunları da sürekli değerlendiriyoruz.
1: Peki şimdi madencilik tarafının biraz daha üzerinde duralım. Burası gelir büyümesi yaşadığınız bir alan. Dolayısıyla yani tabii metal fiyatlarının katkısını da konuşmuştuk buradaki son çeyrek finansallardaki etkide, yani 2025 son evet. çeyreği. Ama şimdi üzerinden bir de savaş gündemi geçti. Dolayısıyla bu tarafta etki nereden gelecek, nasıl analiz ediyorsunuz? 2026 beklenti, yani 2026 hesapları 2025'ten çok farklı olur mu?
0: Evet. Şimdi biz madenciliğe metal fiyatlarından bağımsız bakıyoruz. Hı hı. Yani metal fiyatları aslında biraz böyle pastanın çileği gibi, süsü gibi.
1: Abi katkısı vardı pozitif
0: muhakkak
1: anlamda.
0: Katkısı var ama ona sadece bağımlı değiliz. Sarısı rakam bahsetmek istiyorum. Biz 2024'te bu yatırımı yaptığımızda 350 bin ton cevher üretimi vardı. 2025'te bu 500 bin tona çıktı. Hı. Ve bu sadece verimlilik artışıyla ve böyle ufak dokunuşlarla oldu. Şu anda 70 milyon dolarlık bir kapasite arttırma. Hem cevher üretimi hem tesis işleme kapasitesini arttırıyoruz. Bu Temmuz'da devreye giriyor. Yani önümüzdeki ay devreye giriyor. Ve bu artış yılın ikinci altı ayında bunu yaşayacağız. Amacımız orta vadede 1 milyon tona çıkarmak kapasiteyi. Ve buna da gerçekten bu yatırımlarla gidiyoruz. Bir güzel haber daha var orada. Biz kaynak büyüklüğümüzü 9 milyon ton olarak hep bugüne kadar yansıttık. Bu kapta açıklandığı için zaten hani yatırımcılarımızla paylaşıldı. UMREK'in yeni kaynak değerleme raporunda 9 milyon olduğunu daha önce öngördüğümüz 12.7 milyon ton kaynak büyüklüğü oldu. Yani aslında %40 üstü. Yani yaptığımız yatırımların aslında geri dönüşü anlamında kıymetli. Zaten grubun sonuçlarında görüyorsunuz, 2025 sonu itibariyle FAVÖK'ümüzündeki payı Gümüştaş'ın %22. Yani ciddi bir pay. Bu sene ne öngörmüştük? %40 ciro büyümesi, %40-50 FAVÖK marjı. Bunu aynen koruyoruz. Yani bunda en ufak bir olumsuz bir değişiklik olduğunu düşünmüyoruz şu anda. Yani bu sektör, bir de tabii Gümüştaş'ın mevcut kaynakları, çalışan madenleri var ama 69 tane de arama lisansı var. Dolayısıyla ona da bir bütçe ayırdık. Yani sadece elimizdeki değil, bu ruhsatlardan da zaman içinde katkı yaratacağız diye düşünüyoruz.
1: Son bir soru. Şimdi özellikle tabii faiz indirim sürecinin düşünüldüğü kadar hızlı gitmemesi, dolayısıyla enflasyon tarafının da öyle. Zaten enflasyondan dolayı faiz indirimi de hızlanamadı. Dış etkenlerin ve iç etkenlerin bileşimi. Şimdi sigorta tarafında özellikle bu faiz indirim sürecinin ötelenmesiyle bir yani beklenti üzerinde bir destek olur mu mali gelirlerde?
0: Oluyor. Yani oluyor. Bizim şimdi

0: Sigortada aslında 3-4 tane böyle şeyimiz var. Bizi hızlı büyüten unsur var. Bir tanesi bizim sektör ortalamasında faaliyet giderlerinin yazılan prim oranı %90. Bizde %4 seviyesinde bu. Tabi aradaki o %5 aslında pazar payı, yani fiyat avantajı olarak tüketiciye ve bize de pazar payı olarak dönüyor. Bu önemli bir avantaj. Yapay zekayı özellikle hasar ödemede kullanıyoruz. Şu an hasar ödemede hız anlamında, aslında hani parasal kazanç anlamında hep olumsuz algılanır bu. İlk iki sıradayız hasar ödeme hızında. Bunlar bizim aslında hızlı büyümemize sebep oldu. Ve yönetilen varlık büyüklüğü de 816 milyon dolara çıktı ilk çeyrek sonu, Mart sonu itibariyle. Dolayısıyla tabii yani bu faizin yüksekliği mali kazançları doğal olarak arttırıyor. Bize de bunlar daha fazla pazarda agresif olup pazar payı kazanma fırsatı veriyor. Kasko'da 8, trafik sigortasında 5. durumdayız Mart 2026 sonu itibariyle. Yani 4-5 yıllık bir şirket için kayda değer rakamlar. O yüzden bunun bu şekilde devam etmesi de piyasa destek oluyor şu anda.
1: Çağlar Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Çağlar Göğüş konuğumuzdu, Doğan Holding CEO'su. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Üzeyir Doğan yayına katılacak.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Zehir Doğan Abir Kapital Genel Müdür Yardımcısı stüdyoda bana eşlik ediyor. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun.
1: Borsa İstanbul konuşalım biraz, onunla başlayalım. Aslında şöyle, yani bir jeopolitik gerilimle beraber oradan gelen etkiyle planların bozulduğu bir yılı takip ediyoruz. Yani sene başındaki o enflasyon faiz patikası beklentisi, enflasyon inecek, faiz inecek, üzerine de şirket karlılıkları artacak, borsaya ilgi, cazibe yükselecek. O öyle olmadı. Ama bir yandan da jeopolitik etkiler var. Tabii Türkiye'nin kendi iç başlıklarının etkisi var ama jeopolitik tarafta belirsizlik devam ediyor. Şimdi dolayısıyla bu tarafta Borsa İstanbul hikayeyi nereden bulacak? Faiz tarafı yüksek seyrederken, bir yandan Amerika'daki çılgın bir tema parayı toplamaya devam ederken, Amerikan hisse fonlarına para yağıyor diye haber yapıyorduk en son.
2: Evet, aslında son iki sene bu sene o sene diye başladık. İkisinde de Mart ayına takıldık. Yani Mart ayı dert ayı oldu piyasalar açısından, yatırımcı açısından da. İki senedir de projeksiyonlarda ciddi değişimler getirdi. Önceki yıl Mart ayında biz siyasetle ilgili gelişmeleri gördük ve uzun bir süre onun baskısında kalan piyasa gördük. Bu sene tam evet başlıyorum dediğimiz noktada da Mart ayında da bu sefer jeopolitik risklerdeki artışı gördük. Ve bizim hem dezenflasyonist sürecimiz çok ciddi yara aldı, yavaşladı. Hem de buna paralel olarak faizlerdeki o inme, işte hisse senedi piyasalarının potansiyeli, bunlar biraz daha ötelenmiş oldu. Şimdi yılın ikinci yarısına başlarken yine aynı moddayız aslında. Evet, o sene bu sene olabilir. Yani bu dönem olabilir. Yılın ikinci yarısı hisse senedi piyasaları için daha cazip olabilir diye. Neden? En azından bu jeopolitik risklerde biraz alma beklentisi var. Elbette olup olmayacağını bilmiyoruz ama işin bir tarafında Trump, bir tarafında Netanyahu, İsrail olunca yani bunun bir uzlaşıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, uzlaşıyla sonuçlansa bile müzakerelerin bunun devam ettirilip ettirilemeyeceği ciddi bir belirsizlik. Ama hani yine de biz senaryomuzda ağırlığı o tarafa veriyoruz. Yani bu bir şekilde Amerika seçimlerine dikkate aldığımızda bir uzlaşı çıkabilir diye. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda petrol fiyatlarının biraz daha aşağı gelme ihtimali bizim dezenflasyonist süreci sınırlı da olsa katkı sağlayacak bir etken. Yani yıl sonu belki 28'leri, 29'lar, 28'leri, hatta belki 27'leri bile görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Bu bize ne getirecek? Bir, zaten hali hazırda mevcut durumun devamı durumunda petrol fiyatları tarafında bir Merkez Bankası'nın gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya dönme hikayesi. Hmm. Yani fiil olan 40 faizi 37'ye çekme durumu tekrar.
1: Toplantıdan önce bekler misiniz?
2: Olabilir. Yani ben toplantının beklenmesine gerek olduğu kanaatinde değilim. Bu kararı zaten her an alabilir Merkez Bankası. Bunun için ek bir olağanüstü toplantı vesaire ihtiyacı yok. Bu olabilir. Yani ben toplantıdan önce bu adımın atılabileceği kanaatindeyim. Toplantıda ek bir karar gelmeyecektir faiz tarafında ama yılın sonuna doğru bir 200 puan, belki şartlar zorlanırsa bir 300 puanlık daha faiz indirimi potansiyeli var. Ama bizim asıl hikayemiz yine işler yolunda giderse gelecek yıla başlarken. Yani biz enflasyonda belki bu yılı 29 civarıyla, 28-29 civarıyla bitiriyor olacağız ama gelecek yılın ilk 4-5 aylık dönemi baz etkisi nedeniyle enflasyonun 21-22'lere kadar düşme potansiyeli var. Yani biz o fiyatlamayı belki bu yılın sonuna doğru yapmaya başlarız. Çünkü öncesinde piyasa eğer o güne kadar koşullar normal giderse belki bir yıl sonu Noel Baba rallisi ve gelecek yılın o 4-5 aylık dönemdeki enflasyon ve faiz düşüşü fiyatlamasını önden yapabilir. Yani o nedenle bu yılın son bölümü potansiyel açısından yüksek bir dönem. Kaldı ki Temmuz ayı da arada belki sivrilen aylardan biri olacak. Hem düşük Haziran enflasyonu hem NATO zirvesi, işte Merkez Bankası'nın dediğimiz fonlamayı haftalığa çekme ihtimali gibi gelişmeler Temmuz ayında belki biraz iyimser geçirebilir. Ama asıl dediğim gibi beklenti yılın son bölümünde faiz inme beklentisi ve gelecek yılın ilk 4-5 aylık dönemindeki ekstra olası faiz indirim beklentileri. Bunlar borsaya yine bir can suyu olabilir. Tabii yine bugünkü şartlarla konuşuyoruz. Yarın neyle karşılaşacağımızı artık hiçbirimiz bilmiyoruz ama bugünkü şartların getirdiği dinamikte sanki yılın ikinci yarısı ilk yarısından daha iyi olacakmış gibi gözüküyor.
1: Peki yine bankacılık tarafını mı öncelikle konuşuyor olacağız? Çünkü baktığımızda son iki haftadır oradaki yine hareket yukarı yönlü %10 kadar primli. Yılbaşından beri de aslında yılbaşından beri %14, şu son ay başından beri %20'leri aşan bir görünüm var. Ama bir yandan da o senenin başında konuştuğumuz yani özkar kaynak karlılığının enflasyon üzerine çıkması hikayesinde uzağına düştük. Dolayısıyla tabii. Bu ikisi arasında hala cazip mi?
2: Aslında sorun bankaların karına değil, sorun enflasyonun evet. Gelemediği yerlerde. Evet. İşte o gelecek yıl belki istediğimiz noktalara doğru yavaş yavaş geliyor olur. Ama yine bir jeopolitik riskler azalacaksa, petrol fiyatlar düşecekse, bu enflasyonu düşürecekse, faiz düşüşü beklentileri oluşacaksa, işte biraz önce saydığımız projeksiyon. Bu projeksiyon bankasız olmaz. Yani gidecekse ilk bankalar gidecek. Yani bankalar tarafında halen ciddi bir potansiyel var. Yani genel olarak endekse göre baktığımızda, sınayla kıyasladığımızda da ben oranın iskontoluk kaldığı kanaatindeyim. O nedenle bir hareket başlayacaksa ilk harekete eşlik edecek endeksle beraber gidecek olan bankacılık endeksi olur. O tarafta halen ciddi potansiyel var.
1: Her düşüş bir alım fırsatı mı?
2: Bankalarda evet. Yani onu söyleyebilirim. Borsa açısından da genel olarak söyleyebiliriz. Tabii çok majör bir değişim olmadığı müddetçe. Yani bugün öngöremediğimiz çok majör bir değişim olur. İşte bu seneki savaş gibi, geçen yılki işte siyasi gelişmeler gibi, ondan önceki deprem gibi. Hani majör bir değişim olmadığı müddetçe yani bu süreçten sonraki geri çekilmeler bir alım fırsatı olabilir. En büyük riskimiz nedir derseniz hani içeriden ziyade dışarıdaki hisse senetlerinin aşırı doygunluğa ulaşmış olması. Özellikle Amerikan piyasasının yeni zirve oluşturmakta zorlanıyor olması. Yani onlar kaynaklı bir düzeltme belki kısa süreli de olsa borsa tarafına sirayet edebilir. Hani bu ihtimali göz önünde bulundurmak lazım. Belki yavaş yavaş hisse ağırlığını arttırmak lazım bu dönem içerisinde. Ama dediğim gibi geri çekilmeler yılın geri kalanı için ve gelecek yılbaşı için biraz daha uzun vadesi olanlar için her geri çekilme bir alım fırsatı gibi gözüküyor borsa tarafında.
1: Bankacılığın yanına ne koyarsınız? Çok az bir süre kaldı.
2: Yani şöyle söyleyeyim, bu savaş döneminde olumsuz etkilenen ya da gidemeyen sektörlerde bankalar, holdingler, iletişim tarafı bence hala kuvvetli. Havacılık sektörü bence bu senenin en iyi potansiyeli aday şirketleri, özellikle Pegasus, Türk Hava Yolları, TAV bu üçlü. Yani mutlaka portföylerde yer verilmesi gereken şirketler olur. Yine Turkcell, Türk Telekom keza o tarafta, Koç, Sabancı gibi holdinglerimiz o tarafta. Yani biraz daha ana şirket grupları ve belki biraz da otomotivde özellikle TOFAŞ belki bu segmentte. Otomotiv grubu da yine tercih edilebilir.
1: Son bir cümle. Diyecektiniz. Tamam. Çok teşekkür ederim. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan konuğumuzdu. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Stüdyoya geldiği sorularımızı yanıtladığı için piyasa hattını bitiriyoruz. İş dünyası var sırada Lara Akgün'le. Ben Finans Merkezi ile 16'da geri geleceğim. Görüşürüz.
0: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız ve Hürmüz Boğazı'nın yavaş yavaş açılmaya başladığı bu dönemdeki gemi trafiğini, tanker trafiğini ve petrol akışını konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Kepler EMEA ve Asya Piyasa İlişkileri Başkanı Matt Stanley. Mr. Stanley, welcome to our program. Thank you for
2: Sayın Stanley, merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle şunu sormak isterim. Ukrayna ve İran cephelerinde yaşanan son gelişmeler ışığında önümüzdeki aylarda küresel petrol akışları ve petrol fiyatları üzerindeki etkiler nasıl yorumlanmalı? Şimdi iki mesele de aslında elbette petrol piyasası için çok önemli ama farklı meselelerden bahsediyoruz. Ukrayna ile başlayacak olursak. Şimdi drone atakları gözlemliyoruz maalesef. Hala Karadeniz bölgesinde, Baltık Denizi bölgesinde devam ediyor. Doğrudan saldırılar söz konusu. Hem Ukrayna hem Rusya tarafından gerçekleşiyor ve enerji altyapısı hedef alınıyor. Bu da şüphesiz ki hem petrol, hem gaz, hem dizel, hem jet yakıtları gibi pek çok tarafı etkiliyor. İhracatları da etkiliyor. Şimdi bir de Orta Doğu ve Körfez bölgesinde yaşananları düşündüğümüz zaman elbette bütün bunların petrol fiyatları üzerinde bir yükseltici etkisi olacaktır, arzı da etkileyecektir. Şimdi İran ve Orta Doğu'ya ve Hürmüz Boğazı'nda düşünecek olursak ki piyasaların yoğunlukla konuştuğu mesele bu. Bu tarafa baktığımız zaman da elbette akış nasıl devam edecek ve tutarlılığı nasıl olacak? Bunlar çok çok büyük bir öneme sahip. Şimdi elbette belirli bir miktar ilerleme kaydedildi bir çözüm bulunmasına dair. Bunların da nasıl gelişeceğini bekleyip göreceğiz. Peki ABD-İran görüşmeleri açısından değerlendirecek olursak petrol piyasalarında şu an ne kadar

0: ağırlık bir jeopolitik risk
1: indirimi fiyatı alınıyor.
0: Son iki haftayı dikkate alacak olursak da bir Haziran başından bu yana Brent'te 90 civarı, gaz ve dizel tarafı mesela tonda $1,000 seviyesindeydi Avrupa tarafında ve ciddi yüksek seviyelerden bahsediyoruz. Yani varil başı $100 da görmüştük. Şimdi $150 varil başı fiyatlamayı da aslında dile getirmiş olduk ve bu çok endişe verici. Brent'te $128 da endişe veriyordu. Buradan bir miktar geri geldik. Tabii bir risk primi söz konusu ama azaldı. Yani 80 seviyeleri şu an fiyatlanıyor gibi. Tamamen her şey duracak, duruşa geçecek değil. Ama hemen normale geçiş olacak gibi bir beklentisi de yok. Bir miktar söylediğim gibi risk primi var ama herkes kısa vadede neler yaşanacak? İki hafta içerisinde, yani iki haftaya kıyasla neler değişecek? Herkes bunu bekliyor. Peki aynı şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin son durumu nedir ve olası bir aksamada piyasalar nasıl etkilenir? Bu yine çok güzel bir soru oldu. Şimdi şöyle bir mesele var. Hürmüz Boğazı yalnızca politikacılar yeniden açılsın dedi diye açılmayacak. Burada bir altyapı, burada bir ekosistem var. Burayı her gün kullanan ve buradan bir şeyler bekleyen çok taraf var. Yani taşımacılık tarafı, cruise'lar, bankacılık sektörü, pek çok taraf var. Elbette herkesin istediği şey buradan geçişin güvenli ve zamanlı bir şekilde yapılması. Bunu sadece bu ekosistemin sadece tek bir tarafı da istemiyor. Hürmüz Boğazı'nda çok fazla faktör söz konusu ve tabii herkes, bütün paydaş buna güven duymak ister. Bir yeşil tuşa bastınız diye ya da söylediğim gibi artık bir politikacının ağzından sözle değil beklenti. Piyasa şunu görmek istiyor. Tamam, en kötüsü geride kaldı ki tabii Brent'te bunu görüyoruz. Mesela 70'li seviyeler artık gözlemliyoruz. Piyasaların çoğunluğu en kötüsünü geride bıraktığımızı düşünüyor. Ama elbette hem finansal piyasalar için hem fiziki piyasalar için de güven lazım artık. Ve söylediğim gibi Hürmüz Boğazı'ndan geçişin güvence altına alındığını herkes görmeyi bekliyor ama henüz bu noktada da değiliz.
2: From Kepler's data, are we seeing any major
0: shifts? Peki Kepler verilerine göre
2: oil trade routes, so as a producer and buyers adapt to
0: geopolitical, hem üretici hem alıcı tarafına jeopolitik gerilimlere uyum sağlarken ham petrol ticaret rotalarında önemli değişiklikler yaşanabilir mi? Hem olabilir hem olmayabilir. Yani bu değişim şöyle çok çarpıcı bir şekilde farklı bir rota da benimsenebilir, alternatif rotalar da düşünülebilir. Ve elbette piyasalar bir esnekliği, memnuniyet de karşılayacaktır. Aslında burada itibar kötü. Yani biraz eski usul görülür ve işleyen yöntemler kolay kolay geride bırakılmaz. Son kullanıcı tabii şu anda esneklik bekliyor. Ve üreticilerin de buna uyum sağlaması gerekir. Mesela karbon emisyonları gündeme geldi. Hükümetler buna çok çabuk adapte oldu. Şimdi öyle bir rotadan bahsediyoruz ki üreticiler tarafında traderlar, perakende tarafı, son kullanıcı, bütün tarafların aynı şekilde hareket etmesi gerekiyor. Tabii şimdi son 25 seneyi düşünecek olursak bu piyasanın tarihi tabii hiçbir zaman bozulmaları iyi karşılamamıştır. Bozulmalar bazılarına kazanç sağlamıştır olabilir ama nihayetinde ticareti ve ticaretle ilişkili akışı sorunsuz pürüzsüz tutmak durumundayız. Ve şimdi mevcut noktada aslında varillere odaklanmış durumda. Ve hal böyleyken bir de Hürmüz Boğazı'ndan kaçınma durumu söz konusu. Jeopolitik risklerden endişe duyuluyor. Ve bundan da daha çok kaçınmak istiyor taraflar. Ama bu sistemin değişmesi gereken noktaları da var. Elbette bir akış olacaktır, bir geçiş olacaktır ama hemen normale de dönemiyoruz. Ve Orta Doğu'daki esas derinlikli meseleler üzerine de artık düşünülmesi gerekiyor. Ama ne olursa olsun dünya bir şekilde bu enerji krizlerini tarihte de geride bırakmayı bilmiştir. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
2: Değerli izleyenler, tabii dışarıda jeopolitik tarafta böyle bir tansiyon ve barış umudu varken içeride ise Haziran ayı tüketici güven endeksi açıklandı ve güvenin de bir hayli yükseldiğini Haziran verisinde gördük. Bakılımda %2,5'a varan bir artış vardı. Detayları haberimizde.

0: dinleyelim.
1: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs'ta 85.8 iken bu ay %2.5 yükselerek 87.9 oldu. Böylece endeks Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesini gördü. Endeks Mayıs 2023'te 91.1 seviyesindeydi. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Haziran'da aylık %4.5 artışla 69.2'den 72.3'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs'ta 87.9 iken %1.9 artarak Haziran'da 89.5 olarak belirlendi. Geçen ay 81.4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi bu ay %3.1 yükselişte 83.9 olarak hesaplandı. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 104.5 iken bu ay %1.4 artarak 105.9'a çıktı.
0: Evet, iş dünyasında şimdi Türkiye-Amerika'daki ticari ilişkileri konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hafta başında bizlere eşlik ediyor. Kendisi Türk-Amerikan İş Adamları Derneği TABMÇEM Genel Başkanı Süleyman Tan. Süleyman Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi tabii gündemimiz ABD-İran Savaşı'ndaki 60 günlük müzakere süreci oldu. Çünkü ilk etap İsviçre'de gerçekleştirildi ve tabii Trump'ın çok yine yüksek montanlı söylemleri vardı. Yanı masadan kaldıracak söylemler de vardı. Fakat burada ilk etap gerçekleştirildi. Tabii bunun yanı sıra bir de birçok ülkeyi etkisini de konuşmak lazım. Çünkü uzun zamandır Türkiye-Amerika tarafındaki ticari ilişkilerde 100 milyar dolarlık bir anlaşma hedefimiz vardı. Yani ne zaman geleceği belli değildi, fakat gelmek için de birçok adımın da atıldığını ki sizin de New York ziyaretlerinizden görüyoruz. Yani sıcak temasların da olduğu bir dönemden geçtik. Peki bu 60 günlük müzakere süreci ikili ilişkileri neden ne etkiledi ve bundan sonra nasıl bir seyir bekliyorsunuz?
2: Şimdi özellikle İsviçre'nin Lucarno Gölü müzakeresi deniyor buna. Aslında iki taraflı değil bu görüşmeler. Arabulucular da masada. Evet. Katar ve Pakistan da masada. İpler kopmaya geldiği noktada bir sıkı bir diplomasiyle tekrar oturuyor. Aslında uzun yıllardır, yani 79'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin işgalinden sonra ilk defa Pakistan'da bu yıl temas etmeye başladılar taraflar. Yani yaklaşık 45 yıldır ilk defa konuşuyor. Bu önemli. Konuşabiliyor olmaları, konuşuluyor olması ve empati kurabilmeleri son derece kıymetli. Esasında Amerika'nın bölgedeki en büyük önceliği İran'ın bir nükleer silah sahibi olmaması yönünde, evet, olsa da her ne kadar esas mesele burada Venezuela'da başlayan Çin enerji tedariği, yani kontrol dışında kalan enerji tedariğinin aslında regüle edilmesi konusu. Başka bir şey değil. Yani tekrardan petrodolar sistemine dönüş. Bu kapsamda da bu disipline İran'ın da ambargolarının kaldırılarak, kendisinin de uyarlanarak, regüle edilerek, işte ne bileyim bölgemizdeki İsrail gibi ülkelerinde güvenliği sağlanarak, regüle edilerek tekrardan o uluslararası disipline dahil edilmesi süreci. Aslında Amerika-İran arasındaki uzlaşma açılması Türkiye açısından fırsatlar da içeriyor ama tehditler de içeriyor. Ne gibi tehditler içeriyor? İran biliyorsunuz uzun yıllardır bir ambargo altındaydı ve neredeyse bütün tedariğini ve uluslararası ticaretini Türkiye üzerinden gerçekleştirdi. Mal tedariği ve hizmetler tedariği noktasında da. Tabii komşuluk ilişkisinden dolayı Türkiye'nin de aldığı muafiyetler var.
0: Evet.
2: Bu kapsamda zaman zaman başımızı derde soksa da. Şimdi bu kapsamda bu ne olur? Aslında burada Amerika'da gördüğümüz esas politika nedir veya dünyada gördüğümüz politika, bu Rusya-Ukrayna savaşında da belli ediyor kendini. Endless war konsepti, sonsuz savaş. Yani müzakere çatışma, müzakere çatışma, ama hiçbir zaman kalıcı bir hale gelmesi ancak çıkarlar doğrultusunda mümkün olacaktır. Tabii ki burada yaklaşan Amerikan seçimleri var ve bu masadan uzlaşmayla kalkılması gerekiyor.
0: Trump'ın da daha kısa süreli öngördüğü bir savaş olacaktı. Fakat İran'ın da burada farklı dinamiklerle kollarını iyi oynamasıyla beraber biz aslında 110 günü aşan bir savaşla karşı karşıya kaldık.
2: Kesinlikle.
0: Ateşkes vardı ama nedenli vardı? Tabii bunu da tartışmaya açmak lazım.
2: Tabii ateşkesin sebebi de işte Kongre etkisinden kaynaklanıyordu özellikle. Tabii bu arada önümüzdeki güz döneminde sadece Amerika'da ara seçim yok. İsrail'de de var.
0: Evet.
2: Yani bunlar da etkiliyor baktığımızda işin açıkçası. Bir geçici uzlaşma çıkar ama özellikle Başkan Trump'ın Amerika'daki ekonomi politikasının en temel hadisesi dünyada enerji fiyatlarının düşmesi. Çünkü ilk başta

0: başkanlık döneminde 52 dolarla bir görmüştü varil fiyatları. Yeniden oralara getireceğiz derken 80 dolarları, 100 dolarları, 110 dolarları gördük. 150'leri konuştuk neredeyse. Tabii bu bile bizim ekonomi programımızda bile aksamalara yol açtı. Tabii ki dünyada şu anda 3 büyük sınama var. Bir, enerji politikalarında, enerji fiyatlamalarındaki bu oynaklık ve belirsizlik.
1: Evet.
0: İki, pandemide yapışıp kalan, ekonomiden üstüne yapışıp kalan yapışkan enflasyon. Baktığımızda 3, dünyada artan G7 zirvesinde de bu şahlandı. Amerikan ticaret temsilcinin de açıkladığı işte Section 301 kapsamında da dünyada artan ticaret korumacılığı önlemleri. Bu şu anda aslında en büyük sınamalar buradan geliyor. Bugün de biliyorsunuz Çin Amerikan şirketlerine karşı 54 Amerikan şirketini yaptırım listesine veya ihracat kontrol listesine aldı. Kamu ihalelerinden şey yaptı. Pentagon'un blacklistine karşılık. Dünyada artan bu yönlü tansiyonlar var.
1: Peki bu süreçte Türkiye-Amerika ilişkileri neden ilerler? Çünkü bakıldığında geçtiğimiz senelerde Amerika'dan bir veri merkezi yatırımı gelmişti. Hatta bu ölçeklenir mi? Bir yenisi daha eklenir mi derken evet eklenecek yorumunda sizlerle zaten bu ekranlarda konuşmuştuk. Peki bu yatırım beklentileri ve hedeflerinde şu an bir öteleme sarkma var mı? Veya rotayı Amerika başka bir pazara çevirdi mi? Yoksa bizim pazarımız mı şu an fırsat barındırıyor? Nasıl bir ortamla karşı karşıya kaldınız? Çünkü siz de geçtiğimiz ay New York'ta temaslarda bulunmuştunuz.
0: Evet, geçtiğimiz ayda ve ondan öncesinde de New York'ta ve Washington DC'de taba olarak önemli ticari görüşmeler de yaptık. Networkler yaptık. Turkish American Business Network, TAPNET'le birlikte işbirliklerine gittik. Senato'da görüşmeler oldu. Ticaret yetkilileriyle görüşmeler oldu. Benim kısaca oradaki, yani bizim oradaki kısaca izlenimlerimizi şöyle ifade edebilirim. Türk-Amerikan ilişkileri beklenenden iyi durumda gördüm. İşin açıkçası ve bunun başlıkları zaten hani aslında kendini uç vermeye başladı. Örneğin NATO zirvesi öncesi de gelişmeler evet. bekleniyor ama şimdi birinci yani orada bir enerji politikaları üzerinde ve uluslararası politika ve bölgesel politikalarda Türkiye'ye gerçekten müthiş bir değer ve ihtiyaç var. Bu kapsamda bu anlamda aslında orada bir günden güne iyiye giden bir diyalog trafiğinin yanı sıra İşte enerji alımlarımızda Rus gazı yerine Amerika'daki enerji gazını İzmir teslim almamız. İşte Doğu Akdeniz'de birlikte arama faaliyetleri. Üçüncü adım Halkbank geldi ve Halkbank davası dosyası
1: evet,
0: tamamen
1: geçmiş, hafta sonuçlandı.
0: Geçmiş olsun diyelim. Bu anlamda finans sektörümüze de, bankacılığı sektörümüze de bu kapsamda önemli bir davaydı. Dördüncü kapsam kağıtsa. Bakın sorunlar tek tek masadan kalkıyor. Kağıtsa konusu kaldı. Kağıtsa'da da bir ara uzlaşıyla Türk savunma sanayi sektörünün önünü açacak bir yaklaşımla ilerlenmesi lazım. Aslında bu Amerikan da çıkarına olan bir şey. Çünkü F-35 projesinin rakipleri karşısında bir işte Su-57 ve J-17 Çinlerin projesi kapsamında geri kalmaması için Türk tedarikçilerin yeniden oyuna dahil edilmesi evet. gerekiyor. Polonyalı ve Japon tedarikçiler yeterli şeyi sağlayamadılar gözüküyor. Bunun yanı sıra Amerika'nın güvenlik strateji bölgesini oluştururken dünyada sadece 4 ülkeye sorduğunu gördük Washington DC'deki temaslarda. Bunlar hangi 4 ülke? Türkiye, İsrail, Güney Kore ve Norveç. Bakın başka ülkeler yok. Yani burada aslında ilişkiler iyiye doğru gideceği işaretleri. NATO zirvesi öncesi ve sonrası da bu konuda da açıklamalar ve yaklaşımlar, pozitif yaklaşımlar bekliyoruz.
1: NATO zirvesi de 7-8 Temmuz'da Kesinlikle. Ankara'da gerçekleşecek.
0: Yani aslında Türkiye bir bölgesel oyun kurucu, küresel oyun bozucu konumuna oturmuş vaziyetteyiz. Biz bunu da gözlemledik.
1: Peki yeni yatırımlarda nasıl bir seyir var şu an? Veri merkezi yatırımı diyorduk, bir ikincisi gelir diye konuşuyorduk sizinle. Şu an burada bir öteleme var mı yoksa farklı pazarlara doğru bir arayış içerisine mi girdi Amerika?
0: Amerika Birleşik Devletleri farklı pazarlarda yatırıma doğru yönelmeyi kestiğini gözlemledik biz. Amerika MAGA'ya yoğunlaşmış vaziyette. Make America Great Again. Ve bunu da ulusal güvenlik konseptinin temelini oturtmuşlar. Bunu gözlemledik. Yani dünyada globalleşme adı altında dünyanın farklı köşelerinde yatırımlar yerine Amerika Birleşik Devletleri kendi üretim gücünü yeniden kavuşmayı odaklanmış vaziyette. Select USA'yı kullanıyorlar ve dünyanın dört bir yanından işte Hindistan'dan, Güney Kore'den, Almanya'dan, Japonya'dan ve İngiltere'den Hollanda'dan ciddi yatırımlar çekmeye başladıklarını gözlemledik. Bu kapsamda yeniden bir üretim gücü seferberliği ilan edilmiş vaziyette. Ve bu kapsamda hiç aklımıza gelmeyen sektörlerde bile yeniden üretim gücüne dönüş var.
1: Örnek alabilir miyiz sizden hangi pazarlar, hangi sektörlerde şu an daha üretim gücünü arttırmaya hedefliyorlar?
0: Şöyle ki zaten korumaya aldığı sektörlerin önceliklemiş vaziyette. Demir, çelik, alüminyum başta olmak üzere. Evet. Ama bunun

0: Yanı sıra Amerika önemli bir tarım ülkesi, bunu da unutmayalım. Tarım ürünlerini, yani işlenmiş gıdadan tutun da iplik imalatına, meşhur bir Amerikan pamuğu var. Bunu şu anda mesela Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla iplik makinesi sipariş eden ülke. Yani tekrardan üretim gücüne dönme gayreti gözlemledik. Örneğin bir Los Angeles bölgesi 700 bine yakın dikiş makinesi sipariş vermiş. Göçmenleri çalıştıracaklar zannedersem. Bu kapsamda hani yapılamaz denilen alanlara bile dönme. Emek yoğun sektörleri azaltarak robotik sistemlerle yapay zekayı da üretim gücüne monte ederek böyle bir stratejiye doğru yönelmiş vaziyette gördük. Bunun yanı sıra tabii ki Amerika'da, Amerika'nın en fazla dünyada yatırım yaptığı ülkeler yine başat ülkeler aslında Hollanda ve İngiltere'dir baktığımızda 1 ve 2. Sonrasında Avrupa Birliği'nin farklı ülkeleri gelir. Hani uzak doğudaki yatırımlar gerçekten bu yatırımın yanında devede kulak kalır gibi görüyoruz bu kapsamda. Ama tabii ki oradaki en önemli politika ikili, iki başlıkta toplanıyor Alara Hanım. Nedir bunlar? Birisi nearshoring, yani yakınından tedarik et. Evet. Meksika'yı bu kapsama almışlar. Diğer konusu da friendly shoring, dostlarından tedarik et. Hı hı. Biz ikinci kısımda yer alıyoruz Amerika Birleşik Devletleri açısından. Yani friendly shoring, dostundan müttefikinden tedarik et noktasında. Burada tabii ki özellikle bu Section 301 kapsamında 60 ülke konusu var. Türkiye'ye uygulanan bir ilave gümrük vergisi, ilave vergi var %15'likte. Şimdi bunu tabii Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme orada iptal etti. Yeniden soruşturmalarla bunu usulüne uygun. Başkanlık kararnamesinden ziyade Ticaret Bakanı'nın olması gereken süreçleriyle ilerletme gayretleri var. Tabii ki bizim şu anda bir tavizli vergi anlaşmamız yok. Bir serbest ticaret anlaşmamız da yok. Hoş zaten Amerika Birleşik Devletleri ile bu dönemde serbest ticaret veya tavizli vergi bir ticaret anlaşması imzalayan Hindistan'ın mesela anlaşmasını gördük. Bu anlaşmasa daha iyiymiş yani. İşin açıkçası.
1: Peki siz daha kapsamlı bir serbest ticaret veya tavizli vergi anlaşması yapmayı planlıyor musunuz? Temaslarınıza böyle konuşmalar geçti.
0: Bunlar konuşuluyor. Bunlar konuşuluyor tabii ki ama iki ülkenin çıkarları açısından da. Ama şu var. Dünyada bu kadar büyük bir korumacılık fırtınası eserken bir serbest ticaret anlaşması imzalamak pek de teknik olarak mümkün olmadığını biz gözlemledik. Ama bir tavizli vergi anlaşması neden olmasın? Yani totalde aslında brüt, tavan vergili olacak şekilde veya bir Mısır'a uygulanan, Vietnam'a uygulanan tarifelerle bir tık daha iyi kategorilerde neden yer almayalım?
1: Özbekistan pazarında bir ilgi fırsat olduğu da konuşuluyor şu an Amerika tarafında. Var mı? Çok kısa rica edeyim size.
0: Özbekistan konusunda daha İngiltere ile başlayan bir Avrupa Birliği ilgisi vardı İngiltere tarafında ama Özbekler bu konuda açılımlarına devam ediyorlar. Yaklaşımlar. Evet, gördük, gözlemledik. Amerika'dan ilgiden ziyade Özbekistanlıların dikkat çekme çabaları var diyebiliriz.
1: İlgiyi çekmeye çalışıyorlar. Evet Süleyman Sağlı, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Aranın ardından Çağlar Kuzdukluoğlu Akıllı Parayla karşınızda olacak. Bence bir yere ayrılmayın.
2: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank'ta.

0: ödeyeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Haziran 2026 günlerden pazartesi, ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu, Bloomberg ET ekranlarında Akıllı Para'dayız. Yağmur gibi bir gündem başladık güne. Devam da ediyor son dakikada gözleri olan seyircilerimizin okuyabileceği üzere. SpaceX dolar cinsi ilk tahvil ihracına başlayacak. Gelir mevcut borçları ödemek için kullanılacak şeklinde Bloomberg Ajansı'na düşen bir son dakikamız var. Ama hangi birinden başlayalım? Dün itibariyle, hafta sonu itibariyle öncelikle Birleşik Krallık'ta Başbakan Starmer'ın görevinden ayrılacağına dair aslında bir ön bilgi bize sahip olduğumuz bilgi karşımızdaydı. Ve biz 11'de Bloomberg ETH Ekonomi Müdürü Mehmet Filoğlu ile düellodayken Starmer'ın istifa haberi geldi. Takiben de gün içerisinde özellikle Dünya Merkez Bankacılığı açısından ve Fed'in uzun yıllar bildiğim kadarıyla ikinci en uzun görevini yapan, Fed Başkanlığı görevini yürüten Alan Greenspan'ın vefat haberini aldık. Tam 100 yaşında, eğer okuduklarım beni yanıltmıyorsa, Alan Greenspan hayata veda etti ama 1987'den kabaca 2000'lerin ortalarına kadar çok uzun bir görev süresi, 4 başkan içerisine Reagan'dan tutun baba ve oğul Bush'ları Clinton'ı alan bir dönem. Bununla beraber içeride de dışarıda da gelişmelerin oldukça yoğun olduğu, barış görüşmelerinin nereye doğru evrileceğine dair ki gün içerisinde J.D. Vance'in yine söylemlerine kulak vermek durumunda kaldık. Bir pazartesi hafta başlangıcı ve Haziran sonundayız. Piyasalarda içeride olumlu bir görünüm var. BIST 100'de şu an 14.800 puanın üzerindeyiz. Endekslerde aşağı yönde olan bir ulaştırmayı görüyorum. Sınayda da %1'e yakın yukarı yönde seyir var. Bununla beraber kurda haftaya şu an itibariyle 46,50 seviyelerine yakın başlıyoruz. Bir son dakika daha var. Asset, yapay zeka sektöründe her yerde kar var. Şirketler para basıyor diye olumlu gibi görünen ama bundan sonra acaba yapay zeka şirketleriyle ilgili Trump yönetiminin neler yapacaklar acaba diye de merak ettirdiği bir gün. Yüzün üzerinde de bir spot dolar endeksi var. Kısa keselim. Gidelim hemen vadeli piyasalar uzmanı Ateşan Aybars'a opsiyon kısmına. Opsiyonda Ateşan Aybars'la birlikteyiz. Ateşan abi, hoş geldin. Biraz kısa zamanda bizim milli takımın iki maçta yapamadığını hızlı oynayarak hedefe gitmeyi yapmak durumundayız bugün yoğunluktan kaynaklı olarak. Ama yine de senden biraz Greenspan'la ilgili bir şeyler duymak isteriz stratejilerle beraber.
2: Greenspan de çok iyi bir bürokrattı. Uzun yıllar 4 başkana Fed başkanlığı yaptı. Ve dönemdeki krizleri çok iyi atlattı. Hatta 87 Karapazar krizini çok iyi yönetti. Yanlış hatırlamıyorsam Carter'ın zamanında da faiz oranları %30'lara falan çıkmıştı Amerika'da. Müthiş bir enflasyon falan. Onu da çok iyi yönetmişti. Ama emin değilim ya, o kadar geriye gidiyor mu? Çünkü az önce 87 dedin. Daha önceydi galiba. O meşhur irrasyonel exuberance terminolojisini de o getirdi piyasalara.
1: Evet, bağlantıyla ilgili problemi çözmeye çalışırken ben piyasalardan bahsedeyim. Ateşan abinin görüntüsü gelmiş şu an ama dışarıdan söz etmemiştik. ABD tahvil faizlerinde özellikle hazır olduğunda rejimiz bana bilgi verecektir. Söz edecek olursak özellikle 2 ve 10 yıllıklara gözümüz çevrilmişti veriler sonrasında. Burada bir miktar daha yatay görünüm devam ediyor. Ateşan abi de döndü.
2: Evet. Hızlıca gideceğim mi Çağlar? Bu hafta Palantir önemli bir şirket. Yine Intel ve Apple üzerine birer strateji yapacağım. Palantir yapay zeka alanında enteresan bir firma. Çünkü yaptığı programlarla siz bilgiyi veriyorsunuz. O bilgiye karşı ne istiyorsanız size çözüm öneren bir şirket. ABD hükümetiyle çalışıyordu. Daha sonra geçtiğimiz birkaç ay öncesine kadar pek ilgisi yoktu ama özel sektörü de servis vermeye başladı.

0: başladı. Büyük şirketlerle güçlü anlaşmalar yapıyor. Tabii şirketin de yıllık bazda karlılığının, gelir artışının %85 civarında olması bekleniyor. Ve şu haliyle hisse senedi önemli bir primle işlem görüyor piyasalarda. Yani ileriye dönük fiyat kazanç oranı aşağı yukarı 90 civarında, 90 kat. Sektör ortalamasına bakılırsa 20 civarında. Dolayısıyla çok pahalı bir şirket. Ancak yazılım sektöründe genel olarak son birkaç haftadır ciddi bir gerileme yahut baskı, satış baskısı var. Bu da ondan nasibini alıyor tabii. Bir hayli düştü, 120-127 dolar civarında bir desteği var. Herhalde oraya kadar sarksa bile orayı kırmaz diye düşünerek bu çerçeveye uygun bir üç bacaklı kompleks bir tasarım yaptım. Hemen ona bakalım.
1: Ekranda şu an.
0: Evet. Şimdi 10 Temmuz vadesine gidiyorum ve iki ayrı tasarımı bir arada kullanarak kompleks bir tasarım yapıyorum. Aslında pek zor değil. Bir tanesi bildiğimiz klasik call vertical, yani uzun yönlü bir beklenti çerçevesinde 130 ve 140 kullanım fiyatlı call opsiyonlarıyla bir spread yaptım. Tabii bunun maliyetini düşürmek üzere de 125 kullanım fiyatlı bir put opsiyonunu açığa sattım. Put opsiyonu tek başına açığa satmak, cash secured put biliyorsun, hisseyi ucuz almak isteyenler için. Bu toplam call opsiyonu ve call vertical ve put opsiyonu birlikte ufak bir kredi sağlıyor. Risk profiline bakılırsa 1080 dolar gibi bir kazanç var. Başa baş noktası 124. 124'ün altına gelirse zarar başlıyor. Ama 124'ün altında sattığımız put opsiyonu 125'ten assign olacağı için, yani hisseleri o seviyeden almak zorunda kalacağımız için riskimiz hisse senedinin riski olacak. Yani başa baş noktasının altında bu hisse vade sonuna kadar, işte 10 Temmuz'a kadar iflas ederse zarar 12.400 dolar olacak. Ama bu olası bir şey değil tabii. Dolayısıyla bu tür yatırımlar hisseyi ucuza satın almak için tercih edilen bir sistem aslında. Dolayısıyla bazıları için iyi bir tercih olabilir. Hemen Intel'e geçelim.
1: Intel grafiği de ekrana geldi.
0: Şimdi Intel işi uzun ama çok kısaca, Intel çok zorluklara girdi kısa süre önce. Ancak devlet devreye girdi. Çünkü çip rekabeti oldukça ciddi bir küresel hal haline geldi. Devlet katkısıyla çip üretimi fabrikası kurduruyorlar Intel'e. Fabrication dedikleri, ya foundry dedikleri. Çip sektöründe ciddi arz problemleri var. Geçen hafta konuşmuştuk. Ciddi olarak bir talep var, o talep karşılanmıyor. Böylelikle Intel'in işte dünyanın en iyi çip fabrikatörü olan TSMC, Taiwan Semiconductor, ona karşı ciddi bir rekabet olacak Intel'le. Tabii Intel'e destek derken ABD hükümeti işin içinde. %4'lük bir payı var ABD hükümetinin. Aşağı yukarı 9 dolarlık, 9 milyar dolarlık bir hisse. SoftBank 2,5 milyon dolarlık bir yatırım yapmış. Tabii bunun içinde bir süreç, 18 AP dedikleri bir üretim süreci taslağı ortaya çıkardılar. Onun üzerine çalışıyorlar. Şimdi Trump için ulusal güvenlik meselesi oldu çip üretimi. Olası istikrarsızlıklara karşı yurt dışından gelen bu yerli ortakları destekliyor. Diğer firmalar da, mesela Apple kendi telefonları için çip yapmaya kalkıyor ve bunu Intel'le birlikte yapacaklar. Google keza, Nvidia bu şirketler de Intel'e destek olarak çip üretiminde biraz rahat etmek istiyorlar herhalde. Bu anlamda ciddi bir talep var. Bu hissenin biraz yukarı yükseleceği beklentisi üzerine put opsiyonlarıyla bir kalender, put calendar düzenledim. Hemen ona bakalım Çağlar.
1: Geldi Ateşen abi sen konuşurken ekrana.
0: İki bacaklı ve farklı vadelerde bir tasarım yaptım. 26 Haziran kısa vade. Bunun oynaklığı daha yüksek. 105 kullanım fiyatlı olan put opsiyonunu satıyorum. Açığa satıyorum. Biraz daha uzun vade olan 10 Temmuz'a gidip yine aynı kullanım fiyatlı, 105 kullanım fiyatı olan put opsiyonunu satın alıyorum. Bu iki farklı vadede bir calendar, takvim spread'i olmuş oluyor. Maliyeti $377. Risk profiline bakılırsa kazanç vade sonunda dayanak varlık $105 civarına gelirse maksimum kazanç elde ediyor. O da $450 civarında ama bu hissenin $114 ila $134 arasında her yerde kazançlı olduğunu söyleyeyim. Maksimum zararsa iki uçta ödenen maliyetle, yani $377'la sınırlı. Greeklerde de avantajlı bir tasarım. Çünkü Teta geçen zaman lehimize, bu pozisyonun lehine çalışır. Yine volatilitenin artması avantaj sağlar. Dolayısıyla yönetimi son derece kolay. Kısa vade bittiğinde yerine tekrar yeni bir opsiyon ekleyerek hem maliyet düşürür hem de başa baş noktasını yukarı çekmiş oluruz. Son olarak
1: Apple'a
0: bakalım.
1: Ekranda şu.
0: Apple yani bir hayli iniş çıkışlı süreçlerden geçiyor. Apple'ın sıkıntıları var. Girdi maliyetleri artıyor. Az önce o yüzden Intel'le çip anlaşmasına giriyorlar diye dedim. Çip maliyetleri çok fazla. Yani geçen yıla göre 3 kat falan arttı. Fiyat tabii fiyatlara da yansıyor. Yani bu yüksek çip maliyetleriyle satışlar zorlanıyor. iPhone, Mac, iPad gibi fiyatlamalarda yükselmesi bekleniyor. Bu da tabii kar marjlarını olumsuz etkileyecektir. Bunun yanı sıra yüksek fiyatlarla talep endişeleri de Apple için sıkıntı olabilir. Yani gelecekteki satışları olumsuz etkileme riski var. O yüzden Apple için de aşağı yönlü bir put opsiyonlarla yapılmış bir aşağı yönlü tasarım, opsiyon tasarımı yaptım.
1: Bu da ekranda.
0: Hemen ona da bakalım.
1: Ekranda tasarımda.
0: Apple için bu defa 17 Temmuz opsiyon serisine gidiyorum. Ve bir geri çekilme beklentisi üzerine put opsiyonlarla aşağı yönlü bir tasarım yapıyoruz. 17 Temmuz vadesinde dediğim gibi 300 kullanım fiyatı olan put opsiyonunu satın alıyorum. Buna karşı maliyeti düşürmek için 285 kullanım fiyatı olan put opsiyonu da açığa satıyorum. Basit bir spread. $965'lık bir kazanç potansiyeli var. Riski de $535 civarında görülüyor. Başa baş seviyesi $295'a geliyor. Bu seviye altında kazanç başlıyor. Ve hisse senedi işte Temmuz ortasına kadar $285'a doğru hareket ederse iki kat gibi gelir sağlayan bir tasarım oluyor. Çağlar, bu haftalık bu kadar olsun.
1: Ateşen abi çok teşekkür ediyoruz. Harikulade Momentum'un ve kıymetli vermiş olduğum bilgiler için. Hızlıca bir araya gidelim. Ardından Colendi Bank kurucu ortağı ve CEO'su Deniz Devrim Cengiz bizlerle stüdyoda olacak. Kaçırmayın.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıl Para devam ediyor. Oraya gitmeden önce de söylediğim gibi Colendi Bank kurucu ortağı ve CEO'su Deniz Devrim. Cengiz bizlerle. Deniz Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi 20 dakikamız var. Gayet de akıllı para koşullarında uygun bir süre. O yüzden bunun rahatlığıyla gündem çok yoğun ama Greenspan'la ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Küresel piyasalar notunda bugün onu ayırdık ama siz konuklarımızdan da görüş almaya çalışın.
2: Hepimizin çok şey öğrendiği, takip ettiği, bugünkü ekonomistlerin hatalarıyla, sevaplarıyla bir isim. Dolayısıyla tarihteki yeri itibariyle de hepimiz için takip ettiğimiz bir isim.
1: Evet, şimdi tam benim talebeliğim aslında üniversite kısmı başlarken Fed'de Greenspan'in gittiği sürece tekabül ediyor ki benim lisans eğitimim krizlerle geçti. 2008 krizine denk gelecek biçimde ama aslında inovasyonun ve bilhassa bugün kullandığımız ürünlerin tohumlarının belki de filizlenmeye de başladığı bir dönem. Benim de bölümüm adı zaten Uluslararası Finans. Şunu sormak istiyorum size. Şimdi dijital bankacılık diye hayatımıza bir şey girdi ve ben mesela lisans döneminde eğitim alırken finansal aracılar diye biz finansal kurumlardan bahsediyorduk. Hatta finansal kurumlar ve piyasalar diye bir dönemlik dersimiz vardı. Şu banka dediğimiz ya da finansal aracı dediğimiz kavram değişti ve dijital bankacılık bu halinin içerisinde hangi aşamaya tekabül ediyor?
2: Aslında özü hiç değişmedi. Bankacılığın da, finansal aracıların da hepsinin ortak noktası güven. Dolayısıyla bu hala değişmedi. Sadece bunun yapılma şekli değişiyor. Teknoloji bunu değiştiriyor. Küresel piyasalardaki değişim, ekonomideki sıkışma, değişen müşteri talebi, teknolojinin getirdiği imkan aslında bankacılığın yapılma şeklini değiştiriyor. Dolayısıyla genelde de böyle zor dönemlerin sonunda yaşanıyor bu değişimler. Dijital bankacılıkta, neobank kavramı da aslında bu değişimlerin sonucunda ortaya çıkmış bir kavram. Daha bir verimli bir banka, daha verimli bir kurum ihtiyacınız var. Artık bankacılığın genel müdürlüğünüzün ne kadar büyük olduğu, ne kadar çok şubeniz olduğu, ne kadar çok satış gücünüzün olduğuyla değil de veri merkezinin nerede olduğu, ne kadar büyük olduğu, ne kadar işlemci kapasitesine sahip olduğuyla şekillendiği bir dönemdeyiz. Neobanklar da aslında bu dönemin en temel oyuncuları.
1: Aslında doğal olarak içinde bulunduğumuz bu devinimin olması gereken aşamada bir parçasından söz ediyorsunuz. Şunu sormak isterim. Dünyada ve Türkiye'de bu koşullara bakarak böyle bir yeni sayfa açmak sizi zorladı mı? Türkiye ve dünya için bu aşama hangi yıllar özellikle kırılmaya açıkçası ifade ediyordu ve bu aşamada hem Türkiye hem dünya perspektifinden önümüzdeki sürece dair beklentileriniz neler?
2: Dijital bankacılık dediğimizde aslında bugün Türkiye'de bankacılık işlemlerinin %98'inden fazlası bugün mobil bankacılıktan yapılır hale geldi. Dolayısıyla aslında o dijital işlemlerin dijitalden yapılması zaten Türkiye'nin çok iyi olduğu, dünyaya örnek olduğu ve son derece gelişmiş bir kavram. Burası tamam. Ancak şu anda yaşadığımız şey, neobank kavramıyla yaşadığımız şey aslında bunun ötesine geçip iş modelinin veriyi çok iyi kullanıp müşteriye daha farklı bir gerçekten onun istediğini sunduğunuz yeni bir ortam, yeni bir bankacılık modeli. Dolayısıyla biz banka olarak, bu ortama kurulmuş bir banka olarak bankacılığın işlem yapma şeklini değiştirmek değil de temel değer önermesini dijitale uygun, uçtan uca dijitalde tasarlanmış bir hale dönüştürmek üzere yola çıktık. Dünyaya da baktığımızda aslında burada çok iyi örnekler ilk aşamalarını tamamladılar. Ne demek ilk aşamalarını tamamladılar? 2013'te kurulan Nubank, 2015'te kurulan Revolut, 2016'da kurulan Mozo aslında dünyada 100 milyon müşterileri geçmiş, değerlemeleri 75 milyar dolar üzerine ulaşmış, artık kar üreten ve değer teklifleriyle de fark yaratmış bankalar.
1: Ana akımlaştı diyebilir miyiz? Yani evet. O kadar uzun süre oldu ki artık bu ana akımın parçası.
2: Buna dönüyoruz. İlkini Covid çok hızlandırmıştı. Bankacılık işlemlerinin dijitalden yapılmasını. Ancak dijital bankaların öne çıktığı yer biraz daha bankacılığın daha verimli yapılma ve teknolojiye daha uygun yapılma ihtiyacından çıktı.
1: Şunu sormak isterim özellikle. Hazır Greenspan'ı andık, 2008 krizi lafın içerisinde geçti. Dünyada belki hayat olursa bundan binlerce yıl sonra bile konuşacağımız herhalde konuların başında güven geliyor. Halen ekonomik bir takım göstergeleri de konuşsak, enflasyondan büyümeye, dış ticaretten farklı unsurlara, bankacılığı da konuşsak bir sektör olarak. Güven işin merkezinde diyebilir miyiz? Dijital bankacılık, biraz önce buna da referans verdiğinizi hissederek soruyorum. Güven esasıyla önemli bir sıçramayı çok kısa süre içerisinde yapmış olabilir mi?
2: Doğru, güven bankacılığın, finans sistemin tam kalbinde. Bu 400 yıldır böyle, muhtemelen de hep böyle olacak. Dijital bankalar ve bizim tamamen her şeyin dijitalden olduğu, bizim işlemleri yönlendirebileceğimiz, gerektiğinde sorabileceğimiz bir şube yapımız yok. Dolayısıyla her şeyi dijitalde yapıp müşterimize de gerçek zamanlı gösterir durumdayız. Dolayısıyla aslında güveni sağlayan şeylerden bir tanesi de bu. Müşteri orada ne oluyor, ne olup bitiyor bunu görmeden gerçekten neyle karşılaşacağını gerçek zamanlı bir şekilde takip edebiliyor. Bu bence önemli değişimlerden bir tanesi.
1: Şunu sormak istiyorum Deniz Bey, özellikle size. Bir takım yeni kavramlar da giriyor hayatımıza. Sadece finansal ürünlerin adları vesairesi değil. Aslında sektörün büyük küçük oyuncularının bir nevi kimliklerinin tanımı noktasında karşımıza çıkan. Mesela şu servis modeli dediğimiz mevzu. Ama bunu şu açıdan sormak istiyorum. Bilhassa oyuncuların rollerini dönüştürdüğünü söyleyebilir miyiz? İleride belki özellikle finansman modelleri açısından farklı farklı çeşitlendirmeler yaptığımız bir dönemdeyiz. Bu farklı bir takım bankacılık anlayışlarını da beraberinde getirebilir.
2: Kesinlikle. Bu çok vizyoner bir dönüşüm aslında. Şöyle düşünün, bankacılık ürünlerini, finans ürünlerini sadece lisanslandırılmış finans kurumları ve bankalar sunarken servis modeli bankacılığıyla birlikte aslında çok büyük müşteri kitlelerine sahip farklı sektörlerdeki oyuncular kendi müşterilerine bu hizmetleri sunabilir hale geliyorlar. Örneğin bizde de Aralık ayında duyurusunu yapmıştık. İş ortağımız Migros'la beraber hayata geçirdiğimiz MyFinance'la buradaki müşterilere aslında Colend Bank'ın sunduğu bankacılık ürün ve hizmetleri sunuluyor olacak. Ama aynı ürünler de değil, oradaki deneyime uygun. Çünkü burada aslında biraz bankacılık görünmez bir hale geçiyor. Bir görünmez finansa doğru gidiyor. Oradaki kendi tüketici deneyimi içerisinde bankacılık ürünlerinin o anda, ihtiyaç olduğu anda oraya uygun şekilde ulaşılabilmesini sağlıyor. Bu tabii kapsayıcılığı da çok artırıyor. Daha önce sizin erişim ağınız şubelerken ya da mobil bankacılıkla da buna ulaşabilirsiniz ama bu yeni modelle beraber aslında çok daha geniş kitleleri buna uygun bir hale getiriyorsunuz. Bu tek başına ürün sunulmasıyla da gelmiyor. Kredi karar sistemlerinizden fiyatlamanıza, paket ürün paketlerinize kadar aslında her şeyin o deneyime uygun bir şekilde yeniden tasarlanmasını, yeni bir değer teklifi oluşturulmasını gerektiriyor.
1: Peki her şeyin bireyselleşmesinin aslında sosyolojik ya da bizim bireysel hayatlarımız açısından biraz sorgulandığı bir dönemdeyiz ama kuşkusuz aldığımız ürün ve hizmetler açısından baktığımızda geçmişe oranla birçok konuda mesela zaman başta olmak üzere avantaj da sağlıyoruz. Şunu özellikle sormak isterim. Mesela kullandığınız terminolojiye baktığımızda bana çok davranışsal ekonomi finansı çağrıştıran şeyler var. Bunlardan bir tanesi işte karar mimarisi ve bununla beraber günümüzde süper aplikasyonlar, süper uygulamalar dediğimiz konular, her şeyin birbirine entegrasyonu. Bunun avantajları ve dezavantajları, özellikle bu işin profesyonel olarak sizin kafanızda nasıl bir çerçeve canlandırıyor?
2: Buna girerken aslında ortam bize çok yardım ediyor. Biz bankayı tam Colendi Bank, bu arada bir fintech olan Colendi'den doğru evrilmiş bir banka. Tam bunun kurulduğu sırada, işlem kuruluş çalışmalarına başladığımızda OpenAI'nin ChatGPT 4.0 Turing testini yeni geçmişti. Dolayısıyla yapay zeka...
1: Yılda verin istiyorsan, seyircilerimiz şimdi aramayla uğraşmasın.
2: 2023'ün Ağustos'unda biz kuruluş izni aldık. 2024 Kasım'da da faaliyet izni aldık. Geçen yıl 2025 Aralık'tan bu yana da müşteri kabul ediyoruz. Tam bu sürede aslında bu da bize veriyi çok iyi kullanma konusunda yepyeni bir imkan açtı. Bir dijital banka olarak eskiyi gelenekseli dönüştürmek yerine yapay zekayı da odağa alaraktan aslında biz bunu yeniden kurduk. Bu da şunu getiriyor. Segment segment değil. Yani insanlar artık, hiçbir insan birbirinin aynı değil. Beklentileri de farklılaştı. Sektörlerin kesişimleri arttı. Dolayısıyla inovasyonun çıktığı yerler buralar. Dolayısıyla burada veri çok önemli hale geldi. Bu veri de gerçek zamanlı değerlendirip sadece ona bir ürün sunmak değil ama onun adına da bir kararlarına yardımcı olmak için önermeler getirdiğiniz bir hale geldi. Dolayısıyla da hiper kişiselleştirmeyi aslında yapay zeka sayesinde biz değer teklifinin tam ortasına koymayı başardık. Müşteri adına da davranışsal modelleme dedik. Aslında değişim de tam burada başlıyor. Bunu şöyle özetleyeyim. Bazen şu soruyu alıyoruz. Neyiniz farklı? Ben şöyle diyorum. Ürün olarak daha az sayıda ürün, daha şeffaf, daha anlaşılır. Ama hepsinden önemlisi bugün Collendi Bank'ın 60 bin müşterisi oldu Aralık'tan bu yana. Ve hepsi 78'e ulaşan bir NPS skoru var. Store'larda 4.9, 4.8 gibi ratingleri var. Bunun ne özeti şu aslında. Aldığı hizmetten gerçekten memnun ve mutlu hisseden bir müşteri kitlesine ulaşmamızı sağlıyor. Bu da veriyle oluyor.
1: Şunu özellikle sormak isterim. Türkiye'de bilmiyorum bir örneğine rastlamadım ama dünyada artık biliyorsunuz bu C katı yöneticiler için bir de Chief Behavioral Officer'lar türemeye başladı. Özellikle Google bildiğim aklıma gelen ilk firmalardan bir tanesi. Şu an olmasa bile böyle bir davranışsal C katı ya da en azından birim açısından düşünceniz var mı ileride? Zaten tahmin ediyorum bunlarla ilgili çalışılıyordur ama böyle bir şey görecek miyiz Türkiye'de?
2: Aslında adına Collendi Bank dediğimiz bankanın bunu yöneten bir teknolojik bir yapı kullanıyoruz, geliştiriyoruz. Sürekli de öğreniyor. Dolayısıyla bunu kullanıyoruz ama ben biraz da FED tarafından bir örnekle devam edeyim. Kevin Walsh'un da geçen hafta yaptığı açıklamalarda artık dedi ki ben tahminleri değil gerçek zamanlı veriyi kullanacağım. Çünkü teknoloji buna izin veriyor. Bütün kurumlar değişiyor. Bankalar da değişiyor. FED de nasıl değiştiyse bankacılıktaki C katının karar verme mekanizmaları da değişiyor. Çok uzun süre olduğu gibi dünün verisiyle değil de gerçekten gerçek zamanlı veriyle ve müşteri özelinde karar verebiliyoruz ve müşterinin de kendi kararlarını almasında ona bu yapıyı sunabiliyoruz.
1: Burada o zaman bir es verelim. Walsh'un merkez bankacılığını farklı bir hüviyete büründürmek için ilk zincirin halkası olduğunu düşünür müsünüz?
2: Düşünüyorum.
1: İleride olacaklara bakacağız diyorsun.
2: Düşünüyorum. Teknolojik gelişmeleri gerçekten bu anlamda odağını aldığını görebiliyorum.
1: O zaman sizden devam edelim. İnsanların aklına tahmin ediyorum en azından benim aklım öyle canlandı. İki konu merak konusudur. Bir tanesi şube yok vesaire dedik. İstihdam stratejisi nasıl? İkincisi kuşkusuz burada önemli avantajlardan bir tanesi maliyet geleneksel bankacılığa oranla. Bununla ilgili olarak şu anki profiline siz potansiyel ya da doğal sınır olarak bir ufuk görüyor musunuz?
2: Bir sektöre bakalım isterseniz. Tabii. Türk bankacılık sektörü 2025'te %66 maliyet

0: gelir oranıyla yılı kapattı. Şu anda birinci çeyrek sonunda bu rakamın %80'i özel bankalarda, %80'e genelde 81 ulaştığını düşünüyoruz. Kredi büyümesindeki daralma ve artan faiz oranlarıyla birlikte. Dolayısıyla bu yüksek bir oran ve çok verimli diyemeyiz. Neobankalar burada globale baktığımızda %20'li 30'ların biraz altında gider bölü gelir oranlarıyla aslında faaliyetlerini sürdürüyorlar. Dolayısıyla da bizim de hedefimiz bu oranlara doğru ulaşmak yatırım ve kuruluş döneminin akabinde. Biz şu anda 94 kişilik bir ekibiz. Dediğim gibi teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz ve bütün süreçlerimiz dijitalde. Dolayısıyla da bu kadro aslında böyle devam edecek. Ama bu 94 kişinin dışında özellikle görüntülü görüşmeyle müşteri edinimi Türkiye'de gerçekten önemli bir değişim yarattı. Orada da yaklaşık bir 100 kişilik arkadaşımız var. Görüntülü görüşmenin bir altını çizeyim. Sektördeki değişimi de anlatmak adına çok kısaca. Aralık 2025'te Türkiye'de yaklaşık 1.365 milyon müşteri görüntülü görüşmeyle 1.365 milyon toplam müşteri edinildi bankacılık sistemine. Bunun 735 bini görüntülü görüşmeyle oldu. %50'nin üzerine çıktı. Dolayısıyla aslında önemli bir kırılmayı önemli bir eşiği öbür tarafa geçtik. Kış aylarında bu daha artıyor. Mayıs'a baktığında şu anda %40 oranında toplam 1.3 milyon müşteri ediniminin 620 bini de görüntülü görüşmeyle oldu. Kolendi Bank olarak biz de burada 13 bin müşteri edinimiyle %2'nin üzerinde bir pazar payına ulaştık. Kısa zamanda da bunun %5 ve üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Ama Türk kullanıcısı, tüketicisi gerçekten teknolojiye kurumlardan daha önde. Adapte olma konusunda daha önde gidiyor. Bu da aslında bizim neobanka kurmaktaki en büyük temel dayanaklarımızdan ve motivasyonlarımızdan da bir tanesiydi.
1: Kabaca bir 5-6 dakikamız var ama 3 sorum var. Ticari taraf, özellikle biraz önce bahsettiğiniz aslında hizmeti alanlara neyi farklı sunduğunuz ama bilhassa onların olası avantajlarıyla ilgili neler düşündüğünüz ve diğeri de karlılık. Normal bankacılığın aslında o da biraz değişti gerçi. Lakin ilk akla gelen resmi bellidir gelir tarafı ve karlılık tarafı ile ilgili ama üçünü beraber sorayım size. Tabii. Ayrı ayrı yanıtlarını alın.
0: İlk olarak şuradan başlayalım. Karlılık konusunda dediğim gibi daha düşük bir gider bazıyla hizmet verdiğimiz için daha erken sürede kâra geçmeyi bekliyoruz. İş planımız buna uygun. Bununla beraber hem bireyselde hem KOBİ'de hizmet veren bir bankayız. Bu da aslında bilançoyu destekliyor ve karlılığın daha erken gelmesini sağlayacak. Globaldeki dijital bankalara da baktığımızda çok uzunca bir süre dijital bankalar karlı değil tartışmaları yapılırken bugün hepsi kâra geçmiş durumda ve çok ciddi gelir üretir hale geldiler. Bu aslında tüketici alışkanlığının buraya kaymasıyla tamamen değişiyor ve de ürün gamının genişlemesiyle. KOBİ tarafına bakarsak, KOBİ'de ben büyük bir fırsat görüyorum. Çünkü KOBİ'ler bugün gerçekten aslında sayılarına göre, ekonominin motoru olmalarına rağmen kredi pastasından istenen kadar pay alamıyorlar. Bunun birkaç sebebi var. Verileri çok şeffaf değil. Ama teknolojiyle ve dijital bankalarla beraber ve alternatif veri kaynaklarının kullanımıyla nedir bu? E-fatura sistemi, gelir idaresinin verileri, bulundukları ekosistemler, e-ticaret verileriyle beraber aslında bizim buradaki karar sistemlerimiz daha bir üst seviyeye çıktı. Dolayısıyla burada KOBİ'lere ciddi bir finansman imkanı da yaratma fırsatı bulacağız. Bizim iş modelimizin de %70'i bireyseller, %30'u da KOBİ'ler üzerine kurulu bir model. KOBİ'leri cevapladım. Gelir modelini, karlılığı cevapladım. Bundan sonra bir de tüketiciye ve...
1: Biraz önce söylediğinizden azade ne gibi bir avantajı
0: oradaki olabilir? Oradaki en büyük fayda şu aslında. Bahsettiğim gibi her şey çok sürtünmesiz, çok pürüzsüz. Her şey orada bitiyor. Dolayısıyla tüketici ya da bir firma sahibi, firması için kendi ihtiyacına göre bir finansal hizmeti çok hızlı alabiliyor. Üstelik ona bunu bir de tasarlama imkanı veriyoruz. Dolayısıyla kalıplaşmış, tasarlanmış ürünleri değil, kendi ihtiyacına göre de dizayn ettiği, bir terzi usulü şekillendirdiği ürünleri kullanabiliyor. Ve gerçek zamanlı bir arkadaşıyla konuşur gibi, iletişim kurabilir gibi iletişim kurduğu bir banka var karşısında. firma sahibi olarak da onu anlayan bir neo banka var.
1: Son 1-2 dakikada biraz merak sorusu. Özellikle entegrasyon açısından bizim rutin kendi karakterimize ilişkin gelir giderimizi yakından ilgilendiren pratikler tamam ama mesela tasarruf da önemli bir şey. Bu noktada bir ne diyelim etik de demek istemiyorum ama gözettiğiniz bir değer söz konusu mudur bu kişiselleştirme diye bahsettiğiniz konunun merkezinde?
0: Özellikle Türkiye'de tasarruf oranı son derece düşük bu. Hepimizin yıllardır bildiği bir konu. Bir yandan da yatırım dediğimizde çok uzun yıllar sadece mevduatın olduğu, mevduatın %80 oluşturduğu bir dünyadaydık. Ancak özellikle Covid sonrası bu değişti. Alternatif dijital varlıklar öne çıktı. Farklı birikim yapma, tasarruf yapma imkanları öne çıktı. Daha önce özellikle yüksek varlık gruplarına verilen hizmetler aslında teknolojiyle beraber tutardan bağımsız tüm varlık gruplarına verilebilir hale geldi. Evet. Ben bu araçların tasarruf etmeyi kolaylaştırıp hızlandıracağını düşünüyorum. Ki bizim de buna göre tasarladığımız ürünlerimiz var. Gerçekten aslında birikim yapmayı teşvik edici mekanizmaları değer teklifinin içerisinde temelinde yer veriyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Nazik davetiniz için.
1: Estağfurullah. Kolendi Bank kurucu ortağı ve CEO'su Deniz Devrim Cengiz bizlerle birlikteydi Akıllı Para'da. İçinde bulunduğumuz habitatın ve teknolojik gelişmelerin ekseninde aslında geleneksel bir kavramın şu anki karşımızda duran resmine göz atmaya çalıştık. Burada noktayı koyalım Akıllı Para'ya. Birazdan Zeynep Özyol Finans Merkezi'nde sizlerle olacak. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Reklam. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Gömbeye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Gömbeye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Finans Merkezi'nde önümüzdeki bir saat boyunca ekonomi gündeminin öne çıkanlarını, piyasa fiyatlamalarını konuşacağız. Ama önce günün öne çıkan başlıklarını bir aktaralım, ardından rakamlara bakarız. 5 dönem Fed başkanlığı yapan ve ABD para politikasını yönlendiren ekonomist Alan Greenspan 100 yaşında hayatını kaybetti. 18 yıl boyunca Fed başkanlığı yaptığı dönem hisse senedi pay piyasalarında sıçrama ve düşük işsizlikle öne çıkmıştı. İngiltere Başbakanı Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Parlamento Eylül'de tekrar toplanmadan önce yeni bir liderin göreve gelmesi sağlanacak dedi. İNG analistlerine göre dolarda kısa vadeli riskler hafifçe yukarı yönlü olsa da dolar endeksinin Mayıs 2025'teki zirvesine ulaşması zor görünüyor. Kurum analistleri Euro-Dolar paritesinin de yakın zamanda 1,14 seviyesinin altına inebileceği kanaatinde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre Haziran'da 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri reel sektör için değişmeyerek %33,10 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon beklentileri hane halkı içinse Haziran'da 3,38 puan azalarak %46,13 seviyesine geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yabancı turist sayısı Mayıs'ta yıllık %3,6 düşüşle 4,9 milyon oldu. Mayıs'ta Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında Antalya birinci sırada yer aldı.

Başlıkları aktardık. Rakamlarla görünüme bakarak devam edelim. Borsa İstanbul an itibariyle 14.775 puanda %0,3'lük yukarı yönlü hareketle biraz daha sınırlanmış görünüyor son 2 saatte borsadaki prim oranı. Sektörel kırılımlara bakalım. Bankacılık tarafı %0,64 primli. Sanayi endeks biraz geri çekilmiş, %0,71 primli, %1'in üzerindeydi. Mali tarafta da %0,49'luk bir yukarı yönlü hareket var. Bu arada ekranda bir son dakika var. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen, İran Savaşı'na karşı Avrupa Merkez Bankası'nın daha güçlü bir aksiyon almasına gerek yok diyor. Bakalım bunun anlamını nasıl yorumlamak lazım? Yani Temmuz'da ne olacak? Temmuz'da da bir indirim, pardon, artırım beklentisi vardı. Burada bir farklılaşmayı mı kastediyor? Konuşuruz üzerine. Hizmetler tarafında %0,11, turizm tarafında %1,60'lık yukarı yönlü hareket var. Ulaştırma negatif ayrışmaya devam ediyor. %0,44 satıcılı. Bir paralara bakalım. Dolar endeksi 100,82'de. Parite, yani euro dolar çaprazı daha doğru bir ifadeyle 1.1447'ye gelmiş durumda. 53.20'de euro TL, 46.46'da da dolar TL'yi görüyoruz. Avrupa borsalarına bir bakalım bugün fiyatlamalar nasıl diye. Karışık bir seyir var. Londra borsasında %0,55 Starmer'ın istifasını duyurduğu bir primli görünüm var. Paris Kakaren endeksinde ise %0,31'lik geri çekilme var. Frankfurt DAX endeksinde aynı oranda prim görüyoruz. Milano borsası ise %0,47 satıcılı seyrediyor. Yatay seyirden satışa dönmüş durumda. Vadelilere baktığımızda Amerika tarafında buralarda hepsi pozitife dönmüş. Dow Jones vadeliler %0,14, Nasdaq %0,46 primli. S&P'de ise yatay pozitif bir görüntü var an itibariyle. Bir bakalım getiri eğrisindeki görünüm bize ne söylüyor diye. Getiri eğrisinin uzun tarafı 4.48'de 10 yıllık tahvil faizi. Buralarda satış geldiğini anlıyoruz. 5 yıllık 4.26'da, 2 yıllıklarsa 4.21 seviyesinde. Bono tarafında görünüm böyle. Şimdi bir de hızlıca bakalım emtia ve Bitcoin'de görünüme. Altın, spot altının ons fiyatı $4,194.57'de. $66.55'de gümüş fiyatlaması. Bitcoin $65.000'dan işlemlerin geçtiği bir günü yaşarken $78.62'de. Brent petrol, Amerikan tipi de $75.91'den işlem görüyor diyelim. Ve böylece rakamlarla görünümü özetleyip ne yapalım? Araştırma turuna başlayalım.

0: Evet, bana eşlik edecek ilk isim araştırma turunda sevgili Mehmet Özdemir olacak. Bloomberg HT araştırma analistimiz. Mehmet hoş geldin.
1: Merhaba Zeynep.
0: Şimdi İngiltere'den devam edelim. En son Starmer'ın istifasını duyurduk. İngiltere'de bu politik karmaşanın biteceği yok gibi, bu Brexit'ten beri yerine oturmayan taşlar serisini takip etmeye devam ediyoruz. Elbette biz fiyatlamalar üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Sterling yılın en düşük seviyelerinde başladı, atmışsın zaten.
1: Evet, zaten daha öncesinde de özellikle savaşla birlikte de gerilemişti. Fed'den daha az faiz arttırımı yapabileceği beklentileri zaten Merkez Bankası üzerinde ciddi bir baskı yaratıyordu sterlin üzerinden. Ama Zeynep, şunu söyleyebiliriz ki istifanın ardından bu şu anda zamanı belirli olmamakla birlikte beklenen bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde Starmer'ın özellikle ciddi anlamda zayıfladığı bir görünümü bir miktar daha görmüştük. Ben turuncu ile bir miktar daha işaretledim ama zaten yerel seçimlerde Mayıs'ın başında almış olduğu yenilgiyle birlikte biz sterlin dolar paritesini 1.35'lerin üzerinden zaten değer kaybını görmüştük. O zamandan bu zamana yaklaşık %2-2.5'luk bir değer kaybından bahsediyoruz. Doların belki bir miktar daha güçlenmesi diyebiliriz. Ama sterlin şu anda en azından Mart'ın sonunda gördüğü o dip seviyelere bu yıl içerisinde tekrar gelmiş durumda. Fakat oradan bir miktar daha yukarı sektiğini söyleyebiliriz şu dakikalarda Zeynep. İstifanın ardından bir miktar daha değer kaybeden bir sterlin ve tekrar kendini yukarı doğru atma çabasında olan ama hala şu görüntüye baktığın zaman diplere yakın olan bir pozisyonlanmayı görüyoruz. Sterlin dolar paritesinde analistler önümüzdeki süreçte yeni yönetimin bir miktar daha mali genişlemeci bir tavır mı alacağı üzerine para bilimi konusunda bir miktar daha şüpheye sahip, onu belirtmek lazım. Gelelim borsaya, özellikle FTSE tarafında biz bu yıl Avrupa piyasalarında özellikle fena olmayan bir getiriyi görmüştük. Neye nazaran? Almanya, Fransa gibi ciddi anlamda sanayisi geri çekilen devlerin üzerinden. Biz işte emtia şirketlerinin bir miktar yukarı gittiği, bankaların son dönemde hareketlendiği bir İngiltere borsası görüyorduk. Bugün şu siyasi tribülansa orası da kayıtsız kalmış gibi gözüküyor. Bugün bankalar İngiltere tarafında yukarı doğru geliyor ama şöyle bir genel anlamda JP Morgan analistlerine baktığımız zaman siyasi atmosferden bir miktar daha uzak bir değerlendirme ama bu emtia özellikle petrol tarafındaki geri çekilme FTSE'yi bir miktar daha kırılgan yapıyor derler ve özellikle ilk çeyrekte gördüğümüz o %18'lik kazanım büyümesinin emtia şirketleri üzerinden biraz daha gerçekleştiği ama önümüzdeki çeyreklerde bunun olamayabileceğine ilişkin görünüm İngiltere borsasında şu anda biraz daha analistlerin dillendirdiği
0: taraf. Evet, çok çok teşekkürler. Çok sağ ol. Devam edeceğiz yine İngiltere üzerinden konuşmaya. Elif Cansever'le devam edeceğiz yayına. Bloomberg HT araştırma analistlerimizden. Elif, sen de hoş geldin. Para tarafını konuştuk, yani sterlin tarafını. Bir tahvil tarafına da bakalım. Orada liderlik krizinin etkisi ne olmuş diye. Bu sene tahvil tarafında küreselde zaten özellikle uzun tarafın yüksek seyretmesi eğilimi, zaten küresel borçluluk bu seviyelerdeyken, yüksek seviyelerdeyken endişe yaratmaya devam ederken son gelişmelerle Londra tahvil piyasasındaki görünüm bize ne söylüyor?
2: Normalde bu kadar büyük bir siyasi haberden sonra tahvil piyasalarında çok sert hareketler görmeyi bekleriz. Aşağı yönlü ya da yukarı yönlü. Fakat İngiltere piyasasında özellikle 10 yıllık tahviller tarafındaki hareketin oldukça sınırlı kaldığını Starmer'ın istifası sonrasında gördük Zeynep. 2 yıllıklara baktığımızda ise çok hafif bir satıcılı seyrin seyretti. 6 bas puanlık yaklaşık satıcılı seyrin seyrettiğini, fakat arkasından orada da aşağı yönlü J.D. Vance'in öğleden sonra yaptığı açıklamalarla beraber jeopolitik risklerin bir miktar daha aşağı gelmesiyle oradaki risklerin bir miktar daha aşağı yönlü geldiğini, yani şu an tahvil piyasası hem 10 yıllıkta hem de 2 yıllıkta J.D. Vance'in açıklamasının arkasından alıcılı tarafta olduğunu söyleyerek başlayabilirim konuşmama. Aslında Starmer'a baktığımız zaman 2024 seçimlerinde aslında 14 yılın ardından İşçi Partisi'nin tekrar siyasette bu kadar aktif rol oynamasını sağlayan en önemli başbakanlardan bir tanesi, ki keza son 10 yıldaki 6. başbakanından bahsediyoruz İngiltere tarafı.

0: Burada tahvil faizlerinin o yüzden aslında birazcık daha sert tepki göstermesini beklerdik. Fakat piyasaların şu an, özellikle İngiliz piyasasının şu an içinde bulunduğu, senin de az önce bahsettiğin gibi, jeopolitik riskler bir yana, keza borçluluğunun yüksek olması, vergi yüklerinin çok fazla olması ve kamu harcamalarının yüksek maliyetlerde olması piyasanın şu an siyaset tarafını değil de birazcık daha içinde bulundukları konjüktürü fiyatlamalarını sağlıyor diyelim. Ve bununla da beklenti şu an 10 yıllıklarda 4.80'e kadar gelmiş durumda. 2 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda ise şu an 4.20'lerde, ki geçen haftalarda Mayıs ayı enflasyonunu karşılamıştık İngiltere tarafının. Beklentinin altında geldiği halde piyasa algısında bir düzelme göremiyoruz maalesef. Burada araştırma müdürümüz Çağlar Bey de bahsetmişti yayında. 11 yılın en üst seviyelerinde bir işsizlik görüyoruz İngiltere tarafında. Yani şu an piyasanın siyasi risklerden daha çok makroekonomik çerçevedeki riskleri fiyatladığını İngiltere tarafında söyleyebiliriz.
1: Elif, çok çok teşekkürler. Devam edelim. Bloomberg HT araştırma müdürü Çağlar Kuzlukluoğlu ile devam edeceğiz araştırma turuna. İngiltere konuşmaya devam edeceğiz. Biraz süreç analizi yapmaya çalışacağız Çağlar'la. Keir Starmer'ın final yaptığı yer buraya nasıl geldi? Bir ikinci Tony Blair vakası olarak yorumlayanlar da var. Yani çok fazla umut vaat edip sonunda hüsran yaratma anlamında, ama sen bir anlat bize Çağlar, süreci bir okumaya çalışalım seninle.
2: Ya ben hala en epik vedanın Liz Truss olduğu kanısındayım.
1: Öyle mi?
2: Ağlayarak terk etmişti hatırlıyorsan. Burada aslında biraz önce Elif Brexit sonrası dönemden bahsetti ama tüm bir Britanya tarihini 20. yüzyıldan itibaren ele alabiliriz, ama solundaki grafik değerli izleyicilerimizin isimlerden anlayabileceği üzere, hatta belki birçoğumuzun çocukluk, yetişkinlik ve olgunluk dönemlerinde İngiltere denince akla gelen siyasetçilerini anımsatıyordur. Benim için Tony Blair'dir mesela. İlk sosyal demokrasi rüzgarının estiği. Almanya'da da hatta Schröder SPD'sini, evet, getiren süreç.
1: Ama sonu işte kötü
2: üçüncü
1: oldu.
2: Yol, aynen. ama en nihayetinde en uzun süreçlere baktığımızda ben Thatcher'a çok yetişemedim ama burada mavi renkler muhafazakarları, kırmızı renklerde İşçi Partisi'ni gösteriyor. Benim çocukluğumda gördüğüm Tony Blair ile beraber Margaret Thatcher'a ait. Daha geçmişe gidebiliriz ama Zeynep, aslında bugün gelinen nokta İngiltere için sadece Brexit sonrası değil. Bunu aslında anlamak adına dönem dönem ekonomi o dönemde şöyleydi, toplum böyleydi diye anlatmaktansa, dün çok harikulade bir politik iktisatçı Richard Murphy 52 tane soru sordu. Olası bir Burnham liderliğinde İngiltere ve İşçi Partisi için birkaç tanesini işaret etmek istiyorum. Çünkü sorduğu sorular aslında İngiltere'de yönün, ya da dış politikadan tutalım ekonomiye kadar, neyin nasıl yapılacağına olmasından çok halk için bu ne anlam ifade edecek sorularını kapsıyordu. 52 sorunun tamamına değinecek değilim ama mesela birinci sorusu benim dikkatimi çeken, en üste koyduğum, Birleşik Krallık ekonomisinin temel amacı nedir? Çünkü buna yapay zekadan yanıt verebiliriz. Atıyorum zenginlerin vergilerini kısmaktan bahsedebiliriz, daha çok istihdam sağlıyorlar diye, ya da varlıklı insanlara vergi getireceğim diyebiliriz ama bunun çokça sonucu oluyor. Mesela son dönemde varlıklı kesimlerin özellikle Fransa ve Almanya'dan artık İsviçre ve Körfez'e gittiğine dair çok haber okuyoruz.
1: Eskiden Fransa'dan İngiltere'ye gidiyorlardı gibi. Oradan da artık,
2: aynen,
1: göçer oldular.
2: Ki İngiltere'de çok fazla milyoner ve varlıklı insan kaybetti. Kimden yana kullanacaksınız tercihiniz? İkincisi, Birleşik Krallık hükümetinin bir hane halkı, işletme veya yerel yönetim gibi aynı mali kısıtlara tabi olduğuna inanıyor musunuz? Burada yaşam maliyetlerine dönük şahane bir soru bu. Çünkü ücretler enflasyon oranına göre ya da bir takım koşullara, bütçeye göre belirleniyor da siz hükümet olarak bunların ne kadar farkındasınız? Aynı kısıtlar sizin için mi? Üçüncü soru, vergilerin ekonomideki rolü nedir? Gelir toplamak, yeniden dağıtım yapmak, enflasyonu kontrol etmek, piyasaları şekillendirmek, yoksa bunların hepsi mi? Aslında bize devlet aygıtını sorgulatıyor Murphy. Sonuncusu da Britanya'nın rant gelirlerine, finansal spekülasyona ve varlık fiyatlarındaki şişmeye bağımlılığını nasıl azaltırsınız? Servet eşitsizliğinin bugün gelir eşitsizliğinden daha büyük bir sorun olduğuna inanıyor musunuz diye 52 tane sorusu var Richard Murphy'nin. Ama ne diyelim, Starmer belirli bir işçi partisi kanadının Jeremy Corbyn'den sonra sesi ve figürüydü. Bir Manchester Belediye Başkanı Londra'ya doğru yola çıkıyor gibi, ama çok çetin tartışmalar onu da, Britanya'yı da bekliyor. Bakalım tarih nasıl akacak.
1: Bakalım, onlar karışık. Neyse şimdi girmeyeyim, lafı çok uzatmayayım. Çok teşekkürler Çağlar. Devam edeyim en iyisi, ben süreden çalmayayım. Hoş geldin Aslı. Aslı Savcı.

İmranoğlu, Seren Bloomberg HT baş ekonomistimizle devam edeceğiz. Tabii senle Greenspan dönemine biraz bakacağız. Bugün haber akışı yoğun. Alan Greenspan'in vefat haberini aldık. 100 yaşındaydı. Daha

0: Evet, Greenspan aslında geçtiğimiz dönemin ben işe başladığımda da şey olan gerçekten Fed Merkez Bankası Başkanı olan ve çok uzun yıllar 18 yıl 1987'den 2006'ya kadar bütün dünya ekonomisine herhalde etkisini vurmuş ve yakından takip ettiğimiz çok önemli bir merkez bankacı. Maestro hatta diğer bir deyişle. Aslında döneminde çok iyi anılan ama arkasından gelen birkaç krizle, özellikle bu 2008 krizi sonrasında biraz o ününü aslında biraz
1: halel gelen
0: aynen, gören bir merkez bankacı. Şimdi nasıl hatırlıyoruz Greenspan'i? Aslında görece enflasyonunun düşük olduğu, işsizlik oranının da işte %3,8'lere kadar, ki o zaman 1969'dan beriki en düşük işsizlik rakamlarını gördüğümüz, görece enflasyonun düşük ama ekonomik büyümenin hızlı olduğu, işsizlik oranlarının da düştüğü bir merkez bankacılığı politikası benimsediğini biliyoruz. Aslında bir sürü krizler de atlattı. İşte 1987'deki krizler, 1998 Asya ve Rusya krizleri. Bütün bu krizlerde biraz daha sıkıp değil, daha piyasaya likidite sağlayan, faiz arttırımlarını önleyen, erteleyen, biraz daha gevşek ve özellikle de sıkı regülasyonlardan değil de piyasanın kendisini regüle etmesini bekleyen bir merkez bankacılığı yaşadığını söylemek mümkün. Bu dönemde geldiğinde enflasyon %4,4 civarındaydı. O %3'lere kadar indi ve dediğim gibi işsizlik oranında %5,5 civarında ortalamada olsa da 2000'lerde %3,8'e kadar, ki uzun dönemde en düşük seviyelerine kadar indi. Aslında bir sonraki grafikte de göreceğiz. En önemli özelliğinden bir tanesi aslında hisse senedi piyasalarında Greenspan dönemindeki çok ciddi bir borsa rallisi. Yaklaşık S&P 500, buradan çok önce şu anda anlaşılmıyor ama bu S&P 500 grafiği, S&P 500 neredeyse 4'e katlamıştı 2001'deki dotcom şeyine kadar, çöküşüne kadar. Ve arkasından tekrar 2008'deki krize kadar. Buradan şunu söylemek mümkün. Aslında Greenspan'in şu andaki Kevin Warsh'la çok bu konuda benzerlikleri olduğunu söylemek mümkün. O da özellikle o dönem yaşanan teknoloji gelişmelerinin üretkenliği arttırarak enflasyonsuz bir büyüme sağlayabileceğine olan inancı belki demek lazım. Şu anda aslında bu yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'la da çok benzer söylemler gözlemliyoruz. Ve dediğim gibi çok ekonomik, yani Amerikan ekonomisinde büyümeyi çok destekleyen, bu dönemde de enflasyonu görece düşük tutmayı başaran gerçekten de bir maestroydu.
1: Bakalım Warsh'un sonu da yine 2001-2008'i hatırlatır. Biçim de olmaz umarım diyelim ve devam edelim. Çok teşekkürler Aslı. Bekir Gürdamar'la, finans masası şefimizle. Biraz içeriği konuşalım. İçerisi deyince değişmeyen başlığımız bankacılık tarafı. Şimdi
2: Son iki
1: bankacılık
2: haftadır.
1: tarafı, son 2 haftadır %10'lar seviyesinde değil mi?
2: Daha
1: Yanlış
2: fazla,
1: bilmiyorsam.
2: Daha fazla.
1: Daha da çıktı mı? Tamam. Aslında baktığımızda son bir aydaki getirisi, sene başından beri getirisinin epey üstünde. Baktığımızda tabii burası niye önemli? Özellikle yabancı beklentileri ekseninde bir hareket geldiğinde önce burada görme beklentisi var. Ama bir yandan da bu senenin başında beklediğimiz bankacılık tarafındaki o öz kaynak karlılığının enflasyon üzerine gideceği yıl mı olacak? O da olmayacak, onu anlıyoruz.
2: O ötelendi tabii ki.
1: Ama yine de bir bankacılık hikayesi devam.
2: Evet. Şöyle, burada banka böyle sanayi endeksini 2 hafta önce 3 yılın dibine geldi. 0,84 seviyelerine geldi. Buranın altını son 4 yıldır hiç görmemiş. Dolayısıyla burada banka hisselerinin getiri potansiyelleri de aracı kurumların hedef fiyatlarına göre %70'lere 80'lere geldi. Dolayısıyla burada bir cazibe oluştu ifadelerini kullanarak bu banka böyle sanayi rasyosunu incelemiştik. O dönemden bu zamana ne oldu? Bizim işlediğimiz yerde 0,84'tü, şu an 1,04'e yükseldi. Neden yükseldi? Savaşın biteceğine yönelik ve politika faizinin bundan sonraki dönemde artık düşüş eğilimine geçebileceği, Merkez Bankası'nın tekrar düşüş patikasına, indirim patikasına girebileceğine yönelik beklenti artınca banka hisselerine teveccüh başladı.

0: Dolayısıyla sanayi endeksi daha öncesinde yükselen sanayi endeksi hisseleri dururken banka hisseleri çok ciddi bir rally yaptığını söyleyebiliriz. Banka hisseleri 22 Mayıs'ta 14.592 puana kadar gerilemişti. Buradan sonra savaşın biteceğine ilişkin fiyatlama etkisiyle bugün 19.200'e kadar yükseldi. Yani bu 5 haftadaki yükseliş %30'un üzerinde. Son 2 haftada ise %24 bankacılık sektör endeksinin yükseldiğini görüyoruz. Burada yıllık bazda baktığımızda ise banka hisseleri şu an %16 yükselişte. Bu 2-3 hafta öncesine gittiğimizde %1-2 civarındaydı. Sanayi hisseleri ise %20'nin üzerindeydi. Tahvil faizlerindeki bu düşüş Merkez Bankası'nın artık politika faizini gecelikten haftalığa yakın zamanda çevirebileceği ve yıl sonu modeli en azından son çeyrekte jeopolitik gerilim biterse tekrar indirim sürecine girebileceği beklentisiyle 44 seviyelerden 41'lere kadar geriledi bu dönemde. Çünkü ikisi arasında fiyat anlamında doğrusal bir korelasyon, faiz anlamında ise tam bir ters korelasyon olduğunu görüyoruz. Faizler eğer ki düşüş eğilimini sürdürür, 40'ın altına gerilerse daha önceki savaş dönemi öncesindeki pozitif görünümdeki seviyelere gerilerse bankacılık sektör endeksinin de yükselişini sanayi endeksine göre daha iyi seviyelere gelmesi beklenebilir belki. Ama burada ana belirleyici yine Trump'ın açıklamaları, jeopolitik gelişmeler ve enflasyona ilişkin beklentiler olacak.
1: Çok çok teşekkürler. Bekir Gürdamar'ın notlarını da aldık. Araştırma turunu tamamladık. Bir ara verelim, aranın ardından devam edecek Finans Merkezi. Erdal Gerçek yayına katılacak. Kendisiyle başta Greenspan pek çok önemli başlığı konuşacağız. Küresel temaları ele alacağız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Best Allianz'dır. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Reklam. Reklam.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: Reklam.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Oradaki yaklaşımı Greenspan dönemine dönüş atıfları üzerinden, yani hem iletişim dili hem de teknoloji tarafına olan yaklaşımı, teknoloji üzerinden dezenflasyonist beklentileri ekseninde. Dolayısıyla biraz yakından bakalım Alan Greenspan politikaları ne ifade ediyordu kendi dönemi için? Walsh dönemine ne kadar uygulanabilirliği var sizce?
10: Warsh'la ilgili konuşmaya başlandığı zaman birincisi söyleseydim bir devrin sonu diye başlayalım şöyle. Gerçekten benim kariyerimde kendisinin çok önemli bir yeri vardır. Çünkü hemen hemen bütün tam ucu baştan sona demeyelim de ben kendim bildim bileli Alan Greenspan vardı. Warsh'la ne kadar, onu da söyleyelim son söyleyeceğimiz, ne kadar bağlantılı onu konuşuruz. Yani bizim Alan Greenspan'den mesela benim öğrendiğim bir kelime, daha önce belki yayınlarda da bahsetmişimdir. Obfuscation diye bir kelimedir bu.
1: Hatırladım.
10: Obfuscation, bilerek ve isteyerek kafa karıştırma. Hatta Türkiye'de KKK denir, kafa karıştıran kazanır gibi bir şey. Şöyle şeylerle gelirdi Alan Greenspan. Siz benim ne dediğimi bildiğinizi zannediyorsunuz ama sizin anladığınız aslında benim söylediğim değil gibi. Böyle şey bilmecelerle, tekerlemelerle gelirdi bize. Ondan sonra şimdi ilginç bir şey daha söyleyeyim. Mesela ben Alan Greenspan zamanında şu anda olduğu gibi FED konuşmalarını, FED kararlarını dinlemezdim fazla. Çünkü Alan Greenspan her zaman piyasayı ters köşeye yatırma. Yani bu öngörülebilirlik onun şeyinde yani genel yapısında yoktu. O tamamen piyasaları sürpriz yapma yöntemiyle çalışıyordu. O yüzden ben Warsh'un bu anlamda o şeye döneceğini sanmıyorum. Şimdi ileriye doğru forward guidance kısmında, yani ileriye doğru piyasayı yönlendirme kısmında soru işaretleri olduğunu söyledi kendisi. Ama zaten şimdi geriye dönersek bu Ben Bernanke zamanında çıkan bir hikaye değil mi? Faizler krizden sonra gidemeyeceği yere geldi, bilanço büyüdü. Elimizde yeterince araç kalmadı. Eğer araç kalmayınca ne yapacağız? Merkez Bankalar artık iyice piyasayı sözel olarak da yönlendirme yönüne gitti. O zamanlar bütün bankacılık sektörü donduğu için merkez bankaları, hani tabiri caizse biraz şovenist oluyor ama bunlar yani mahalledeki tek delikanlı dönemdi. Alan Greenspan bu dönemden değildi aslında. Onun adını koyduğu farklı yöntemler vardı. Bir tanesi 90'lı yılların ortalarında piyasa çok hareketlendi. Teknolojinin başlangıcı, senin de dediğin gibi teknolojiyle çok ilgilenen bir şeydi, başkandı. Tam o zamanlarda irrational exuberance diye bir şey yaptı. Rasyonel olmayan, ne bileyim nasıl şey yapacağız? Aklına geliyorsa sen söyle, exuberance yani. Çok şey olma, piyasalar hakkında inanılmaz olumlu olma,
1: evet, yani,
10: gibi bir şey. Hatta
1: rasyonel olmayan iyimserlik mi diyelim, ne diyelim?
10: İyimserlik de, ama yani gibi diyelim. Bakarız sonra tekrar sende de ara verirsek. Şimdi bu dönem, bu süreç içerisinde kendisi bunu söyledikten sonra aslında bununla ilgili hiçbir şey yapma. Dedi ki piyasa makul olmayan bir şekilde davranıyor, çok hızlı yukarıya çıkıyor ama bununla ilgili bir şey yapmadı. Hatta bununla ilgili Irrational Exuberance diye ileride kitap da yazıldı. Bu birinci bize verdiği, pardon ikinci obfuscation kelimeden bahsettik. Üçüncü olay da şöyle, Alan Greenspan bilmecesi diye bir hikaye doğdu. Dünyada çok tasarrufların çok arttığı, Asya'nın da global sermaye yapılarına entegre olduğu dönemlerde tasarruf fazlaları Amerika'da Bretton Woods 2 dediğimiz dönemi başlattı. Yani Asya'da ticaret fazlaları arttı. Bunun neticesinde Asya'dan cari işlemler fazladır, yani tasarruf fazlaları Amerika'ya dönmeye başladı. Alan Greenspan de o zamanlar ikinci bir şey başlattı. Onun adı da Alan Greenspan conundrum dediğimiz bilmecesi. Ya ben faizleri yükseltiyorum, buna rağmen uzun vadeli faizler aşağı geliyor, nasıl olur diye zaman içerisinde buna tasarruf fazlalarından diye söylendi. Aslında kısmen de o zaman 90'lı yılların ortasında bütçe fazlaları ve cari işlemler fazlasına doğru bir yöneliş vardı. Arkasından tekrar bütçe açıkları geldi. Aslında o dönemin bir parçası, yansıması da olduğunu da zaman içerisinde anladık. Dediğim gibi yani onun vaktiniz varsa arada gösterin. Hala şey diyorum, vaktiniz varsa bakın arada Alan Greenspan'in basın toplantılarına bakın. Gerçekten yani şey, deşifre etmek çok zordu. Şimdi diyoruz ya, bir basın toplantısı alıyoruz, işte şu kelimeler değişmiş, bunlar şey yapmış. Öyle bir dünya yoktu eskiden ve bu kadar Fed Watchers dediğimiz, Fed bu kadar yakın takip edilmiyordu. Farklı bir dünyadayız, çok farklı bir dünyayız. Geçmişe dönelim mi? Bence hayır. Dönülecek mi? Yine hayır. Ama Fed'de Warsh'un da söylediği gibi yani şeyler, bir reformlar olacaktır diye düşünüyorum.
1: Biraz oradan devam edelim isterseniz. Yani şimdi Kevin Warsh, tabii FED fiyatlamasında da değişik bir durum var, ilginç bir durum var diyebiliriz sanırım. Yani işte siz zaten bahsettiniz sözlü yönlendirme tarafını. Warsh diyor ki yani noktasal grafiğe ben nokta koymadım. İşte söyleyecek bir şey yoksa toplantı da yok. Piyasa tabii nasıl şimdi FED'i okuyacak, nasıl senaryo kuracak, adım atacak, fiyatlamaya gidecek, bunlar tartışılıyor. Şu an bu sene için Warsh'tan önce bir faiz artırımı olur mu olmaz mı diye tartışılıyordu. Şimdi iki, yani biri cepte, ikincisi konuşuluyor. Kuvvetli fiyatlama da var bu noktada. Şimdi tabii burada yani bir az önce dediğiniz, hani Greenspan'in benim söylediğim doğru anlaşılmıyor noktasına benzer bir durum var mı? Hani finansal istikrar vurgusunu çok yapması üzerinden de faiz artırım beklentisi artıyor mu? Necessarily bu mu demek? Ve dolayısıyla da yani bir de ekonominin ne kadar neye ihtiyacı var? Hem enflasyon tablosuna hem istihdama baktığımızda.
10: Şimdi çok yönlü soru. Şimdi şunu şey yapalım. Hep biz 90'lı yıllarda Greenspan döneminde hep şunu şey yaptık, konuştuk. Fed ne biliyor da biz bilmiyoruz ki bunu yaptı diye. Sonra zaman içerisinde fark ettik de Fed'de de bir ekonomistler var. Bizimkine benzer analizler yapıyorlar. Bizim ekonomistlerimize benzer analizler yapıyorlar. Bunun sonucunda bazı kararlar çıkıyor. O kararlar nasıl alınıyor? Çok mekanik değil. Daha yani şu anda dediğimiz yani bir Taylor Rule hikayesi çok konuşuluyordu. Fakat ne kadar uygulanıyordu? Ben gerçekten hatırlamıyorum o günlerde. Şimdi bu dot plot, yani o noktaların koymamasını ben kişisel olarak çok beğenmediğim bir şey. Ben konusun istiyorum. Neden? Ortada bir fikir farklılıkları olsun, değişik noktalar olsun, değişik tahminler olsun ki onlar üzerinden tartışalım. Yoksa senin fikrim benim fikrim diye gidiyor ve geriye dönüp baktığımız zaman, fikrimizi değiştirdiğimiz zaman, hani bizim zihnimiz bir kayıt cihazı olmadığı için fikrimizi değiştirdiğimiz zaman geçmişte verdiğimiz kararı unutuyoruz. O dot plot dediğimiz yaptığımız şeyler bizi aslında bazı rakamlara bağlıyor. Onlar üzerinden hareket edebiliyoruz. Bu önemli. Şimdi günümüz, işte senin dediğin gibi faiz, daha güncel konuya gelirsek faiz arttırma arttırmama. Şimdi genelde ben ve çoğu ekonomist arz yönlü şoklarda faiz arttırılmaması kanaatindeyiz. Şimdi şöyle düşünmek lazım kabaca. Ya zaten yani özellikle tüketiciye artan, işte petrol fiyatları artan, bir sürü artan fiyat listesi verebiliriz. Bunun üzerine bir de finansman gideri yazılmasın diye söylenir. Yani tüketiciye bu şekilde bir maliyet çıkartmanın anlamı yok. Bekleyelim, görelim. İkinci etkileri var mı? Ona bakılır gibi düşünmek lazım. Tabii anlaşılmayan konu şu da, senin de söylediğin gibi bu kadar fiyat istikrarı deyip, sanırım birisinden duymuştum 19 defa enflasyon demiş. Yani bunu bu kadar gündeme getirdikten sonra aslında faiz arttırmama, yani bu toplantıda bile faiz arttırmaması bence sürpriz. Yani bu sürpriz olarak görülmeli en azından. Çünkü yani sonuçta 5 yıldır enflasyon tahminini tutturmayan bir şey, Merkez Bankası var ortada. Sonuçta yani normal şartlarda bizim kredibilite boşluğu dediğimiz bir boşluk olması lazım. Bence şöyle, hep şunu söylüyoruz. Zaten herhalde %3, yeni %2 enflasyon bazında baktığımız zaman uzun zamandır ben bu sizle yaptığımız söyleşilerde, arkadaşlarınızla yaptığımız söyleşiler şunu diyordum. Yani %3'ten %2'ye indirmenin maliyetini kimse karşılamak istemiyor. Yani çok ciddi bir faiz artışı, onu kimse istemiyor, böyle bir şey olsun. O yüzden %3, yeni %2 diye söylemiştim. Ama kendisi üstüne basa basa %2 dedi. Şu anda yani 12 ay içerisinde, 18 ay içerisinde etkisini göreceğimiz bir faiz artışı %2 hedefliyorsak yapılmalıydı. Yapmıyorsak demek ki bir başka bir soru işareti var burada.
1: Peki buradan o zaman şuraya da gelelim mi biraz? Yani bu teknoloji tarafındaki hikayeye, yani orada Greenspan'in de çok önem verdiği yer olması hasebiyle zaten konuşuluyor ama bir müddettir zaten Amerika'daki bu yüksek montanlı, yüksek bütçeli, finansallı şirketlerin, teknoloji şirketlerinin halka arzları da tartışılıyor, konuşulmaya devam ediyor. Şimdi zaten ciddi borçlu bir Amerikan ekonomisi var. 39 trilyon dolar borcu var. Zaten aslında faiz tartışmaları buranın ekseninde de gidiyor. Yani hani Trump'ın özellikle inmesini istemesinin nedeni çok ciddi bir borç stoğu var. Daha da borçlanmak istiyorum diyor. Dolayısıyla hepsi birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Bir de JP Morgan 2030'a kadar büyük teknoloji şirketlerinin 5,5 trilyon dolar kadar AI altyapısına yatırım yapacağını öngörüyor. Yani baktığımızda kamu borcunun üzerine Amerika'nın şirket borçlanması için de ciddi kaynak ihtiyacı anlamına geliyor. Yani %15'ini neredeyse o kamunun da özelden gelmesi planlanıyor baktığımızda, yani oransal olarak baktığımızda. Dolayısıyla şimdi şöyle bir iki dinamik arasında kalan bir dünya var gibi. Yani muazzam harcama yapma yeteneği olan ve bununla rekabet etmenin çok zor olduğu bir Amerika. Bir de buna karşılık Çin, yani kamu gücünü kullanabilecek olan Çin'in arasında kalan bir dünya var gibi. Hani AB'nin mesela FT'de manşeti vardı, bir şekilde ABD ile işbirliği şart anlamına gelen. Dolayısıyla bu arada kalan dünya için resmi nasıl tanımlamak lazım? Bizim gibi ülkeler için ne ifade eder?
10: Yine çok uzun bir soru. Şimdi şöyle başlayalım. Uzun zamandır baktığımız zaman hazinenin, ABD'de hazinenin borçlanması kısa vadeli kağıtlara doğru yönlendi. Bu da Fed'in faiz kararlarını hazinenin borçlanma açısından, faiz yükü açısından daha birbiriyle ilişkili hale soktu. O yüzden yani biz rahat rahat faizler artacak iki tane falan derken bir taraftan da bunu düşünmemiz lazım. Eskiden faizler arttığı zaman uzun vadeli faizlerin ne olacağı, 10 yıllıkların gibi düşünürken, şimdi biraz daha özellikle Yellen zamanı biz bunu anlamaya çalışıyorduk ama tam şey yapamamıştık, düzelecek derken tekrar aynı şekilde hareket ediyor. Birincisi bunu bir tarafa koyalım. İkincisi Trump'ın öğrendiği en güzel şeylerden bir tanesi. Uzun zamandır yani seversiniz sevmezsiniz modern para teorisi diyor ki bütçe açıkları önemli değildir diyor. Bir yere kadar önemli değildir diyor en azından. Onun neticesinde özellikle kendi parası cinsinden borçlanabilen hard currency dediğimiz ülkeler aslında iflas etmiyor. Bir şekilde ayakta kalıyor. Ve özellikle şöyle düşünülüyor. Özellikle arz tarafına yapılan, şu anda senin de telaffuz ettiğin gibi 5 trilyonluk şu bu, arz tarafına yapılan şeyler uzun zamanda bize tekrar büyüme olarak geleceği için bunların sıkıntı yaratmayacağı, ülkenin büyüme potansiyelini artıracağı diye düşünmek lazım. Şimdi 5 trilyon için de şey yapalım, konuşalım. Şimdi hizmet sektöründe, ki Amerikan ekonomisinin çok büyük bir kısmı hizmet sektöründe, zaten productivity, verimliliğin nasıl hesaplanması çok zor bir kavram. O yüzden bir verimlilik devrimi var mı yok mu onu bilmek çok zor. Ama biz en azından şunu biliyoruz. Potansiyel büyümesinin tamamen verimliliğe odaklanmış durumda geldiğini düşünüyoruz. Neden? Artık yurt dışından işçi almıyorlar, işte bu göç politikası, Trump'ın göç politikası nedeniyle artık iş gücüne katılımın artmayacağı düşünmek lazım. Bu durumda tamamen verimlilikle büyüyecek. Bu verimlilik nereden gelecek? Yapay zekadan. Bu yapay zekadan gelmesi lazım. Çünkü yapay zeka senin de dediğin gibi ekonominin çok büyük kaynağını yutma durumunda. Peki 5 trilyon olur mu? Bilmiyorum. Eminim JP Morgan detaylı bir araştırma yapmıştır. Çok iyi analizleri var. Benim her zaman şunu bakıyorum. Ben iş modellerine bakıyorum. Şu andaki iş modelleri bu kadar büyük yatırımı nasıl karşılayacak? Birincisi onu bilmiyorum. Yani benim için gerçekten bir soru işareti. İkincisi de şu. Şimdi bu şirketlerin genelde varlık taraflarına baktığımız zaman bu intangible dediğimiz işte patentlerden, know-how'dan yapılan bir bilançodan bahsediyorduk. Ama bunlar hep altını çizdiğim gibi daha çok bu serverlara yatırım yaptıkça aslında daha çok bizim endüstriyel şirketler gibi konuma gelecekler. Bilançoları daha ağırlaşacak. Bilançoları ağırlaştığı zaman da biz bu şirketleri piyasada SpaceX gibi değil, herhangi bir ağır bir endüstriyel şirket gibi fiyatlamaya başlayacağız diye düşünmek lazım. Bir üçüncü konu da Bunları, bu yatırımları yapmak için burada mikroçipler nereden gelecek? Ben bunların çok ciddi bir darboğaz yaşayacağımızı düşünüyorum bu konuda da. Göreceğiz önümüzdeki günlerde.
1: Erdal Bey, bir kısa ara verelim. Aranın ardından sohbetimize devam edelim.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek. Kamu spotu.
11: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım.

0: demekten onur duyuyor.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi devam ediyor. Erdal Gerçek'te sohbetimize devam edeceğiz. Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi Erdal Bey, son bölümde bir 5 dakikamız kaldı. Biraz Çin konuşalım istiyorum sizi bulmuşken. Çünkü az önce de dedim, yani bu iki dev ekonominin arasında kalan bir dünya var ama dünyayı yakından ilgilendiren bir başlık da Çin tarafından gelen veriler. Çin'in tüketip tüketmemesi meselesi. Hatta FT'de hafta sonu bir yazı vardı. Xi Jinping Çin'in özür dilerim işte talebini arttırmak istiyor, patlatmak istiyor ama neden hiçbir şey işe yaramıyor minvalinde. Baktığımızda verilere, sabit yatırımlarda ciddi yavaşlama var. Perakende satışlar 2022'den beri ilk kez daralma tarafında. Tabii dediğim gibi, yani Çin'in tüketip tüketmemesi, dünyadaki kapasite kullanımı, ham madde maliyetleri, bunlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Belki eskisi oranda olmasa da. Dolayısıyla da dünya ekonomisi üzerindeki, özellikle işte üreteceği etki bakımından yakından takip ediliyor. Siz ne görüyorsunuz Çin'deki bu görünüme bakınca? Bu sorunun cevabını nasıl veriyorsunuz? Niye işe yaramıyor?
2: Birincisi exuberance, coşku demekmiş. Şimdi baktım
1: arada. Evet, ben de baktım. Şimdi onu söyleyecektim. Coşku.
2: Şimdi peki Çin'de şeyler neden coşkulu değil tüketiciler? Ben şu anda hiçbir şekilde paramı Çin'de tüketici talebiyle büyüyen, yani daha hızlı büyüyen bir ekonomik modele dönüşeceğine para yatırmam. Zamanında ben 90'lı yıllardan beri bu hikayeyi kollayan bir insan olarak şunu söylüyorum. Artık gelinen noktada, ki gelinen noktanın da en önemli özellikle, yani en önemli nedenlerinden bir tanesi 2007-8 krizidir. 2009'da Çin çok büyük bir yatırım yaptı. Biz hep konuşurken sanki Amerika'daki Fed bu işi düzeltti diye, aslında Çin'deki büyük yatırımlardır ki yaklaşık 700 milyar dolarlık bir yatırımla gelmişlerdi ki ben oradaydım. Böyle bir kapasite yaratıldı. Bunun arkasından gayrimenkul piyasası ağırlıklı bir büyüme modeli oldu. Gayrimenkul piyasası çökünce aslında motorlardan, uçağın motorlarından bir tanesi arıza yapmış oldu. Şimdi bunu biraz orada hem gayrimenkul piyasasını hem gayrimenkul piyasasındaki oyuncuları yüzdürme süreci devam ediyor bir taraftan. Bunu genelde daha yerel şeylere, yönetimlere vermiş durumdalar bu hikayeyi. Onların borçlarını devlet bankalarıyla yüzdürüyorlar diye söyleyelim. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Tüketici ağırlıklı büyüyecekseniz tüketimin sürekli gayri safi yurt içi hasıladan daha hızlı büyüyor olması lazım. Bu da orta vadede, yani önümüzdeki 5-10 sene içerisinde ekonominin hedeflenen 4,5-5 gibi bir büyümeyi tutturamaması anlamına geliyor. Bu geçişi kabul etmeyeceklerdir. Bu geçişi kabul etmediği için de gittiği yere kadar destekleyeceklerdir. Ben yani bu ekonomik, mevcut ekonomik modeli destekleyeceklerdir. Ben Financial Times'daki hikayenin aksini düşünüyorum. Ben şu anda Xi Jinping'in çıkıp da akşamları tüketim modeliyle büyüyemiyoruz diye uykularının kaçtığını sanmıyorum. Eminim her şey farkındalardır. Çin'de de Amerika için söylediğin benzer büyüme borçla yapılıyor. Zaten şöyle düşünmek lazım. Borcun gayri safi yurt içi hasılaya olan oranı büyüyorsa demek ki o borç yeterince katma değer yaratmıyor demektir. Bu, yani bu bir görüş değil, bu aksiyon diye düşünmek, aksiyomatik bir bilgi bu. Çin'de de öyle bir derdimiz var. Şirketler için de aynı şey geçerlidir. Makul bir büyümenin üzerinde, bir büyümeye kafayı şey yaparsanız, takarsanız diyelim, amiyane tabirle öyle bir hedef tutarsanız, sonuçta bilançoda sıkıntı olacaktır. Çin'in bilançosunda da sorunlar var ama şu an özellikle global anlamda, jeostratejik hikayenin çok ön plana çıktığı anlamda Çin yani ırmağa geçerken atı değiştirmeyecektir diye söyleyelim açıkçası.
1: Erdal Gerçek, çok çok teşekkürler. Her zamanki gibi
2: teşekkür ediyorum. İyi günler.
1: Keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun. Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı konuğumuzdu. Finans Merkezi'ni burada noktalıyoruz. Birazdan Didem Arslanoğlu'yla kapanışa doğru var. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.
0: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg GT Radyo.

Herkese merhabalar. Haftanın ilk işlem gününde saatler yine 17'yi gösteriyor. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Şimdi bu hafta veri olarak geçen haftadan biraz daha sakin, bir kere onu söyleyelim. Ama hafta sonu boyunca da elbette yine İran-ABD arasındaki gelişmeleri takip ettik. Bölgede özellikle İran kaynaklı haber akışı ve bir miktarda yine hani burada bir barış hakikaten sağlandı mı sağlanmadı mı sorularını gündemimize taşıyan açıklamalar dikkat çekti. Nihayetinde görüşmelerin teknik düzeyde devam edeceğini de tahmin ediyoruz. 60 günlük süre başlamış oldu. Bu süre zarfı içerisinde İran'ın dikkat çektiği husus İsrail'in kesinlikle Lübnan'dan tamamen çekilmesi ve asla bir daha vurmaması yönünde. İsrail'de çok savaşın bitmesi taraftarı değil gibi görünüyor zaten. Ama izleyeceğiz bu taraftaki gelişmeleri şüphesiz. Bunun haricinde enflasyon, sanayi üretimi, işsizlik, cari ödemeler dengesi gibi konu başlıklarımız olacak bu hafta konuşacağımız şüphesiz. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri içerdiği haliyle. Ama isterseniz bir rakamlara bakalım. Şimdi güne başladığımız dakikalardan bu yana ne oldu diye şöyle bir göz attığımızda aslında BIST 100'ün nispeten hareketli diyebileceğimiz bir, yani 14.871 ile 14.715 arasında 150 puanlık bir bantta hareket ettiği bir seyir izledik. Şu anda da 10 puanlık bir kayıpla 14.724 seviyesinde, günün en düşük seviyeleri. Yine bir süredir olduğu gibi seansın böyle son 1,5 saatlik diliminde kendini gösteriyor. İşlem hacmi 123 milyarla sınırlı. Şimdilik dünün %38 civarında altında. Biraz daha zayıf bir hacimle günü noktalama ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor. Geliyoruz dolar TL tarafına. 46-46-24 seviyesindeyiz. Hafif yukarı yönlü bir hareketten bahsediyoruz. Euro TL ise %0.29 oranında geriliyor. 53-13-39'da ve euro dolar paritesi 1.15'inde altına gelerek 1.14.28 seviyesindeki dolar endeksi de 101'in üstüne çıktı. Tabii bunu not etmek lazım. Devam edelim Avrupa borsalarına şöyle bir hızlıca bakalım. Paris ve İtalya ekside. Londra'da başbakanın istifası elbette konuşuldu. %0.59'luk bir yükseliş var bugün Londra'da FTSE 100 endeksinde. İngiltere'yi biraz daha siyasi tarafıyla da değerlendirmek gerekiyor. Konuşuyor olacağız önümüzdeki 2 saatlik dilim içerisinde. Paris'e dönüyorum, bakıyorum. Orada %0.34'lük bir geri çekilme var. Frankfurt DAX %0.56 yukarıda. İtalya'da FTSE MIB endeksinde ise bugün geçen haftadan farklı olarak %0.28'lik bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Ve ABD borsaları, cuma günü biliyorsunuz ABD borsaları tatildi. Vadelileri takip ediyorduk. Ancak yeni haftanın ilk işlem gününde hem Dow Jones hem S&P 500 hem de Nasdaq tarafında, ufak da olsa Nasdaq'ta yeşillerin yandığını söyleyelim. Ben yüzdesel yükselişlerden de bahsedeyim. Dow Jones %0.47 artıda, S&P 500 %0.32, Nasdaq ise sadece %0.02'lik bir yükseliş sergiliyor. Geliyoruz buradan ABD tahvillerine ve ABD tahvillerinde de satışlar olduğunu söyleyelim ve belirgin satışlar var burada. 10 yıllık tahvilde getiriyi 4,5'un üstüne yeniden taşıyan, 5 yıllıkta 4,28'in üzerine geldik. 2 yıllık tahvilde de getiri tam 4,23 noktasına ulaştı gelen satışlarla birlikte. Ve efendim MTI ile Bitcoin ekranımız şu anda yansıyor. Brent petrolü ABD tipi ham petrolde bugün yine düşüşler var. Brent petrol %3.36 aşağıda. ABD tipi ham petrol %2.14. Brent $77.80 işlem görürken ABD tipi ham petrolde $74.96 gözlemliyoruz. Bitcoin'e baktığımızda bugün %2,5'luk bir primle bir miktar daha göz dolduruyor. $65.365'dayız. Gümüş spotta da yine %2.26'lık bir yükseliş var. Orada da $66.37'den geçiyor işlemler. Son olarak spot altına baktığımda %1'lik bir prim var. $4.200 sınırının hemen altında olduğumuzu ifade

edelim. Rakamlar böyle ve tabii emtia dediğimiz zaman sadece değerli metallerden gümüş ve altın değil ama alüminyum gibi başlı başına özellikle de küresel büyüme ve üretimle bağlantılı iştahı yansıtan bir emtia olması açısından önemsiyoruz. Buna ilişkin Elif Canseven'in notları var. Hemen gidelim araştırma masasına ve alalım bakalım o notlar neler.

0: Araştırma masamızdan araştırma analistimiz Elif Canseven hazır. Ve İngiltere'de başbakanın istifasından bahsedeyim mi diyordu. Evet, aslında ondan da bahsedelim istiyorsan hızlıca. Ben şöyle bir üstünden geçtim biraz önce. Şüphesiz İngiltere biraz siyasi olarak çok karışık. Yani son yıllarda çok sık değişimler olduğunu görüyoruz yönetim kadrosunda. Bu nasıl yorumlanıyor, nasıl okunuyor, ne dersin? Oradan başlayalım, sonra hemen alüminyuma dair notlarını rica edeceğim.
1: Didem, aslında haftanın ilk işlem gününü oldukça yoğun geçirdiğimizi söyleyebiliriz. İngiltere Başbakanı Starmer'ın sabah saatlerinde istifa haberini aldık ve zaten piyasaların beklediği bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Keza İngiltere son 10 yılda artık 6. başbakanını da geride bıraktı. 7. başbakanın kim olacağını da önümüzdeki süreç gösterecek birazcık, ama 2024 yılında iktidara geldiğinden beri İşçi Parti'nin en yüksek oylu uzun süredir 14 yıl sonra iktidara geldiğini Starmer'la beraber söyleyebiliriz. Arkasından piyasa hareketleri ise oldukça sınırlı oldu. Fakat oradan sonra gelen J.D. Vance açıklamalarıyla beraber piyasaların bir miktar daha risk iştahına geçtiğini ve toparlandığını, bu noktada gün içi hareketlerde söylememiz gerekir. Buradan aslında hemen geçmek istiyorum birazcık petrol ve alüminyum tarafına. Çünkü petrol tarafını savaşın başından beri özellikle üstüne vurgulaya konuşuyoruz. Ama şu an petrol fiyatlarındaki gerilemeleri konuştuğumuz bugünlerde sanayi metallerine bakmadan da geçemezdik. Alüminyum tarafına baktığımızda özellikle savaş döneminde Körfez ülkenin Çin'i dışarıda baktığımızda Körfez ülkelerinden üretiminin 1/5'inin yapıldığı alüminyum tarafında savaş döneminde sert hareketler görmüştük yukarı yönlü. Özellikle Mart ayında ilk savaşın başladığı dönemde yukarı yönlü ivmelerinin, bakırın da eşlik ettiği yukarı yönlü ivmelerinin sanayi metallerinde sıkça konuşmuştuk. Fakat ateşkes söylemleriyle beraber bir miktar daha aşağıya geldiğini, yani en yüksek seviyede 3752'yi görmüştüm Mayıs ayında. Şu an 3396 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Savaş döneminde analistler bu sıkışıklığın devam edeceğini, eğer arz tarafındaki bu sıkışıklık devam ederse alüminyum tarafının 4000 dolarlara kadar çıkabileceğinden bahsetmişlerdi. Alüminyum tarafı o taraf 4000 bandını görmedi. Çünkü burada aslında alternatif geçiş rotaları, Endonezya'da yeni arz yaratılması ve aslında Çin'in ihracata, Çin tarafında üretim yapılıyordu fakat ürettiği alüminyumu kendi kullanıyordu. Birazcık daha ihracat seviyesini arttırmasıyla beraber aslında arz tarafındaki bir sıkışıklığın bir miktarda hafifletildiğini söyleyebiliriz. Burada kurumların açıkladığı raporlara baktığımızda ise en iyimserin Bank of America tarafından geldiğini söyleyebiliriz ki onlar piyasanın şu an neredeyse dengede olduğunu düşünen tarafta. En kötümser ise Citigroup'tan geliyor. Çünkü o aslında son 50 yılın en büyük arz alüminyum tarafındaki arz şoklarından birini yaşadığımızı ya önümüzdeki günlerde yaşayabileceğimizi söylüyor. JP Morgan da bir yorum yapmış ve JP Morgan'ın aslında alüminyum tarafında resmi stoklardan daha çok kayıtlara geçmemiş stoklarda tutulduğunu ve şu an aslında piyasalara bir miktar daha bu stokların verildiğini söylüyor ve önümüzdeki günlerde bu stokların erimesiyle beraber bir miktar daha fiyatların yukarı yönlü gidebileceği konusunda uyarıyor aslında yatırımcılarını. Biz de önümüzdeki süreçte emtia piyasasının etkilerini izleyip görüyor olacağız.
0: Elif Canseven, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana efendim. Biz de yolumuza önemli bir başka başlıkla devam ediyor olacağız. Buyurunuz.

0: Bir önemli başlık var demiştim. O önemli başlık 12. yargı paketinin meclise sunulmasıyla alakalı ve burada özellikle de ekonomiyi, finansal piyasaları etkileyen, etkilemesi muhtemel bir yeni gelişme de var. Bunun üzerine biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanunun birinci maddesi Anayasa Mahkemesi'nin iptali kararı gerekçeleri karşılayacak şekilde yeniden düzenleniyor. Detaylar nedir diye soracağız. Habertürk editörü Mahir Kılıç hazır Ankara stüdyomuzda. Mahir Kılıç hoş geldin yayınımıza. Hemen soralım. Şimdi eski hali, yeni hali nedir, neler beklenebilir, ne tür bir değişiklik öngörüyor yeni yasa? Sabit yasal faiz oranı usulünden vazgeçildiğini söyleyebilirim özet olarak ama detaylar sende.
1: Evet, önemli bir kanun teklifi bugün sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Sen de ifade ettin, o maddelerden bir tanesi, dikkat çeken maddelerden bir tanesi faiz oranlarına ilişkin oldu. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reskont oranının %80 olarak belirlenecek. Bir kez daha belirtelim. 12. yargı paketi yasalaştığı takdirde kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reskont oranının %80 olarak belirlenecek. Dikkat çeken maddelerden bir tanesi buydu. Toplam 30 maddeden oluştuğunu belirtelim kanun teklifinin. Asıl önemli kritik maddeleri, belki de teklifin çok büyük bir kısmını, uzun yargılama sürelerini kısaltacak adımlar oluşturuyor diyebiliriz. Onlardan bir tanesi de duruşmalar arasındaki süre. Teklife göre bu süre, iki duruşma arasındaki zaman, vakit 3 aydan daha uzun olamayacak istisnai durumlar dışında. Böylece bu adamla birlikte uzun yıllara varan yargılama süreçlerinin önüne geçilmesini hedeflendiğini belirtelim. Bir kez daha ifade edelim. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak ve birçok dava da artık uyuşmazlıkta tek bir hakimle karara bağlanacak. Yine yargılamaların gecikmemesi için de kritik maddelerden bir tanesi, idare mahkemelerinde tek hakimle çözülebilecek davaların kapsamı genişletiliyor. Buna göre 2026 yılında konusu 486 bin liraya geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek bir hakim tarafından karara bağlanacak. Böylece hem yargılama hızlanacak hem de mahkemeler üzerindeki iş yükü biraz daha azalacak diyebiliriz. Yine Yargıtay'ın bozma kararlarına ve kapasitesine yönelik de bazı adımlar atıldığını belirtelim. Yine amaç burada uzun yargılamaların önüne geçmek. Hemen baktığımızda maddeye şöyle ifade ediliyor. İlk derece mahkemesinin kararları görevsizlik ve yetkisizlik olduğu gerekçesiyle artık Yargıtay tarafından bozulamayacak. Önemli, dikkat çeken bir madde. Bu da yine yargılama sürelerine önemli oranda pozitif etki edecek. E-duruşmaların kapsamı ve alanı genişletiliyor. Özellikle farklı illerde duruşmalara giren avukatlar için kritik bir adımdı. Bu noktada hem zamandan hem de maddiyattan bir tasarruf söz konusu olabilecek. Evet. Dediğim gibi Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümlerde bu teklifle birlikte yeniden mecliste görüşülecek. Onlardan en dikkat çekeni, yayınımızın başında ifade etmiştik, faiz oranına ilişkindi. O maddeyi bir kez daha tekrar ederek yayınımızı bitirmek istiyorum. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reskont oranının %80 olarak belirlenecek diyelim ve sözü meclisten tekrar size bırakalım.
0: Mahir Kılıç, teşekkür ediyoruz. O reskont oranı da 30 Haziran günü tespit ediliyor. Gelişmeleri izleyeceğiz. Mahir Kılıç'a kolaylıklar diliyoruz. Kendisini uğurluyoruz. Kapanışa doğru da bir reklam arasına gidelim. Dönüşte elbette Profesör Doktor Ata Özkaya'yı hem de stüdyoda ağırlıyor olacağız. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Konuşacağımız çok başlık var. Bizden ayrılmayın.
2: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: yesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan

0: musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: çok geç olacak. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor efendim. Bu bölümde biraz önce de anons ettiğim üzere Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi haftalar.
2: Canım. Teşekkür ederim sizlere de.
1: Teşekkür ediyorum ben de. Şimdi aslında birçok şey yaşandı bizim sizle yaptığımız son yayından bu yana. İran, ABD tarafında, Fed tarafında. Yani önemli değişimler ve gelişmeler oluyor. İngiltere'de bile başbakanın istifası evet. geldi örneğin bugün. Ona da belki değinmek isteyebilirsiniz. Yani siyasi çalkantılar var. Bir yandan Avrupa'da bir süredir devam eden seçimler çok sıkı bir tempoda oluyordu. Bir yandan merkez bankaları, bir yandan artan petrol fiyatları, savaş mı barış mı, petrol fiyatlarının seyri, küresel ekonomik beklentiler derken böyle bir çorba oldu herkesin kafası ama şimdi yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. Hocam siz öncelikle ABD-İran görüşmelerinden başlayacak olursak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne kadar kalıcı bir sonuca doğru evrileceğini öngörebiliriz? Veya eğer böyle bir beklenti varsa ne kadar risk alabilir sizce piyasalar bu beklentiyle ilgili?
2: Yani öncelikle uzlaşma olması için kurallar bellidir. Yani iki taraf bir konuda uzlaşmaya çalışıyorsa burada görüşmelerin sürdürülüyor olması bunların uzlaşacağı anlamına gelmez. Uzlaşma için kuralların belli olduğunda biz nereden biliyoruz? Bunu dünyaya ilk duyuran yani bir akademisyendir. Oman 2005'te de ekonomi Nobel'ini almıştır zaten bu çalışmasıyla. Dolayısıyla şartlar nelerdir böyle bir durumda? İki tarafında bir kere aynı istek düzleminde uzlaşması gerekecek. Bu politika isteği olabilir veya geleceğe dair projeksiyonlar olabilir ama ABD ile İran'a baktığımızda onların aynı istek sepetinde konuştuklarını görmüyoruz. Dolayısıyla bu şu anlama gelir.

0: taraftardan bazılarının gizli istekleri olabilir, gizli gündemi olabilir. Dolayısıyla böyle olduğu zaman bu iki taraf görüşür ama uzlaşmaz. Yani bunun çok net örneğini Kıbrıs müzakerelerinde görürüz. 60 yıldır sürmüş olan bir süreçtir ama uzlaşma çıkmamıştır. Dolayısıyla ABD-İran meselesine böyle baktığımızda iki tarafın aynı istek düzleminde niye buluşamadığına dair en güçlü kanıtımız burada İsrail'in arka planda farklı isteklere sahip olmasıdır. Dolayısıyla İran'ın da aslında tek tarafla müzakere ediyor gibi iki tarafla müzakere etme durumunda olması güvensizliği arttırmaktadır. Dolayısıyla 60 günlük süre verilmesi belki taraflar için kendi kamuoylarına veya finansal piyasalara olumlu bir sinyal vermek isteği olabilir ama neticede bunun kalıcı bir uzlaşmaya dönüşmesi bu açıdan bakıldığında mümkün gözükmüyor. Çünkü uranyumun zenginleştirilmesi kısmı ortada kalacak. Diğer yandan ABD küresel enerji fiyatları konusunda daha hegemonik davranabilecek isteği açısından. Bir yandan da jeopolitik açıdan İsrail'in bölgedeki etkilerinin azaltması gerekecek. Ya da o konuda da İran'la İsrail'i veya İsrail uzantılarını Lübnan'daki veya bölgedeki düzenlemesi gerekecek. Bu çok zor bir paket üzerinde uzlaşılabilmek için. Çünkü eğer şu olursa 60 gün içinde bunu daha da daraltıp daha pragmatik yaklaşıp biz bunu daraltalım. Konu sadece Hürmüz'ün açılması ve enerji fiyatlarının İran'ın arz ettiği enerjinin küresel fiyatlara yaklaşması olsun. Böylece Çin avantajını kaybetsin gibi bir yoldan yürürse ABD Kasım seçimlerinde göz önüne alıp belki ateşkes biraz daha kalıcı olabilir ama yani bu pamuk ipliğine bağlı olacaktır her seferinde. Çünkü İsrail kendi serbestliğine devam edeceği anlaşılıyor. İran'ın da bunu kontrol etmesi pek mümkün değil. Dolayısıyla finansal piyasalar ya bunu göz ardı edecek, burada ateşkes var, bu nasıl olsa petrol fiyatları 80 doların altında devam edeceği fiyatlayıp yoluna devam edecek. Ara ara alevlenmeleri de küçük belki %5 civarı bir fiyatlamayla yürütecek. Ya da tamamıyla burada hiçbir şekilde barış anlaşması imzalanmamayı fiyatlayacak. İki durum göreceğiz. Ben birincinin olacağını değerlendiriyorum. Yani finansal piyasalarda günlük olarak bu habere reaksiyon verecekler. Böylece de ABD hükümeti bir miktar daha küresel enerji fiyatları üzerinde kontrolünü devam ettirebilecek. En azından Trump konuşunca fiyatları yukarı veya aşağı çıkarabildiğini kendisi biliyor.
1: Hocam şimdi bir Brent grafiğine de bakıyorum. Siz anlatırken bunu da sormak istiyorum. Aslında 27 Şubat yani 28'inde savaş çıktı. O seviyelerdeki, o tarihteki seviyelere geldi tekrar Brent petrol. Tam da burası işte gördüğünüz gibi. Evet. 27'si şurası, evet. 28 diyelim. Ve 77 dolar 69 centteyiz şu an. Onun da biraz altına doğru kayıyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu kalıcı olacak mı? Yani bu mudur mesela bu işin ederi? Yoksa dünyada oluşan bir de daha sınırlı büyüme, daha sınırlı talep koşullarıyla birlikte petrol fiyatlarında diyelim ki anlaşma sağlandı. Daha da aşağıda bir potansiyel görüyor musunuz? Onu da almak isterim açıkçası sizden.
0: Bunun cevabını talep tarafıyla vermemiz gerekiyor. Evet. Talep bildiğiniz gibi geriye çekildi ve geriye çekileceği de değerlendiriliyor. Ama 77 dolarlar civarında kalması ABD'ye şöyle bir avantaj sağlıyor. ABD'nin dış ticaretinde enerji net ihracatçısı konumuna geçtiği için buradaki ek fiyattan sağladığı fayda yaklaşık 2 milyar dolar olması lazım son aydaki ölçüm. Tayvan ve Kore'den ithal ettiği çiplerin fiyatına karşılık geliyor toplam ederine. Dolayısıyla net petrol ve yakıt ihracatçısı olmasının avantajını kullanıyor bu fiyat seviyesinde. Dolayısıyla burada gerilim azalacağı zaman açıklamalarla gerilimi bir miktar tırmandırmak gibi bir politik yaklaşım görebiliyoruz. Sebebi bu. Petrol fiyatları biraz daha yüksek kalırsa Trump hükümetinin vaadi bildiğiniz gibi dış ticareti açığını kapatmaktı. bundan o şekilde faydalanabiliyor. Dolayısıyla talep tarafındaki geri çekilmenin de bir miktar süreceğini göz önüne alırsak, çünkü Çin yerine kömür ikame ederek üretimine de devam edebiliyor bildiğiniz gibi. Petrol fiyatının 60 dolara geleceğini hemen düşünmek veya buna göre beklenti oluşturmak veya tahmin yapabilmek pek makul değil. Dolayısıyla bu civarda fiyatlar devam edecektir. Fiyatlar çok düşmeye başladığında politik taraftan bunun daha da alevlendirilebileceğini gözleyebiliriz. Söylediğim sebepten, çünkü Trump'ın ana vaadi dış ticaret açığını kapatmaktı. O politik vaadiydi. Kasım'a doğru da gittiğimize göre onun bir şekilde tarifeler mahkeme tarafından iptal edildiği için bu yöndeki kazanımı bu şekilde değerlendirecektir. Çünkü finansal piyasalar buna tepki veriyorlar. Belki finansal piyasaların buna anlık bu şekilde tepki vermeye alışmış olmasını sorgulamak gerekecek. Yani bu neden böyle seyrediyor gibi, ama durum bu.
1: Şimdi bahsettiğiniz tabii hem Amerika'nın borçluluk durumu, evet, hem Fed'in aslında yeni başkan Warsh'la birlikte açıkladığı ilk faiz kararı. Piyasadaki fiyatlamalara baktığımda artık bir faiz artışı kaçınılmaz gibi görünüyor. Hatta 1, 2, 3 diyenler. Evet. Burada ne bekliyorsunuz siz hocam? Çünkü piyasada hakikaten ters bir şeyler de var. Yani hisse senedi tarafındaki fiyatlamalarla faiz piyasaları tarafındaki beklentilere baktığımızda bir uyuşmazlık ortamı içinde olduğumuzu görüyoruz. Ve merak ediyorum, nerede doğru habere doğru reaksiyon vermeye başlar bu piyasalar, ne dersiniz?
0: Tabii ABD'nin borçluluğu konusu Hürmüz Boğazı kapanmadan önce çok gündemdeydi. Konuşuyorduk, tahvil faizlerinin yüksekliğini de konuşuyorduk ve bu süreç içinde altın fiyatlamasını da konuşuyorduk. Bunlar beraber ilerliyordu. Bir de burada Japon tahvillerinin seviyesi de aynı şekilde ABD uzun dönemleri etkilemeye devam ediyordu. Şimdi tekrar bu ajandaya dönüyor finansal piyasalar yavaş yavaş. Japonya faiz arttırımında devam ettiği için ve mali sorunları olduğu için o yolda gidecek. Ama ABD tahvillerinde son bir ayda gördüğümüz dalgalanma da özellikle Fed'in faiz indirimine, özür dilerim, arttırımına yöneleceğine dair son noktasal grafiği o şekilde yorumladılar. Yeni başkanı indirim beklerken bu şekilde yorumlamayı tercih ettiler. Bu bir karmaşık görüntü meydana getirdi ama benim değerlendirmem Fed başkanının faiz arttırmaya pek istekli olmadığı yönünde. Bunun da sebebi şu, özellikle burada tabloda gördüğümüz gibi 2026 sonu için 3.8 ortalama beklentisi var faizlerde, ama bu buraya gideceğini tahmin etmiyorum ben. Buraya gideceğini noktasal grafikte Fed üyelerinin argümante etmesinin ana sebebi enflasyon değerinin 3.6 bekleniyor olması. Çekildiğinde 3.3. Bunu yanlış hatırlamıyorsam perşembe günü göreceğiz, bu veri, evet, gelecek. Dolayısıyla burada komitenin neredeyse yarısı bir faiz arttırımı şeklinde geleneksel bir bakış açısına sahip. Sebebi petrol fiyatları üzerinden ABD'de harcama enflasyonun yükselecek olması. Ama bu şu açıdan problemli bir bakış açısı. Kalıcı bir fiyat hareketi değil. Çünkü biraz önce de petrol fiyatlarının beklenenden biraz daha aşağı sarktığını söyledik. Dolayısıyla Fed Başkanı bu yüzden bir yönlendirmeye girmek istemediğini tahmin ediyorum ben, ama bunun yerine Fed bildiğiniz gibi görev gücü kurmayı, evet, tercih etti, evet, ve bu görev gücüyle bu geleneksel bakış açısında, yani arkada gelen fiyat artışlarını acaba kalıcı mı bir, ikincisi üretkenlik artışıyla bunlar nasıl dengelenecek kısmını ele alıp komiteyi yönlendireceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla evet, burada da Mart projeksiyonlarıyla Haziran projeksiyonu arasındaki fark gösteriliyor bu tabloda. Gördüğünüz
1: yani
0: gibi
1: büyümeyi aşağı çekti, enflasyonu, evet, yukarı revize etti.
0: PCE'yi, kişisel harcamalar enflasyonu yukarı çekilmiş durumda. Bu komitenin,
1: perşembe göreceğiz 15.30'da.
0: Komitenin buradaki bakış açısı bu yükselecekse biz de faizleri artırabiliriz şeklinde, ama yeni Fed Başkanı'nın böyle yaklaşmadığını biliyoruz. Dolayısıyla o yeni ve daha yüksek frekanslı veriler toplatarak bu görev gücünü bu komiteyi ikna etmeye çalışacak. Yani verimlilik artışı var, geliyor arkada. Dolayısıyla bu fiyat artışlarını aşağı çekecek. Endüstri bazlı teknolojik sınır yukarı çekilecek. Yani tam açıklaması bu. Endüstrinin sahip olduğu bir teknolojik alt sınır var. Dolayısıyla sanayi kollarının bu yavaş yavaş yapay zekayla yukarı çekildiğine göre fiyat artışlarını emecek buradan gelen. Ayrıca petrol kaynaklı fiyat artışları da zaten sönümlü olacağı için
1: tabii
0: kalkıp da faizleri o seviyeye getirmenin bir anlamı olmadığını sonbahara kadar, mesela sonbaharda da biz onlardan duyacağız. Dolayısıyla komite bu görüşü vermiş olsa da ben sene sonunda bu faiz seviyesine çıkacağını hiç tahmin etmiyorum. Dolayısıyla tahvil faizlerinde de düzeltme gelecek. Bu yüzden aynı şekilde emtia fiyatlarına da düzeltme gelecek. Çünkü eski probleme dönecekler. Hı hı. ABD'nin bütçe açığı 2 trilyon dolar seviyesinde ve borçları, kamu borçları 32 trilyon dolar. Toplam devlet federal borçlar 40 trilyon dolara ulaştı. Bunu devam ettirmesi, yani %125 civarı gayri safi yurt içi hasılanın tahvil piyasaları, tamam dolar rezerv para olsa bile bunu göz ardı edeceğini ben tahmin etmiyorum. Bunu ne zaman göz ardı edemez? Yani ne zaman bu kırılma yaşanır sizin sorduğunuz? Teknoloji hisselerindeki coşkunun aşırı kaçtığı düşünüldüğü zaman buraya dönüp bakacaklar. Peki ona ne zaman bakarlar? O maalesef finansal piyasalarda büyük fon yöneticilerinin ve küresel ABD bankalarının biraz inisiyatifine kalıyor. Bunun sebebi de 2000'lerin başından beri aşırı düşük faiz dönemleri yaşanmış olması, yüksek parasal genişlemeler yaşanmış olması. Bu yüzden bunların yönettiği fonlar çok yüksek ve yönlendirebiliyorlar. Bunu beraber göreceğiz ama bir kırılma gerekecek.
1: Pekala. Hocam çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Profesör Doktor Ata Özkaya'yı ağırladık stüdyoda. Ve şöyle bir haberle sizlere veda edeceğim ben kapanışa doğru da. Sonra reklam arası ve ardından seans notlarında birlikte olacağız ama önemli bir röportaj bu. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nde Orta Doğu Politikası kıdemli uzmanı Hasan Alhasan, ABD ve Körfez ilişkilerinin geleceği hakkında bilgiler paylaştı. Burada İran'ın da niyetine dair önemli notlar var. Dinleyelim reklamlarında, ardından seans notlarında tekrar buluşalım.
2: Konuyu daha detaylı tartışmak üzere Orta Doğu Politikası ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Hasan Alhasan bizlerle. Hasan, seninle konuşmak her zaman bir zevk. Doğrudan bir soruyla başlayacağım. Bildiğimiz son gelişme, sabah saatlerinde gördüğümüz son manşetler, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan gelen son açıklamalardı. Gece boyunca gerçekleşen mutabakat zaptı görüşmelerindeki bu sözde ilerleme hakkında ne düşünüyorsun?
3: Merhaba Abir. Seninle olmak her zaman bir zevk. Bence buradaki büyük resim, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında oldukça büyük bir güven açığı olduğudur. Ve bence bu güven açığı tüm müzakere sürecini açıkça karmaşıklaştırıyor. Ve müzakerelerin ayrıntılarını, özellikle de sıralama konusunu karmaşıklaştırıyor. Çünkü esasen her iki tarafta herhangi bir taviz vermeden önce diğer tarafın taahhütlerine sadık kaldığından emin olmak istiyor. Bu yüzden bu güven eksikliğinin gerçekten de durumu son derece karmaşıklaştıran bir faktör olduğunu düşünüyorum. Diğeri ise eylemleri müzakereler üzerinde etkisi olan ve burada özellikle İsrail'i kastediyorum, bu müzakerelerin başarılı olduğunu görmekte mutlaka bir çıkarı olmayan diğer tarafların olması. Bence İsrailliler başlangıçtan beri İran'a karşı uygulanabilir olduğuna inandıkları tek sonucun ve tek yaklaşımın askeri bir yaklaşım olduğu konusunda çok tutarlı davrandılar. İran konusunda henüz ulaşamadıkları askeri hedefleri olmaya devam ediyor ve İran'ın taahhütlerini yerine getireceğine güvenmiyorlar. Ve bu yüzden burada açıkça bir engelleyici olma riski var. Ve açıkçası İsrail'in yapmaya devam edebileceği bir şey Lübnan'daki Hizbullah'a karşı askeri saldırısını sürdürmek. Ve bu da açıkça başarıyı karmaşıklaştırıyor ve ABD ile İran'ın anlaşmasını daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle güven eksikliği ve engelleyici olma riskinin varlığının iki tarafı

0: tarafın bu müzakereyi sonuçlandırmasını gerçekten zorlaştıran iki faktör olduğunu düşünüyorum.
1: Hasan, konuyu Körfez ülkelerinin perspektifine odaklamak istiyorum. Şimdi, Körfez başkentlerinin başarılı bir sonuç olarak gördüğü şeyler konusunda değişkenler, başlangıçtan bu yana oldukça köklü bir şekilde değişti. Başlangıçta bir rejim değişikliği olmadan bu işin içinden çıkamayız deniyordu. Bu durum bu savaş süresince açıkça büyük ölçüde değişti. Şu anda Körfez başkentlerinin neyi göreceğini düşünüyorsun? Bu müzakerelerin ve nihai bir anlaşmaya yol açacak 60 günlük sürenin başarılı bir sonucu olarak neyi görürler?
0: Bence şuna rağmen, savaş sırasındaki farklı görüşlerine rağmen Körfez ülkelerinin savaşın sona erdirilmesi ve çatışmaların yeniden alevlenmesinin önlenmesi gerekliliği konusunda birleştiğini düşünüyorum. Bir kez daha, çünkü bu çatışmaların sonucunda kendileri için ekonomik ve toplumsal etkinin ne olacağı oldukça netleşti. İran onları Amerika Birleşik Devletleri ile olan çatışmasında rehin tuttu. Hürmüz Boğazı'nı da rehin aldı ve bunlar Körfez ülkelerinin ekonomileri üzerinde yıkıcı etkiler yarattı. Bu yüzden Körfez ülkelerinin savaşın sona ermesini isteme ve daha kalıcı bir ateşkes sağlamak için müzakereleri zorlama konusunda birleştiğini düşünüyorum. Ancak bence ABD ve İran'ın nihayet üzerinde anlaşmaya varmak üzere göründükleri mutabakat zaptının doğrudan hiçbir anlamda Körfez ülkelerinin çıkarlarına hizmet etmediği konusunda net olmalıyız. Belki iki savaşan taraf arasında bir ateşkes sağlamanın ötesinde bir faydası yok. Balistik füzeler, İHA'lar ve İran'ın bölgesel faaliyetleri dahil olmak üzere Körfez ülkelerinin güvenliğini sarsan temel endişeleri ele almıyor. Ve Amerikalıların Körfez ülkelerinin İran'ın yeniden inşası için kullanılacak $300 milyar ödemesini bekledikleri oldukça açık. Ve bence bu şu anda Körfez ülkelerinin kendileri için kabul edilemez bir durum. Fakat
1: ve Hasan, coğrafyaları ve İran'ın yakın bir ülke olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak, şu noktada Körfez başkentlerinin İran'la ekonomik olarak bütünleşmemiz gerektiğini düşündüğünü mü sanıyorsun? Peki ya o güvenlik üsleri, ABD güvenlik üsleri son 3-4 ayda yaşanan her şeyden sonra, sence ABD'nin bölgedeki varlığına dair bakış açılarını değiştiriyorlar mı?
0: Yani bence savaşın ABD Körfez ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Ve açıkçası Körfez ülkeleri açısından bir dizi hayal kırıklığı yaşandığı ve ABD'nin güvenilmez olduğuna dair giderek derinleşen bir görüş hakim, güvenilmez olduğuna dair. Bence bu durum savaşta tamamen şiddetlendi. Kısmen ABD'nin bu çatışma sırasındaki davranışlarının ve açıklamalarının öngörülemez doğası nedeniyle ve Körfez'de esasen ABD güvenlik şemsiyesinin İran'ın füzelerinin ve İHA'larının Hürmüz Boğazı'na yönelik yıkıcı etkilerini ve oradaki nakliyatın aksamasını tamamen engellemediği yönünde bir görüş olduğu için ve tabii ki Körfez ülkelerinin yüksek hava savunma ve füze imha oranlarına rağmen yine de az sayıdaki İHA ve füze nispeten az olsa da hala Körfez altyapısına epey zarar verebildi. Yani bir bakıma ABD'ye karşı büyük bir hayal kırıklığı ve bıkkınlık olduğunu düşünüyorum. Bu aşamada kimsenin İran'la derin bir angajmanı ciddi olarak düşündüğünü sanmıyorum. Bence bu biraz daha sonra gelir. Körfez ülkelerinin şu anda odaklandığı şeyin caydırıcılık duruşlarını yeniden düşünmek ve İran'dan gelecek daha fazla saldırganlığı caydırmak için ihtiyaç duydukları askeri yetenekleri nasıl inşa edebilecekleri olduğuna inanıyorum. Caydırıcılık bir kez sağlandığında bu İran'la daha geniş bir angajman için daha sağlam bir temel haline gelir ki bu da açıkçası gerçekleşmesi gereken bir şeydir ve diplomatik, ekonomik ve diğer biçimlerde de olacaktır. Ancak bunu yapmaya başlamadan önce, her şeyden önce caydırıcılığın inşa edilmesi gerekiyor.
1: Ve Hasan, petrol yaptırımları konusuna kısaca değinirsek, bu mutabakat zaptındaki temel maddelerden biri, İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi süreci devam ederse, Körfez'de ekonomik açıdan kim kazançlı çıkacak ve kim kaybedecek?

0: Bu anlaşmanın pek çok maddesini çevreleyen belirsizliğin sadece bir parçası. Bence bu kısmen Trump yönetiminin kendi çıkarına hizmet eden bir madde. Çünkü küresel petrol piyasalarında daha fazla rahatlama görmek istiyor piyasalarında. Bence Körfez ülkeleri perspektifinden bakıldığında açıkçası eğer İran piyasaya satış yapabiliyorsa ancak Hürmüz Boğazı diğer Körfez ülkelerinden gelen trafiğe henüz tam olarak açık değilse o zaman açıkça söylemek gerekirse belli ki biraz sorun yaşayacağız.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Reklam.
3: Bambaşka yere taşır Toyota.
4: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere

0: uzmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Kamu spotu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tekrar merhaba, seans notlarıyla bir kez daha karşınızdayız efendim. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. İçeride piyasayı artık haftanın ilk işlem gününü kapatmaya dakikalar kala gelin bir rakamlara bakalım hep birlikte. BIST 100 tarafında 14.711 seviyesindeyiz. %0.17'lik bir geri çekilme olduğunu söyleyelim. Bu aslında biraz önce yani şu son 45 dakika içerisinde gördüğümüz en düşük seviyelere hayli yakın 14.697 görmüştük. Bu arada bankacılık endeksi yine yatay pozitif, sanayi endeksi de %0.59 yukarıda. Ulaştırmada %0.52'lik bir geri çekilme olduğunu gözlemliyorum. Birazdan detayları Mehmet Özdemir'le zaten ele alacağız ama parite tarafına baktığımızda euro dolar paritesi 1.1450'nin de altında %0.24'lük bir geri çekilme var. 1.1443'ü görüyoruz ve dolar endeksi de 101'de. Dolayısıyla hani bu taraf oldukça hareketli. Euro TL'ye nasıl yansıyor? %0.16'lık bir geri çekilme şeklinde yansıyor. 53.20.37'ye getiriyor bizi. Ve dolar TL'de de %0.05'lik minik yukarı yönlü bir hareket yine takip ediliyor. 46.46-23 seviyesindeyiz. Gelsin Avrupa borsaları. İngiltere'de başbakanın istifa haberleri vardı. Aslında hafta sonundan bu yana da bir miktar konuşuluyordu. Bugün fiili olarak istifa ettiğini açıkladı. Ama tabii yerine bir başkası gelene kadar da görevine devam edecek. Şimdi FTSE 100'e baktığımız zaman %0.57'lik bir artı olduğunu gözlemliyoruz. Paris'te %0.27'lik bir düşüş, Frankfurt DAX'ta %0.49'luk bir artış, İtalya'da da %0.21'lik yine bir geri çekilme var. Yani biraz karışık bir seyir izleniyor Avrupa borsaları genelinde. ABD borsalarına dönüp baktığımızda ise işte saat 17'deki buluşmamızdan bu yana burada aslında belirgin değişimler yaşandı. Genel hatlarıyla pozitif eksendeydi her 3 endekste ama şu anda sadece Dow Jones %0.28 artıda. S&P 500 eksiye geçti ve %0.33'lük bir geri çekilme yaşıyor. Öte yandan Nasdaq'ta çok belirgin bir düşüş var, %1'i aşan özellikle de SpaceX'te.

0: mesela %10'u bulan bir değer kaybı olduğunu da gözlemliyoruz bugün açılan ABD borsalarında. ABD tahvillerinde de satışlar vardı. Bu satışlar biraz hafifledi. ABD 10 yıllık tahvil 4.50'nin biraz üstünü görmüştü saat 17'de. Şu anda 4.49'da. 5 yıllık tahvilde 4.26.62 getiri, 2 yıllık tahvilde de 4.20.66. Dediğim gibi burada daha sert satışlar vardı. Bir miktar düzeltme gelmesiyle birlikte getirilerde de biraz aşağı yönlü bir seyir izledik. Emtia ve Bitcoin ekranında ne oluyor diye bakalım. Brent petrol 78 doların altındaydı. Şimdi tekrar 78 dolar 20 sentte. %2.94'lük bir geri çekilme var. Ama bu geri çekilme %3'ün üzerindeydi. ABD tipi ham petrolde de %2'nin üzerinde bir geri çekilme yine izliyorduk. Burada da bir miktar alım geldiğini ve 75 dolar 35 sente ulaştığımızı söyleyelim. %1.63'lük bir geri çekilme hali. Bitcoin %2 civarı bir artış vardı. Saat 17'de 65 bin doların üstündeydik. Şimdi o yükseliş %1.81'li sınırlı 64.926 dolardan geçiyor işlemler. Gümüş spotta %1.79 primli 66 dolar 8 sentteyiz. Ve spot altında da %1.10'luk bir yükseliş var. Burada saat 17'de 4200 doların hemen altındaydık ama bu dakikalarda 4201,5 dolardan geçiyor işlemler. Rakamlar böyle efendim. Şimdi sizler için derlediğimiz şirket haberleriyle devam edelim ve ilk olarak da Turkcell'e bir bakalım. Turkcell, China Development Bank ile imzaladığı 2.46 milyar RMB tutarındaki kredi paketinin ikinci dilimini 1.23 milyar RMB'den 700 milyon RMB'ye revize etti. Söz konusu dilimin yıllık sabit faiz oranı masraflar dahil %4.98'den %4.30'a düşürüldü. Kredinin vadesi ve geri ödeme planında ise değişiklik yapılmadığı ifade edildi. Zorlu Enerji ile devam edeceğiz. Zorlu Enerji, Denizli'deki Kızıldere 2 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak kurulan 8,5 megawatt gücündeki güneş enerji santralinde ticari elektrik satışına başladı. Ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri yurt içi bir müşterisinden savunma sistemleri alanında 1.07 milyon dolar tutarında sipariş aldı. Sipariş kapsamında teslimatların 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Seans notlarında bir dakikalık kısacık bir aranın ardından Mehmet Özdemir'in de katılımıyla yola devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
1: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: fark eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Bloomberg KT televizyonuyla ortak yayın.

0: Yatırımın yolu Akbank.
1: Seans notlarında araştırma masamızdan araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in de katılımıyla şimdi yola birlikte devam edeceğiz. Hoş geldin Mehmet.

0: Mehmet, iyi haftalar.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Ne var ne yok, nasılsın?
1: Haftaya başladık. Yine haber akışları da yoğundu ama şöyle bir çok da biraz daha sakin bir gün oluyor geçtiğimiz haftaya kıyasla. Fiyatlamaları takip ediyoruz.
0: Şimdi yani geçtiğimiz haftaya kıyasla biraz daha sakin veri akışı vesaire anlamında da
1: bu
0: öyle.
1: Bu hafta genelde.
0: SpaceX %10 düşüyor.
1: Alphabet %5-6 düşüyor. Özellikle Alphabet tarafında ciddi anlamda OpenAI tarafına geçen yöneticiler var. Çok sert bir şekilde aşağı tepki veriyor. Öyle her hissenin bir hikayesi de var bugün. Evet. İşte gündem de bugün aslında biraz yoğun. Jeopolitik gündemden sıyrıldık ama işte İngiltere tarafında istifa derken Starmer'ın biraz daha böyle bölgesel gündemler ön planda diyelim.
0: Ya İngiltere çok umursuyor gibi görünmüyor. %0.50 civarında artı da Londra, FTSE bakacağız ama elbette neyi fiyatlıyorlar. Günden kalanlarda Ceren bize anlatıyor olacak. Şimdi tabii İran-ABD gündemi var. Yine aslında pazar günü görüşmeler başladı dendi ama hem İran tarafından hem Trump'tan yine açıklamalar
1: çok
0: var.
1: Sert.
0: İran diyor ki kapattım Hürmüz Boğazı'nı. İsrail buradan çekilmezse de yani tabiri caizse ağızlarıyla kuş tutsalar bu Hürmüz Boğazı'nı açmam ben diyor İran tarafı. Trump da Hürmüz kapanırsa bir İran kalmaz diyor falan. Ama biz bir yandan da o 60 günlük dilimin içindeyiz. Ve ilk baktığımız yer tabii petrol. Petrol 78'in altındaydı. Şimdi bir tık üstünde 78'in. Ne oluyor? Yani neyi fiyatlıyoruz şimdi?
1: Özellikle şimdi tüm bu gelişmelerden sonra her iki tarafında uzlaşma, önümüzdeki süreçte uzlaşma sağlanacağına ilişkin mesajlar vermesi biraz daha piyasalardaki şu anki fiyatlamaları görmemize sebep oldu diyebiliriz Didem. Yani işte ABD yönetimi varıyor İsviçre tarafına, İran yönetimi gidiyor. Anında bir Trump'tan bir işte sosyal medya paylaşımı. Yani bazen işte anlamakta bize zorlanıyoruz açıklamaları ama yani işte sizi şöyle vururuz, anlaşma yapmazsanız işte geriye kalan işte teçhizatlarınızı da yok ederiz tarzında birçok mesaj.
0: Doğru.
1: Ama o gelişmeler hepsi en sonunda piyasalar açılmadan pazartesi günü bugün biraz daha tatlıya bağlanmış gibi gözüküyor. Şimdi Brent petrolü zaten o tarafta işte 78'lere doğru gerilerken görüyoruz. Dolar endeksinde cuma günü seninle 101 seviyelerin üzerini konuşuyorduk. Orada bugün tekrar 101'in de aşağısına geliyor.
0: Orası yani 101'i yatay. Gördük daha şimdi yeni geliyor 100'ün tekrar altına. Saat evet. 17'de de ben yine girdim.
1: Gün içerisinde çoğunluğunda 101'in altındaydı Didem. Şimdi bir taraftan ikinci seyrettiğim bugün sterline falan bir baktık. Orası zaten
0: Japon
1: bir
0: yeni. Yeni. Evet. Biraz önce verdik.
1: Tam onu diyecektim. 162'ye bugün değerse zaten ki değmek üzereydi. 1986'dan bu yana en zayıf yeni göreceğiz. Dile kolay. Orada yok işte Japon Merkez Bankası faiz arttırmış, işte Takaichi'nin desteğini açıklaması Merkez Bankası'nda falan oradaki yenin karşı pozisyon alan yatırımcıları çok da ikna etmemiş gibi gözüküyor. Son dönemde oradaki pozisyonların 9 kat yen aleyhine arttığını görmüştük. Ben bu aralar Japon yenini çok yakından takip ediyorum. Dolayısıyla orası yeni bir tedirginlik yaratır mı? Ona da bakmak lazım ama şöyle bir genel anlamda baktığın zaman Didem, Nasdaq'taki eksileri bir miktar daha işte dışarıda bırakacak olursan o tarafta en son baktığımda %1'ler civarına da geri gelmişti.
0: Evet.
1: İşte Alphabet tarafı da geri çekiliyor.
0: Şu anda %1.07, Nasdaq S&P 500 %0.33 ekside, bir Dow Jones %0.33'lük primle böyle bir dik durmaya çalışıyor.
1: Şimdi geçen hafta Nasdaq %2.4 civarında. Perşembe kapamıştık bu arada piyasayı. Cuma günü işlem yoktu. 2.4 işte S&P 500 yine %1'e yakın primlenmeler falan vardı. Dolayısıyla hani şu kayıplar hemen hemen bugünden yarına bize bir şey anlatacak mı ya da mani aramamıza sebep olacak mı? İşte hissesel bazda SpaceX'in yani Didem 135 dolardan halka arzı oldu. İşte 3 günde 225'e çık. Piyasa değerini 1 trilyon dolara ekle. Yani 1 trilyon dolardan bahsediyorum. Ekle hani buradaki hareket zaten son opsiyon fiyatlamaları bir miktar daha bu hareketlerin biraz şeydi, oradaki iştah kaybını yakından takip ediyorduk ama işte tahvil falan ihraç edecek 20 milyar dolarlar evet. Civarında bir rakam konuşuluyor SpaceX için. 2 hafta önce Nvidia'yı görmüştük, 25 milyar dolar. Buradaki harcamalar hız kesmeyecek. O zaman ya yatırımcılar buna ortak olacak ya da biraz da yeni ihraçlar kapıdaymış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bugünkü ben hareketi biraz daha bölgesel olarak yorumlayabilirim. Çünkü işte sen de bahsettin, İngiltere borsasında şu an 1000

0: 6'lık primler var. Stoxx 600 tarafında 1000'de 5'lik primler var. Yani bugün Avrupa'da çok fena değil. Evet. Biz de bence hani çok böyle kötü değiliz. Bence.
1: Oraya geleceğim şimdi ama şu yapay zeka ile ilgili Kevin Hestin de bir açıklaması vardı. Bugün paylaştık saat 3 civarında öğleden sonra. Yapay zeka sektöründe her yerde kar var. Şirketler para basıyor demişti. Yani şimdi bir boyutuyla baktığında hani her yerde kar olması aslında hani belki de projeksiyonlar açısından pozitif bir algı. Ama bir de acaba aşırı şişkinlik mi var sorusunu da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla biraz bu tarafta bir kırılma olur mu olmaz mı? Yani genel hatlarıyla piyasalarda onu izleyeceğiz ama herhalde burada Fed de önemli bir rol oynayacak değil mi?
0: Şüphesiz, kesinlikle.
1: Şimdi ben o fiyatlamalara da bakıyordum. Hızlıca bir açayım, sen de istiyorsan bir değin. Çünkü bir faiz artışı aslında swap piyasalarına baktığımız zaman kaçınılmaz gibi görünmekle birlikte. Warsh'un aslında çok faiz arttırma yönünde niyeti olmayabileceğini ve kurduğu görev güçleriyle aslında Fed üyelerini ikna edip hani böyle bir yola hiç girmeden hareket edebileceğine ilişkin öngörüler de yok değil açıkçası.
0: Warsh'un toplantıda özellikle tamam Şahin bulundu, ilk toplantıda daha reformist bulundu. Çok bence ilk toplantıdaki kısa cümlelerinden de bir çıkarım yapmak açısından bugünden yarına zaten hani biraz daha algı özellikle 3-4 gün sonra buna kaydı ama çok da kolay değil Didem. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte faizle ilişkin adımların bir miktar daha takip edilir abi ama bir de özellikle açıklamalarında şu da vardı. Fed akşamı yapmış olduğu konut piyasasına göre mesela baktığınız zaman faizlerin iyi seviyede konumlandığından falan bahsetti konut bir sektörüne göre. Dolayısıyla hani buradaki önümüzdeki süreç bence yine jeopolitik taraftaki kırılmaya bağlı olacak. Yoksa yine %4'ün üzerinde Amerikan enflasyonunun işte hala hedefin çok üzerinde olduğu vesaire bunu görüyoruz. Ama bir önümüzdeki süreci bir yakından takip edelim. Bugün özellikle Lagarde'ın da Avrupa enflasyonuyla ilişkin daha yumuşatıcı açıklamaları vardı. Merkez bankalar eğer petrol 78, hadi oradan 75-70 civarlarında bir miktar daha konsolide olursa o zaman ek sıkılaşma adımlarına da çok da gerek kalmayabilir.
1: Evet, Lagarde da zaten böyle ifade etti bunu. Hani evet. Özellikle İran-ABD savaşı ile ilgili ek bir önlem almamıza gerek görmüyorum. Notu önemliydi. Şimdi gelelim içeriye. Yani içeride biz bunu senle hep yapıyoruz diye getiriyoruz. Çünkü aslında önemli de yani piyasayı ne tutuyor, ne düşürüyor, ne çıkarıyor. Yani yatırımcıların bu tarafta bilgili olmalarında fayda görüyoruz. Bugün şöyle bir bakıyorum. Aselsan mesela puansal olarak en büyük negatif katkıyı sunuyor. Kaç? 27 puan değil mi?
0: TÜPRAŞ evet. 17 puan.
1: BİM var 11 puan. Geriye 13 puan pardon. Geriye kalanlar 10 puanın altında seviyeler. Yani 3 tane ana etkiden bahsediyorsak eğer 10 puan ve üzeri Aselsan, TÜPRAŞ ve BİM'i görüyoruz. Peki pozitif katkı alanında kimleri görüyoruz?
0: Sanayi sektörünü biraz daha görüyoruz Didem. Bugün işte geçtiğimiz hafta %10, ondan önceki hafta %10 diyen bankalar tarafında en azından 19.000 seviyelerinde bir miktar daha bir dengelenme çabası var. Bugün işte bankacılık sektörü biraz daha böyle gittili geldili bir seans yaşadığını o tarafta söyleyebiliriz. Ama bugün sanayi sektörü belki bir miktar daha orayı kapatmaya çalıştı. İşte Astor'daki primleri görüyoruz yaklaşık %6'ya yakın. Orası zaten 23-24 puan kadar yukarı doğru çekiyor indeksi. Destek finans derken, katılım evim derken ilk üst sırayı biraz daha onlar alıyor. Ama yine yapı kredide fena bir tablo yok. Orada da işte %1 civarlarında bir yukarı doğru hareket.
1: Euro Power
0: tarafı.
1: Tavan.
0: Evet evet, o taraftaki hareket bir miktar daha belirgin. Ama şunu söyleyelim, tam işte 50-50 yani şey. Yükselişte olanlar hemen hemen eşit bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Bugün daha volatilitenin de bir miktar düşük olduğu ama şunu da söyleyeyim, bugün sabah çok da fena başlamamıştı piyasalar. Özellikle işte bu jeopolitik gelişmelerin bir miktar daha haftanın tam hafta açılırken tatlıya bağlanmasıyla birlikte bugün Asya tarafında da çok kötü bir seans görmedik.
1: Doğru. Bir yani, de 14.871 gördük biz gün içi yüksek
0: bir
1: açılışla
0: birlikte. Bir de şunu söyleyeyim Didem, tamam rakamlar vesaire bunları yorumlayabiliriz ama işte en tepeye bakacak olursan da o 15.000'li seviyelere gelirken oralardan şimdi yaklaşık %2-3 civarında uzaklıktayız sadece. Son dönemde özellikle bu işte yaşadığımız iç siyasi gelişmelerden sonra ciddi bir sıçrama gördük. Onun toparlanmasından bahsediyorum. Ama %2-3 endeks en zirvesine yakınlaşmışken biraz buralarda zorlanma, en tepeye doğru gelirken yatırımcıların bir miktar daha ellerindeki hisse senetlerini boşaltma isteği en azından gayet normal karşılanabilir. Bu tarafta biraz daha 15.000'li seviyelerde karar vermek isteyen ya da buraya geçiyorsa yukarı yönlü, o zaman ikinci çeyrekte evet biraz yavaş gelecek bilançolar ya da hafifleyecek geçtiğimiz çeyreğe göre, ama hadi üçüncü, dördüncü çeyreğin bir miktar beklentilerini satın alalım beklentisi 15.000'li seviyelerin belki üzerinde biraz daha gerçekleşiyor olabilir Didem. Dolayısıyla ben bu hafta yavaşlamayı, hatta bu haftanın ilk işlem günündeki yavaşlamayı, hatta hafta genelinde de buna benzer bir volatilitenin düştüğü bir fiyatlamayı görecek olursam çok da şaşırmayacağım. Çünkü özellikle bu hafta makro veri akışı da biraz daha hem yurt içinde hem yurt dışında biraz daha en azından geçen haftalara göre daha sakin olacak. İşte Amerika'dan PCE verilerini falan karşılayacağız. Öyle faiz kararı, majör merkez bankalarını falan çok görmeyeceğiz. Gündemimizde yok. Biraz daha kendi yağında kavrulmayı tercih eden ama tabii en büyük kulağı jeopolitik tarafta olan bir fiyatlama da bizleri yakından takip edecek. Dediğim gibi ben 15.000'li seviyelerde tekrar artık biraz daha endeksin bir karar verme aşamasına gelebileceğini de düşünüyorum. Oranın yukarısında tekrar bu hareketin hızlandığı bir perspektifte olabilir. Şöyle bir baktığımız zaman zaten gelişmekte olan ülkelere çok da kötü performanslar görmüyoruz Didem. Yani işte Hindistan bir dipten toparladı. Endonezya'da son dönemde kötü giden gelişmekte olan ülkelerdendi. Orası bir miktar daha toparladı. Brezilya'nın özellikle hedef fiyatlarının bir miktar yukarı doğru gelen raporları bu taraftan takip ediyoruz. Dolayısıyla İEM için hala her ne kadar dolar 101 seviyelerine doğru yakınsasa da çok da böyle karamsar bir tablo yok. En azından biz de bunun işte yukarı yönlü bir şeyini, potansiyelini görür müyüz? Ona beraber istersen 15 binlerde tekrar bakalım.
1: Evet, lütfen ona bakalım. Bu arada tabii halka arzları da Amerika'da biz çok konuşmuştuk. Şimdi önüme de bir not düştü tabii, yani büyüklük olarak teknoloji tarafıyla mukayese kabul etmez ama Neutron Holdings'in Lime'ı geliyor. 24 ila 26 dolar arasında bir fiyattan halka arz edilmesi bekleniyor. Bunlar da scooter ve motosiklet var ya, Türkiye'de biz de kullanıyoruz. Onların bir şirketi, adı Lime olacak. Halka arzlar neden önemli? Aslında hem bir heyecan yaratıyor, evet doğru, ama bir de yüksek maliyetlerde fonlama yerine biraz daha halka açılarak, öz sermayeyi de güçlendirerek, hissedar kazanımıyla yola devam etmek isteyen şirketler için önemli bir outlet, önemli bir yol. Fakat seviyeler biraz tehlikeli gibi geliyor.
0: Yani S&P 500 tarafında, Amerika tarafında da geçtiğimiz yılın, daha SpaceX gelmeden önce bile geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %40-45'ler daha fazlaydı halka arz hacimleri. SpaceX zaten burayı biraz daha yukarı attı ama Didem şunu da söyleyeyim, bizde de şimdi işte Beta Enerji falan geliyor yakın zamanda. Geçtiğimiz yılın önündeyiz halka arzlarda. Dolayısıyla her ne kadar savaş gündemine vesaire rağmen halka arzlardaki temponun da hızlandığını görüyoruz.
1: Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Ben gidiyorum borsayı kapatmaya efendim. Buyurunuz.

0: BIST 100'ü çok yatay denilebilecek bir değişimle %0.03'lük bir düşüşle 14.729 puandan kapattık. Bugün işlem hacmi 148 milyarla sınırlı kaldı. Zayıf bir hacim beklediğimizi saat 17'deki buluşmamızda ifade etmiştim. Öyle de oldu. Bankacılık endeksi %0.37, sanayi endeksi %0.55 prim yaparken ulaştırma tarafında %0.34'lük bir geri çekilme gördük. Yani öyle hani başladık ama böyle hani kerhem başladık haftaya gibi bir durum var. Çok minimal bir değişimle cuma günkü kapanıştan bu yana. Şimdi detaylar için Philip Portföy'e gidelim. Yönetim kurulu üyesi Ercan Göçmen telefon hattımızda bugün. Ercan, hoş geldin öncelikle yayınımıza. İyi haftalar diliyorum. Nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol İdem. Umarım sen de iyisindir. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ben de iyiyim. Şimdi biraz önce Mehmet'le de konuşuyorduk Ercan. Yani hafta sonu böyle bir tansiyon yükseliyor gelen açıklamalarla vesaire. Tam yeni hafta başlarken de bir tatlı söz, bir gönül alma türü bir yaklaşımla piyasalara biraz daha iyimserlik enjekte ediliyor. Bu vesileyle gördüğümüz bu petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi, piyasaların verdiği reaksiyonu sen nasıl okuyorsun, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Aynen, geçtiğimiz hafta da aynısı olmuştu. Hatta vadeli piyasalar açılmadan 15 dakika önce Amerika tarafından gelen olumlu açıklamalarda piyasa olumlu açıldı. Nasdaq yukarı, petrol fiyatları aşağıda kaldı. Yani Didem, bu şöyle, büyük olasılık Amerika kendi seçim derdine düşene kadar biz İran, ABD bazlı haber akışını devam ettireceğiz gibi gözüküyor. Ama benim anlayabildiğim ve görebildiğim kadarıyla burada bir mutabakat oluşacak Amerika ve İran tarafında. Ama bu şu anlama geleceğini ben açıkçası hiç düşünmüyorum. Yani İsrail ile İran arasında çatışma süreci bir süre daha devam edebilir. Yani Amerika çekilip, çünkü şöyle, Amerika'dan İsrail'e giden açıklamalar da açıkçası biraz bunun işaretini veriyor. Dolayısıyla belki Amerika bir süre sonra bu cepheden çekilip kendi seçim sürecine girer, ama ben açıkçası orada suların çok kısa sürede durulabileceğini düşünmüyorum. Ama şu da var, İran ABD savaşı başladığı zaman biliyorsunuz petrol fiyatları 120 dolarlara kadar çıktı, ama çok da 100 doların üzerinde tutunma hevesi yoktu, onu gördük. Dolayısıyla ben açıkçası Didem şunu görebiliyorum ya da şunu okuyabiliyorum. Petrol fiyatları tekrar çok büyük bir kriz çıkmadığı sürece 120 dolarları bence oturması çok zor. Ama bu yılın başında olduğu gibi de 2025'in ortasında olduğu gibi artık 60-70 dolar bandı da bence oradan da çok uzaklaştık. Dolayısıyla bu tüm savaş süreci bize şunu getirdi. Petrol fiyatları herhalde önümüzdeki birkaç yıl boyunca 80 ile 100 dolar arasında gidip gelecek. Bu da elbette tüm dünyada ilk aşamada bir enflasyonist etki yaratacak ki bunun ilk etkilerini Amerika'da zaten görüyoruz. Bu Fed Başkanı'nın ilk yaptığı açıklamalarda sanki enflasyon hikayesinin geri döndüğünü işaret ediyor.
0: Ercan, çok teşekkür ediyorum sana paylaştığın bu notlar için. Kolaylıklar diliyorum bu hafta içerisinde de, hepinize selamlar, sevgiler diyelim. Bu arada şöyle bir haberle de noktalayalım isterim. FİBA Portföy Genel Müdürü Hakan Avcı, piyasaların ABD-İran kaynaklı risklere hassasiyetin artık azaldığını söyledi. Bakalım detaylar nelermiş, sonra bir reklam, ardından günden kalanlar.
2: Bir mutabakat zaptı imzalandı, ama hepimizin de gördüğü gibi burada açıkçası çok daha farklı söylemler var. Bu 60 günlük sürenin sonunda da tekrar işte bir savaşın başlaması falan gibi bir şeyden ziyade sürenin uzatılması ihtimalini de ben yüksek görüyorum. Burada aslında olan şey şu, benim görebildiğim kadarıyla. İran'la savaş, işin savaş kısmını şu anda yani yüksek yoğunluklu savaşı iki tarafta durdurup işte ufak tefek arada uyarı atışlarıyla uzun sürecek bir müzakerelere devam şeyine, safhasına girdiler gibi görünüyor bana. Dolayısıyla piyasada biraz bunlara artık fiyatlama yapmayı yavaş yavaş kesti diye düşünüyorum. Yani kesiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Olumlu ya da olumsuz yönde. Yani bu iş anlaşıldı, işte bir mutabakat zaptı imzalandı falan diye bir haber geldi. Daha sonrasında işte tekrar Hürmüz Boğazı kapatılacak dendi, evet. Sonra kapatılmayacak falan gibi şeyler. Dolayısıyla bunlara bu şekilde sürecin önümüzdeki aylarda devam edeceğini artık piyasa fiyatladı ve bence artık buna birazcık hassasiyetini kaybetti diye düşünüyorum. En kötünün aslında tam topyekun bir savaş olduğu, petrolle ilgili tam bir kargaşanın olduğu Şubat ayı sanıyorum, Şubat'ın sonuydu. O noktayı, evet, düşünürsek tabii ki en kötünün burada o anlamda geride kaldığını söyleyebiliriz. Arada tekrar alevlenmeler olabilir ama bu iki tarafında bence o günlere pek dönmek istemediğini ben kendi adıma anlıyorum.

0: Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
6: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Alanlarda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Rakamlara bakma vaktidir. Elbette haftanın ilk işlem gününde borsayı az önce seans notlarında birlikte noktaladık. Nereden mi? Cuma günkü kapanışın sadece takriben 5 puan altından %0.03'lük bir gerileme. 14.729'dan günü noktaladık. 14.697 görmüştük en düşük ama güne başladığımızda aslında 14.871'e kadar da bir ara yükseldiğimizi not edelim. İşlem hacmi nispeten sınırlı kaldı. Cuma gününün %25 altında 148 milyarlık bir hacim takip ettik. Bu arada puansal katkı ve kayıp yaratan hisselere de baktığımızda kayıplar tarafında Aselsan 30 puan, Tüpraş 19 puan ve BİM de 11 puanlık bir etki yaptı, negatif etki yaptı. Pozitif etki yapan ilk 3 hisseye de baktığımda Destek Finansı görüyorum 27 puan, Astor 23 puan. Peşinden Europower Enerji geliyor ki orada sadece 5 puanlık bir pozitif katkı var endeksteki payı vesilesiyle ki tavan seviyede olduğunu söyleyelim Europower'ın. Şimdi borsa tarafı böyle ama burada özellikle Euro dolar paritesine bakmak lazım. %0.24'lük bir geri çekilmeyle 1.1443 seviyesinde. Dolar endeksi saat 17'ye kadar 101 seviyesini zorluyordu. 101'leri gördük. Bu dakikalarda 101'in bir miktar altında. Bu içeride Euro TL'de %0.18'lik bir geri çekilmeye 53.19.35 seviyesine işaret ederken Dolar TL'de de %0.05'lik bir yukarı yön 46.46.26 seviyesine işaret ediyor. Avrupa tarafında İngiltere Başbakanı'nın istifasını konuşuyoruz bugün. Ancak FTSE 100 endeksinde %0.63'lük bir yukarı yönlü hareket var. Buradaki alımlar hatta bir miktar daha hızlandı son buluşmamızdan bu yana. 17.45'teki rakamlardan bu yana. Frankfurt DAX endeksi de %0.54 yukarıda bu arada. Bu ikisi artıda. Paris ve İtalya tarafı ise eksi de. Ancak bir miktar daha bu eksilerde de azalma olduğunu görüyoruz artık kapanışa doğru bu tarafta da yaklaşırken. Paris'te %0.18, İtalya'da FTSE MIB endeksinde %0.11'lik düşüşler var. ABD borsaları açılışta aslında bütün endekslerde Dow Jones, S&P 500, Nasdaq tamamında bir miktar daha pozitif bir seyir olduğunu izliyorduk. S&P 500 ve Nasdaq eksiye döndü. Nasdaq özellikle %1'in üzerinde bir değer kaybıyla işlem görüyor. S&P 500 tarafında da %0.32'lik bir geri çekilme var. Burada da 7480'ler artık önemli bir destek anlamında takip edildiği için biraz burada sanki sular test ediliyor S&P 500 tarafında. Dow Jones'da ise %0.31'lik bir artış olduğunu ve bunun devam ettiğini söyleyelim. SpaceX'i bir ara sizinle paylaşmıştık. %10'a ulaşmıştı oradaki değer kayıpları bir ara. Burada bir tahvil ihracı da söz konusu. Bunun etkisi olabilir denir. Ancak tabii izliyor olacağız biz de süreçleri. ABD tahvillere gelip bakalım isterseniz. Çünkü burada da satışlar vardı ve oldukça da sertti aslında saat 17'de baktığımızda. Hala satışlar devam ediyor ama bir miktar daha zayıfladı diyelim. Çünkü getirilere de yansıdığını görüyoruz. 4.50'lerin üstündeydik saat 17'de. Ama satışların ardından gelen bir miktar alımla birlikte 4.49-29'a kadar geriledi tekrar 10 yıllık tahvilin getirisi. 5 yıllıkta 4.27-15'teyiz şu an. 2 yıllık tahvilde de 4.21-09'dayız. Son ekranımızda her zamanki gibi emtia ve bitcoin ekranı. Burada Brent petrolü, ABD tipi ham petrole bakıyoruz. Hafta sonu çelişkili haberler ve sert haberler gelmişti İran ve ABD cephelerinden. Haftaya başlarken ise bir miktar daha pozitif ve tekrar iyimserlik aşılayan gelişmeler sayesinde Brent petrol %3.90 geriliyor. $78 sınırını bir aşağı bir yukarı çok test etti Brent petrol bu öğleden sonra. Bu dakikalarda $77.5 civarından işlemler geçiyor. ABD tipi ham petrolde ise %2.47'lik bir geri çekilme var. $74.71'deyiz orada da. Bitcoin bugün 65 bin doların da üstünü gördü. Gerçi alımlar var ve oldukça da belirgin ama bu dakikalarda %1.91'lik bir primle $64.982'dayız. Yani yeniden bir 65'i sanki yukarı yönlü deneyecek gibi. Gümüşte ise %1.34'lük bir prim var. $60.78'deyiz. Ve son olarak spot altında primler %0.80 düzeyinde gerçekleşiyor. Burada %1'in üzerini görmüştük. $4.200'ların üzerinde bir fiyatlama vardı 17.45'te. Ama şu an $4.189 civarında işlemler geçiyor. Rakamları paylaştık bu saat dilimi itibariyle. Şimdi Colendimenkul değerlere gidiyoruz. Araştırma analisti İbrahim Şişman telefon hattımızda. İbrahim, hoş geldin yayınımıza. Hepinize iyi haftalar diliyorum öncelikle ve senin haftanın başlangıcına dair bir piyasa değerlendirmen ve bundan sonrasına ilişkin beklentilerini duymak istiyoruz.
1: Evet, tabii öncelikle iyi haftalar. Geçtiğimiz hafta aslında özellikle bu barışa yönelik gelişmelerle beraber yaklaşık %6'lık yükseliş görmüştük BIST 100 cephesinde. Ve tabii burada en büyük destek bulan sektörlerden birisi başında gelen aslında burada bankacılık olmuştu, hizmet tarafı olmuştu. Yine bugün aslında nispeten bu tarafın daha dengeli olduğunu görüyoruz. Tabii hacim olarak bir miktar daha haftaya zayıf başladığımızı söyleyebiliriz. Her ne kadar hafta sonu gelen daha karışık açıklamaları takip etsek de aslında daha sakin bir hafta başlangıcı yaptık. Tabii önemli veri akışı olarak yurt içinde bu hafta takip edeceğimiz veri yok. Ancak diğer taraftan hane halkının burada 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentilerinde yaklaşık %3.5'luk bir iyileşme kaydedildiğini gördük. Tabii burada başta Brent petroldeki geri çekilmeler neredeyse bizi Mart'ın ilk haftasına kadar da geri getirdi. Burada tabii ürün fiyatlarına da bakıyoruz. Yani ürün fiyatlarında istediğimiz hızda bir geri çekilmeyi görmesek de o tarafta kademeli bir iyileşme var ve buradaki beklentilerin zayıflaması da aslında petrokimya tarafında ve savunma sanayi şirketlerinde bir miktar borsada kar satışlarında beraberinde getiriyor. Çünkü biz bu savaş döneminde çok ciddi anlamda da primleri bu tarafta takip etmiştik. Tabii yine bu haftanın devamına baktığımızda aslında Amerika tarafından gelecek veriler ve başta burada ilk çeyreğe dair kesinleşen bir büyüme verisini karşılayacağız. Burada zayıf beklentiler korunurken tabii biz bir taraftan da Amerika'daki teknoloji şirketlerinin son dönemde yapılan halka arzlarla beraber buradaki momentumu da takip ediyoruz. Nispeten buradaki satışlar aslında bizdeki risk iştahında kaçırmaya aday. Böyle bir durum olursa 14.400-13.700'e kadar tabii ki bu olumsuz senaryolarda geri çekilmeleri bekleyebiliriz. Ancak diğer taraftan 15.000 ve 15.800'lerde diğer taraftan takip edeceğimiz aslında güçlü burada dirençler olacaktır. Burada aslında sizin de yayında ifade ettiğiniz gibi bir miktar daha burada parite tarafında zayıflama var. Paritenin zayıflaması Avrupa Birliği'ne ihracatı yoğun olan şirketlerin de bir miktar aslında baskı unsuru olarak da karşımıza çıkıyor. Ancak genel itibariyle petrol fiyatlarındaki zayıflamayla beraber Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde hem zayıf beklenen Haziran enflasyonu hem 12 ay sonrasına yönelik daha ılımlı bir enflasyon beklentisi, hane halkı burada en çok enflasyon artışını bekleyen kesim olduğu için buradaki ılımlı seyirle beraber haftalık fonlamaya dönülmesi ve bizim yılbaşındaki temamıza bir miktar daha geri çekilmemizle beraber aslında bankacılık, holdingler ve bu süreçte en çok zarar gören havacılık ulaştırma grubunun bir miktar daha endekste burada önde bayrak taşıyıcı olmasını bekliyoruz. Evet. Diğer tarafta tabii ki petrokimya ve savunma sanayisindeki kar satışlarının devamını önümüzdeki günlerde de görebiliriz.
0: İbrahim Şişman, çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, sevgiler ve kolaylıklar dileyelim. Bu arada bir son dakikamız var, onu da paylaşayım. İran'dan gelen bir açıklama, ABD ile yapılan görüşmelerde nükleer konular gündeme gelmedi der İran Devlet Televizyonu. Hakikaten çok birbirinden çelişkili haber akışları geliyor. Bu tarafıma niye bakıyorum diye düşünüyorsunuzdur. Çünkü Vedat hocamız geldi, yanımda yerini aldı. Vedat Özdan, ekonomist. Hoş geldiniz Vedat Bey. İyi haftalar. Nasılsınız? Ne var ne yok?
2: İyiyim, gayet iyiyim. Sağ olun.
0: Şaşırtıyor mu sizi bu tür açıklamalar?
2: Yok, zaten nükleer konuşulmadı diye dünden beri
0: Yani son dakika olarak paylaşılmamızın sebebi İran Devlet Televizyonu'nda çıkıyor olması, bunun o haliyle veriliyor olması. Ama evet, ben aslında başka bir yerden başlayıp sonra İran ve ABD tarafına gelmek istiyorum müsaade ederseniz.
2: Tabii ki, ne demek.
0: Greenspan 100 yaşında vefat etti. Bir haberimiz var, paylaşalım. Sizin de tanışıklığınız olduğunu biliyorum çünkü. Ona değinmeden olmaz. Hakikaten efsane Fed başkanlarından biriydi kendisi. Buyurunuz efendim. Haberimizi girelim.
3: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası eski başkanı Alan Greenspan, Parkinson hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle pazartesi günü evinde hayatını kaybetti. Greenspan'in 1987'den 2006 yılının başındaki emekliliğine kadar 18 yıl boyunca Fed başkanlığı yaptığı dönem hisse senedi piyasalarında sıçrama ve düşük işsizlikle öne çıktı. Greenspan birlikte çalıştığı 4 başkan veya 7 hazine bakanından daha çok ekonomiyi canlı tutan bir şef olarak görülüyordu. 1999 ila 2006 yılları arasında Fed başkan yardımcılığı görevini yürüten bir isim olan Roger Ferguson, Alan Greenspan sadece Fed'de değil, küresel bağlamda da 20. yüzyılın ikinci yarısının en büyük merkez bankacılarından biri olarak hatırlanmayı hak ediyor, dedi. Ferguson, Greenspan'in Amerika Birleşik Devletleri'nde verimliliği artırmada teknolojinin etkisini ilk fark edenlerden biri olduğunu ve ekonominin enflasyon olmadan düşünülenden daha hızlı büyümesini sağladığını belirtti. Greenspan, Fed'de en uzun görev yapan ikinci isimdi.
0: Evet, Greenspan yani tabii 100 yaşına kadar yaşamış Fed Başkanı Greenspan'ın bir dakikalık bir haberle ancak bu kadar özetleyebiliriz. Sizde ne tür detaylar var hafızanızda Vedat Hocam?
2: Valla Milton Friedman işte tüm zamanlar ne diyeyim Merkez Bankası Başkanı diye takdim etti onu. O da Nobel'li bir ünlü ekonomist malum. Ben bilmiyorum yani şeyde ekonomi literatüründe bir özel bir şeyi yok. Merkez bankacı hani bir Volcker gibi bir şeyi de yok böyle anılan. Doktora teziyle ilgili de zaten bir enteresan yorumlar okudum. Öyle bir konu alıp hani tez yazıp sunma şeklinde olmamış. Daha önceki makaleleri ve denemelerini New York Üniversitesi doktora tezi olarak kabul etmiş. Hatta onlar bir süre basın kurcalamış bunlar nasıl oluyor falan diye bir sürede kamuya kapatılmış erişim.
0: Ya akademik boyutuyla anladığım kadarıyla öyle çok...
2: Gene New York Üniversitesi doktorası çok önemli. Kolombiya'da bir teması olmuş falan filan. Yani hep şeyde üst düzey görevlerde bulunmuş, danışmanlık şirketleri kurmuş falan filan. Tabii 18 buçuk yıl Fed başkanlığı yapmak kolay değil. 4 başkan, 6-7 tane de hazine bakanı görmüş. Yani enteresan lafları da olan, yaklaşımları olan da birisi. Bill Clinton'a yani 2 tane Reagan atamış zaten kendisine. İki tane Bush baba ve oğlu arada da Bill Clinton'la çalışmış. Bill Clinton'la da en iyi çalıştığı başkan olarak ifade ediyor. Hatta onun için kendisi cumhuriyetçi Greenspan. Bill Clinton için de son yıllardaki en iyi cumhuriyetçi başkanımız diye böyle bir şey de var, kinayesi de var. Yani cumhuriyetçiler gibi devleti yönetti anlamında söylüyor. Aslında demokrat tabii ki Bill Clinton.
0: Siz nerede tanışmıştınız?
2: Ya bizimkisi aslında burada da yani çok anmaya değecek bir şey değil. Bir tesadüf şeyde G20 kurulmuştu 1999 yılında. İşte Eylül ayında bizim de girdiğimiz İsmail Cem rahmetli o zamanki Dışişleri Bakanımız anons etmişti. Ben de Maliye Bakanlığı'nda özel danışmandım. G20 nedir ne değildir diye işte baktım, dönem başkanı o zaman şeydi Kanada. Kanada basınından ne amaçla kurulduğuna dair. Sonra Bakan Bey'i görevlendirdi. Rahmetli Bülent Ecevit. İlk toplantı şeyde olmuştu yanlış hatırlamıyorsam, Almanya'da ikinci toplantıda. İşte o zaman liderler zirvesi olarak toplanmıyordu. O 2008 krizinden sonra oldu. O zaman Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısıydı. Montreal'de 2000 yılındaki toplantıda

0: İşte ara olduğu zaman hani yuvarlak böyle kokteyl masaları olur. O zaman içeride sigara içiliyordu. Kokteyl evet. falan şeyi de yoktu yani. Aynı masada ikimiz baş başa kaldık. İşte bir kısa bir sohbet oldu. Hani nerede okuduğumu sordu. Ben de Amerika'daki işte üniversiteyi söyleyince kim var orada dedi. David Dickey var dedim. Dickey Fuller testi vardır ekonometride. Ünlü bir şey, istatistikçi, ekonometrici falan yaptı. Öyle bir tanışmaydı. O toplantıda çok enteresan bir şey, Gazi Erçel Bey o zaman Mali şey Merkez Bankası Başkanıydı. Hani bir arada toplantı öncesi de kendi aramızda bir toplantı yapmıştık. Ya bu tür şeylerde hani bir sonraki toplantı için hevesli olunursa belki onu biz de İstanbul'da yapabiliriz gibi bir şey söylemiştim. Sonra arada Gazi Bey, Vedat Bey sizin söylediğiniz oldu, bize verdiler yardımcılar toplantısını diye. O da 2001 Şubat krizine denk geldi toplantı. Toplantı günü kriz oldu.
1: Ya çok
0: enteresan bir mahcubiyet de yaşadık hakikaten.
1: Tabii.
0: Yani toplantı direkt şey oldu. O zaman Stanley Fisher de vardı şeyde. Buraya yakın bir otelde falan toplantıdan bir sürü kişi çıktı. Ne oluyor, ne bitiyor? IMF orayı burayı arıyorlar. Şey oldu yani.
1: Enteresan anılar.
0: Evet.
1: Prinsipeni de anmış olduk.
0: Yani kendisi
1: Allah rahmet eylesin.
0: Eylesin tabii ki bu finansal koşulları gerektiği zaman gevşetti. Gerektiği zaman sıkılaştırdı. Finansal piyasalar tökezlediği zaman şimdi biz nasıl Fed put diyoruz. Onun orijinali aslında Greenspan put'tur. Yani hemen piyasayı sigorta şeyi gibi.
1: Aslında iz bırakan bir başkan
0: şüphesiz.
1: Kesinlikle.
0: Fakat yani 91-2001 yılları arasında Amerika ekonomisi çok böyle hani ılımlı şey bir dönem olarak anılır. Yani ABD'nin o zamanlar uzun dönem ortalama büyümesi işte 2,5-2,7. 3'ün biraz altında falan diye konuşulurdu. Enflasyonda %2 hep öyle gitti. İşsizlik oranı bir ara %4'ün altına inmişti falan filan. Fakat şey biraz da hani 2008 krizi öncesinde kendisi şey olarak Friedman'dan da bu kadar takdir alınmasından yola çıkarak
1: bir Lagarde'a dönelim mi? Bir net söylüyor, merak ediyoruz. Hemen kulak verelim. Buyurunuz.
2: Ancak sterlinden kayış, ki elbette o da bir rezerv para birimiydi, sonrasında dolara dönüldü ve bu 10 yıllar aldı. Yani bu tarz şeyler tek bir gecede yaşanmıyor. Kontrol listenizi teyit edip sonrasında tamam biz işimizi başardık ve şimdi euro ya da herhangi başka bir para birimi, uluslararası bir rezerv para birimi oldu diyemezsiniz. Böyle şeyler vakit alır. İkinci olarak şunu ifade etmek isterim. Tarihsel bağlamda da hiçbir para birimi uluslararası bir rezerv statüsüne ulaşmadı. Yani tek bir rezerv para birimi statüsüne ulaşmadı. Ta ki kendisini savunabilecek noktaya gelene kadar. Tabii burada da çok cesur bir şekilde ifade etmek isterim. Askeri seviyede hatta kendine bir güç bulmak durumunda, ki burada sizler de farkındasınız. Üye ülkeler arasında da bu tarz fikirler var. Savunmaya daha fazla para ayırmamız gerekiyor ve böylelikle de gereğini yerine getirmeliyiz. Şu an %2, belki %5 olacak mı? Bunu da göreceğiz. Ancak çok net bir şekilde bu tarafa doğru bir hareket var. Aynı şekilde şunu da söylemek gerekir. Güvenilir, öngörülebilir, hukukun üstünlüğü teyit edilmiş bir alana ihtiyacımız var, ki bu cephede de aslında bizler her zaman fazla denetlenen, düzenlenen, hukukun üstünlüğüne fazla bağlı olmakla eleştiriliriz. Ancak kimse kusura bakmasın, böyle olmak da gerekir. Çünkü rezerv para birimi de olacaksanız belli başlı garantilerinizin olması gerekir. Üçüncü unsur da şu, çok sağlam temelleriniz, sağlam ekonomik yapılarınız olması gerekir ki Draghi ve ilgili raporlarında da hep bu vurgulanıyor. Bizler de bunları yerine getirmemiz gerekir ki Avrupa pazarının potansiyelini destekleyebilelim. Biz buraya da gelemedik. Daha fazla zamanı, daha çok çalışmaya ve bu üç bahsettiğim alanda daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Sayın Başkan, elbette Brüksel'de sorulan, irdelenen çok soru vardır. Ancak bu iki raporda değinilen bazı detaylar var. Sizce bir hayal kırıklığı söz konusu mu? Çünkü bazı şeyler istenilen, beklenen hızda hayata geçirilemedi. Raporda çıkalı neredeyse iki sene oldu. Ancak sonuçlar nerede? Sonuçları yüzdesel bazda konuşabiliyor muyuz? Ya da gereğini yaptık diyebiliyor muyuz? Ya da siz bu hayal kırıklığı eleştirilerini ne değerlendirmede bulunursunuz? Şimdi elbette kötü niyetliyseniz satır aralarını bile irdeleyip bir şekilde cümlelerin altını kazıyıp kötü ya da yerine gelmemiş bir şey bulabilirsiniz. Bu taraf sadece %10 ilerlemiş, diğer taraf olmamış diyebilirsiniz. Ama burada çok köklü, çok ciddi değişikliklerden bahsediyoruz. Ve şunu sorgulamalıyız. İlerleme vardır, çalışma yapmak vardır. Şimdi bu yaklaşımla düşündüğümüz zaman tamam, isim bile o kadar yerinde olmayabilir. Ama burada ne ifade etmeye çalışıyoruz? Belirsizliği yönetmeye de çalışıyoruz elbette. Mesela omnibus'tan bahsediliyor. Bunun anlamı zor bile olsa değişikliği getirdik ya da yaşanan değişiklikler zaten var ki bunları çok rahatlıkla anlatabiliriz. Ama şöyle bir referansta bulunmak istiyorum. Mal ve hizmetler tarafında örneğin bizim sorumluluklarımız var ve yapmamız gerekenler şuna eşdeğer. Tarifelerde %60 ve %100 değişiklik. Şimdi bunu bir yoldan alabildiğimiz noktada ki bu konu üzerine de meslektaşlarımız, ekiplerimiz çok yoğun çalışıyor. O noktada çok daha canlı, çok daha cazip pazarlar oluşturabileceğiz. Tabii şu an mevcut pozisyonumdan sebeple bahsediyorum. Elbette bir tasarruf birliği de bizim için çok çok faydalı olacaktır. Tasarrufla birlikte yatırım yapabilmek bizi şüphesiz ki başka bir noktaya getirecek. Sayın Başkan, çok teşekkürler bu cevabınız için. Sayın Komiserim, sizinle devam etmek derim. Şimdi Sayın Başkan'ın vurguladığı bir detay var. Burada çok...
1: Evet, Lagarde'dan mesajlar geldi. Biz de paylaştık bir kısmını sizlerle birlikte. Şimdi Vedat Özdağ'la sohbetimize devam edelim. Tam da Greenspan demiştik. Bir iki cümleyle orayı toparlıyoruz. Buyurun.
0: Ya bu piyasanın öz düzeltme gücüne çok fazla inanan birisi, deregülasyon taraftarı birisi. O çerçevede hani 2008 krizi öncesi çok fazla türev piyasalarda üst üste şeyler oluyordu. Onun menkul kıymetleştirmesi, bunun menkul kıymetleştirmesi falan filan. Onlar dolayısıyla işte ki biraz 2008 krizinin müsebbibi olarak da gösterilir. Sonra da mesela o ortalığı toparlama işi de o Volcker'a şey olmuştur. Yani
1: kalmıştır.
0: Evet. Obama döneminde ekonomik konseyin başkanlığına atanmış o Dodd-Frank yasası denilen Volcker'u, yani bankaların mevduatı kullanarak kendi adına ve hesabına işlem yapmasını önleyen yasa temel maddesi. Başka böyle kendi adına şey fon kontrolünde fon kulüp piyasada işte menkul kıymet alım satımı yapmasını, hı hı, yasaklayan o kanun var diye 2004'e kadar kaldı, sonra kaldırdılar onu. 2004 mi 2000? Neyse bir süre sonra kaldırdılar onu şu bankalar aşırı itiraz edince. Öyle yani söylediğim gibi ekonomi literatüründe bir katkısı olan bir ekonomist değil. Fakat merkez bankacılığında şey hakikaten küreselleşmenin hızlandığı, şeyin Sovyetlerin dağılması, şeyin hani internet dolayısıyla böyle bir verimlilik artışı, tabii, meselesi, tabii. O yani enflasyona yol açmadan büyümeye neden olan güzel bir periyoda denk geldi Merkez Bankası Başkanlığı. Şimdi biraz borç da onu böyle hani internet yerine yapay zeka hani bizde enflasyona yol açmadan düşük faizde büyüyebiliriz gibi.
1: Yine aslında benzer vardı. Bir temadan bahsediyoruz. Evet. Bunca yıl sonra evet, evet. Diyorsunuz. Bugüne gelelim. Yani. Pekala. Şimdi bugüne gelelim. Geçen hafta hem ABD verileri hem de Warsh'un tabii ki yani Fed faiz toplantısı alınan karar, Warsh'un açıklamaları ön plana çıkmıştı. Nasıl okudunuz siz o Şahin açıklamalar, öyle kaldı mı?
0: Bana göre piyasa biraz tedirgin. Yani faiz artırım beklentisi açıklayan banka sayısı artmaya başladı. Nordea, bugün Bank of America 3 faiz artışı bekliyor. İki tanesi bu yıl diye açıklayanlar var. Dolayısıyla hani seçimlerden önce bir gevşeme beklentisi şu aşamada yok gibi. Ekonomi çok iyi. Yani en son 170 bin küsur tarım dışı istihdamda artış geldi. %4.3 şey. Zaten enflasyon yüksek. Yani üfe %6.5'tü. ISM fiyat alt endeksi orada fiyattan artışını gösteriyor. Enerji şeyinden önce mal enflasyonu zaten artmaya başlamıştı. Yani enerjiden bağımsız ABD'de bir enflasyon baskısı vardı. Bu baskıyı barış olsa, enerji fiyatları düşse de hissetmeye devam edecek ABD. Ekonomi %3'ün üzerinde büyüyor. Dolayısıyla geçen hafta perakende satışlar güçlü geldi.
1: Hani bu hafta PCE gelecek Perşembe günü. PCE
0: de çok büyük ihtimalle manşette %4.1'i göreceğiz. Hı hı. Yani Wells Fargo'nun tahmini. Çekirdekte de 3.4'e çıkacak 3.3'ten. Bunlar tabii şeyi Şahin Fed ve güçlü büyüme ABD ekonomisi meselesinde Fed perspektifinden biraz piyasanın moralini bozabilir. Doların güçlenmesine yol açıyor. Yani bizim gibi gelişen ülke piyasaları açısından risk iştahını kaçırıcı bir şey. Olumsuz. O nedenle bizim hani İsviçre'den güzel haber gelmesine rağmen borsa bugün sevinç gösterisi yapmadı. Nasdaq kötü. Gerçi Nasdaq biraz Çin'in misilleme hareketi de olumsuz etkiledi diye düşünüyorum ama bana göre PC...
1: Onu çok hızlıca bir hatırlatalım. Süremiz dar ama ben önemsiyorum ABD'li şirketlere misillemesi Çin'in Nasdaq üzerinde etkili olduğu dediniz ya. Nedir çok özetle o?
0: Yani onlar yarı iletken, savunma ve teknoloji işte diğer şeyler, İHA'lar, SİHA'larla bağlantılı. Hı hı. 10 şirkete ihracat kontrolü, 46 şirkete de içeride ihalelere men şeyi koydu. Bunlar içerisinde işte Boeing'in bir şirketi var. 6 ya da 7 tane Lockheed Martin'in
1: ya aslında tam
0: var.
1: Da böyle hani anlaşmalar güzel güzel şeyler olacaktı Trump'ın Çin ziyaretinden ya, biraz ters köşe oldu gibi sanki.
0: Evet yani biz burada hani İran savaşı bitti, Hürmüz açıldı dedikten sonra dikensiz gül bahçesine dönmeyeceğiz. Bir defa değerlemeler çok yüksek. Fed faiz artışı beklentisi şu aşama itibariyle fiyatlanıyor. Financial Times'ta %15 ile 20 Avrupa Birliği ülkelerine tarifi uygulama konusunda halen ısrarlı. Orayla kapışmaya tekrar başlayabilir seçim öncesinde. Tekrar ortalık karışabilir diye beklenti içerisindeyim. Fakat 6 haftalık bir çalışma gruplarına süre verdi Warsh. Bu süre içerisinde yeni veriler toplanacak. Belki yeni bir gösterge çıkar. Belki de hani enerji fiyatları şimdi Brent 500 günlük ortalamayı
1: 77
0: kırdı.
1: $77 46 sentte evet, yani şu an iyice yükseldi satışlar. Yani %4'e yaklaşıyor.
0: Aşağıya doğru gidiş devam ederse belki Ekim ayında hani Kasım seçimlerinden önce bir zorlamayla şey olabilir yani faiz indirimi olabilir. Ters köşe yapabilir. O da
1: piyasalar açısından olumlu olur.
0: Evet.
1: Peki Vedat Özcan çok teşekkür ediyorum. Bana eşlik ettiğiniz için haftaya pazartesi görüşmek üzere diyelim. Günden kalanların sonuna geldik efendim. Benden bugünlük bu kadar. Yarın saat 17'de kapanışa doğru da görüşene dek hoşçakalın.
3: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın
1: güzeli. Reklam.
6: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

İyi akşamlar, ben Hande Demirel. 60 dakikaya hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi haber başlıklarıyla başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri reel sektör için değişmeyerek %33,10 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon beklentileri hane halkı içinse Haziran'da 3,38 puan azalarak %46,13 seviyesine geriledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu çatışmasının etkilerine karşı daha sert tepki vermeye gerek olmadığını söyledi. Lagarde'a göre enflasyon orta vadede hedef seviyesine dönecek. 5 dönem boyunca Fed başkanlığı yapan ve ABD para politikasını yönlendiren ekonomist Alan Greenspan 100 yaşında hayatını kaybetti. Greenspan'in 18 yıl boyunca Fed başkanlığı yaptığı dönem hisse senedi piyasalarında sıçrama ve düşük işsizlikle öne çıkmıştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, Parlamento Eylül'de tekrar toplanmadan önce yeni bir liderin göreve gelmesi sağlanacak dedi. ING analistlerine göre dolarda kısa vadeli riskler hafifçe yukarı yönlendi.

Olsa da dolar endeksinin Mayıs 2025'teki zirvesine ulaşması zor görünüyor. Kurum analistleri Euro-Dolar paritesinin de yakın zamanda 1.14 seviyesinin altına inebileceğini söyledi.

0: Evet, piyasalarla başlıyoruz 60 dakikaya. İFO Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü sevgili Ali Acer bizimle birlikte. Ali Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar Ender Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Önce haftanın ilk işlem gününü özetleyelim. Piyasalar açısından nasıl bir fiyatlama gördük bugün itibariyle? Hem içeride hem dışarıda şöyle bir özet yapalım.
1: Aslında baktığımızda haftayı sonlandırdığımız gibi günü de sonlandırdık diyebiliriz. Başladığımız gibi bitirdiğimiz bir gün oldu. Aslında baktığımızda güne iyi başladık, yukarıda başladık ama seansın sonlarına doğru son birkaç saatte satışların da arttığını gördük. Genel anlamda hem yurt dışı taraf pozitifti hem petrol tarafında geri çekilme sürdü. %4'e yakın bir geri çekilme var şu sıralarda. Bu açıdan baktığımızda maalesef biz biraz daha düzeltme tarafını seçtik diyebiliriz. Baskılı tarafı seçtik diyebiliriz. Son dönemde artan özellikle ciddi bir yabancı satışı var borsa tarafında. Bunu pek tolere edebildiğimiz söylenemez. Ama şu açıdan da baktığımızda savaşın başlangıcına göre bulunduğumuz yere baktığımızda savaş henüz noktalanmamış olsa da savaşın başladığı seviyelerin üstünde seyretmeyi sürdürüyoruz borsa açısından. Burada biraz daha şu tedirginlik var diyebiliriz. Savaş bittiğinde beklenti bitti. Düzeltmesi olacak mı olmayacak mı? Benzer şekilde bütün borsalarda, yurt dışında da zirvelerine geldikçe yavaşlayan hareket, yukarı yönlü zayıflayan hareketler görmeye devam ediyoruz. Burada en azından net bir barış anlaşması olacak mı, olmayacak mı? Çünkü hafta sonu da belki 3-4 defa oldu bozuldu derken hafta başında olumlu başladık. Ama sonrasında neler olacak, nasıl gelişmeler olacak? Trump tarafında yeni ortalığı gelecek açıklamalar gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunları takip etmek fayda var. Ama genel olarak baktığımızda pozitif seyir, pozitif hava bu tarafta sürüyor diye söyleyebiliriz senden.
0: Peki Ali Bey, bu hafta piyasaların odağında neler olacak? Özellikle fiyatlamaları etkileyecek bir veri akışı var diye biliyorum. Bu hafta nelere bakacağız? Nasıl olası senaryolar fiyatlamalar açısından öne çıkabilir?
1: Aslında baktığımızda bizim içeri tarafta çok fazla veri, yani ne açıdan bakmak lazım? Faiz indirimini destekleyecek bir gelişme yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Biz buna bakıyoruz. Eğer barış anlaşması olursa Merkez Bankası olağanüstü toplanıp faiz indirir mi, indirmez mi? Son toplantı notlarına baktığımızda aslında barış olursa sanki Merkez Bankası bir an önce faiz indirimi tarafında hareket edecekmiş gibi görünüyor. Ama diğer taraftan Fed Başkanı'nın yeni başkanın açıklamalarına baktığımızda tamamen faiz indirimlerinin önü kapanmış. Hatta piyasa biraz daha kapalı hale gelmiş. Sözel yönlendirme ortadan kaldırılmış. Biraz daha bilgi akışının sınırlı olduğu bir döneme girildiğini görüyoruz ki bu açıdan baktığımızda yurt dışı tarafta biraz daha belirsizliğin artabileceği bir dönem. Yurt içi tarafta da biraz daha faiz indirimi tarafında beklentilerin ne yönde gelişeceği, barış anlaşması tamamen netleşirse burada hızlı bir faiz indirimi gelecek mi toplantıyı beklemeden, bunu bekleyeceğimiz bir dönem olacak diye söyleyebilirim. Burada özellikle endeks tarafında da desteklere dikkat etmekte fayda var. 14.700'ler civarındayız şu anda. Özellikle aşağıda 14.600-14.400 bölgesi BIST 100 için önemli destek seviyeleri. Bu aralık üzerinde günlerimizi geçirmeye devam ettiğimiz sürece zirvenin de aşağı yukarı %3 altındayız. Zirveye doğru hareketlenme görebiliriz olumlu haber akışı devam ettiği sürece.
0: Şimdi geçen hafta MSCI'dan gelen bilgi akışına ilişkin not epeyce bir dikkat çekiciydi. Bunun fiyatlamasını gördük mü ve açığa satış konusunda özellikle yeni dönemde de uygulamanın devam edeceği beklentisi var. Nasıl yorumluyorsunuz bu gelişmeyi ve devamında beklentiniz nasıl?
1: Aslında baktığımızda tam direkt olarak açığa satışla ilgili bir yansıma değil bu.

0: Uyarı değil MSCI tarafından gelen farklı farklı senaryolar da söz konusu. Bu açıdan baktığımızda biz bunun satışını son bir ayda gördük gibi diye de söyleyebiliriz. Çünkü son bir ayda ciddi yabancı satışına maruz kaldı ve belki çok daha zirvelerinin üstüne gidebilecekken barış haberleriyle burada sınırlı bir hareketlilik söz konusu oldu Borsa İstanbul'da. Biraz daha şeffaflık istiyor açıkçası yabancı. Yani diplerinden 10-15 kat temel anlamda desteklenmeden, bilanço anlamında desteklenmeden yukarı giden hisse senetlerinin BIST 50'ye, BIST 30'a girmesi, bununla birlikte MSCI endekslerine ilişkin şartları sağlamaya yönelik hareket olması bu tarafta biraz MSCI tarafının tepkisini de çekiyor diye söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda bir değişiklik olur mu ilerleyen döneminde BIST yönetimi, SPK yönetimi tarafında bu kurallar doğrultusunda bunu takip etmekte fayda var ki şu anda böyle bir değişiklik olduğunu görmüyoruz ki hatta son açıklanan listede de özellikle MSCI'ın uyarılarına söz konusu olan belli başlı hisselerinde BIST 100'e, BIST 50'ye girebildiğini görüyoruz ki bu açıdan da bu tarafı dikkatle izlemek lazım. Açığa satış yasa evet sizin de belirttiğiniz gibi bir süre daha devam edecek gibi bizim piyasamızda. Bu tarafta tamam belki birçok dünya borsasında belirli dönemlerde açığa satış yasaklarının gelebildiğini görebiliyoruz. Ama bizde bu açığa satış yasakları geldikten sonra maalesef kaldırılması çok çok uzun süreler alabiliyor. Belki bu tarafı düzeltmekte fayda olabilir ama genel anlamda baktığımız zaman kısa vadede kalkacakmış gibi de görünmüyor diye belirtebilirim Hande.
1: Peki biraz önce Fed'in yeni başkanına değindiniz. Kevin Warsh ilk toplantısında hakikaten şaşırttı. Hem şahin duruşla Fed'in piyasaları şaşırttığını gördük. Hem de tabii birçok yeni düzenlemeden bahsetti. Örneğin iletişimle ilgili olarak işte dot plot grafiğinin sevmediğini, hatta burada bir oy kullanmadığını gördük ve Fed üyelerinin de işte 2 faiz artışına kadar bir kapı araladığını bugün itibariyle, yani o gün itibariyle gördük. Ama tabii şu var, şimdi enflasyon nasıl şekillenecek? Bu hafta ABD tarafında PCE verisi gelecek ki Fed'in çok yakından takip ettiği bir veri. Acaba bu verinin yansımasını nasıl görürüz biz ABD tarafında? Küresel hisse senetleri açısından bu hafta acaba nasıl bir fiyatlama öngörebiliriz? Ne dersiniz?
0: Burada açıkçası piyasa beklediğinden çok daha fazla şahin bir yeni başkan görmüş oldu diyebiliriz. Çünkü Trump'ın desteğiyle gelen bu başkanın en azından faiz indirimi tarafında yeşil ışık yakabileceği bekleniyordu ki tam tersi bir tarafta şahin açıklamalarla geldi ve bilgi akışını kısıtladı da diyebiliriz. Şu oluyordu önceki Merkez Bankası toplantılarında faiz indirimi gelmiyordu belki ama sözel yönlendirmeyle piyasanın gönlü bir şekilde alınmaya çalışılıyordu. Burada tam tersi oldu. Sözel yönlendirme de kalktı. Sizin belirttiğiniz gibi nokta grafiklere ilişkin görüntüler de kaldırıldı. Belki burada çelişkili durumlarda söz konusu olabiliyordu ama genel anlamda bilgi akışının kısılması piyasalar açısından belirsizliğin artması demek. İlk aşamada baktığımızda özellikle Amerikan borsaları buna sert yönlü tepkiler verdi. Ama şu aşamaya baktığımızda her yönüyle her gelişmeyi pozitif açıdan değerlendirmeye çalışan, satın almaya çalışan borsalar gözümüzün önünde de diye söyleyebiliriz açıkça. Yani bir süre daha enflasyon datasını ve buna ilişkin Merkez Bankası Başkanının tepkilerini izlemek isteyecek gibi söyleyebiliriz. Çünkü sert satışları hızlıca tekrar telafi etti. Zirvelerine yakın seyretmeye devam ediyorlar. Belki SpaceX'in geri çekilmesinden dolayı kaynaklı olarak özellikle Nasdaq tarafında belli başlı alanlarda satışların geldiğini görebiliyoruz. Belki biraz daha veriyi görüp verilere ilişkin yeni Merkez Bankası Başkanının açıklamasını görüp sonrasında biraz daha netleşecek çalışacak diye söyleyebiliriz piyasalar açısından.
1: Şimdi başlarken biraz bahsettiğiniz savaş fiyatlamasına ilişkin gelişmeleri ve bundan sonrası için hala takip etmeye devam edeceğimizi, ama piyasalar açısından, küresel piyasalar açısından savaş fiyatlaması bitti, gözler yeniden verilere çevrildi diyebilir miyiz?
0: Şöyle aslında

0: Biz dönem dönem piyasanın umursamaz, yani belli başlı şeyleri umursamaz hale geldiğini görebiliyoruz. Örneğin Rusya-Ukrayna savaşı başladı, ciddi tepkiler verildi, sert satışlar görüldü. Sonrasında bu savaş devam ediyor olmasına rağmen artık gündemden kalktı, piyasaların gündeminden kalktı en azından. Sonrasında Trump'ın tarifeleri geldi. Benzer şekilde bu tarifeler ilk anlarda çok sert tepkilere neden olmasına rağmen sonradan tarifeler ne kadar sert açıklamalar gelirse gelsin tarifelere ilişkin piyasa artık bu tarafta da bir umursamazlık sergilemeye başladı. Geldiğimiz noktada bir aşamadan sonra İran tarafı da piyasalar tarafından bu şekilde karşılanacak diye söyleyebiliriz. Çok çok daha kötü hale evrilmeyecek olursa. Bu açıdan değerlendirdiğimizde biraz daha sizin de belirttiğiniz gibi verilere odaklı ve gelen verilere ilişkin Merkez Bankası açıklamalarına ve faiz indirimlerine veya artırımlarına bağlı olarak yeniden piyasalar şekillenmeye başlayacak diye söyleyebiliriz.
1: Peki, teşekkür ediyoruz sevgili Ali Acer, detaylı değerlendirmeleriniz için. Piyasalara baktık. Devam edelim. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'na sunuldu. Yargı paketinin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki içerisinde neler var bizleri ilgilendiren? Sevgili Çiğdem Kezer'le, avukat Çiğdem Kezer'le konuşacağız. Çiğdem Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, merhabalar Hande Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle önce kapsamı bir özetleyelim. Neler var burada yeni yargı paketinde? Öne çıkan başlıklar neler?
2: Yeni yargı paketinde tabii yargılamaların uzun sürmesi, vatandaşın bu uzun süren mağduriyetlerden kaynaklı yargılamaya olan, yargıya olan güveninin düşmesi, bu sebeplerle özellikle yargılamada hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak, usulü eksiklikler varsa bunların giderilmesini temin etmek ve yargı sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıldığı zaman doğru bir şekilde sonuç almak amacıyla yeni yargı paketinde bazı önemli değişiklikler yapıldı. Burada vatandaşın mağduriyetini en aza indirmek, özellikle yargılamalar biliyorsunuz basit olarak nitelendirilebilen kiracı mal sahipleri arasındaki ihtilafların bile minimum 2 yıl veya 3 yıl sürmesi, yargılamanın geldiği durum ve dosya yükünün fazla olması sebebiyle vatandaşın mağduriyetini önlemek amacıyla yapılan değişiklikler oldu. Örneğin bazı hususlarla ilgili de hakkaniyet ilkesi çerçevesinde değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden birkaçı özellikle ortaklığın giderilmesi davası dediğimiz İzale-i Şuyu davasında örneğin bir mal varlığı var ve o mal varlığı aileden kalma hem maddi hem de manevi değeri yüksek olan bir mal varlığı. Burada satışta dışarıdan üçüncü kişiler ihaleye dahil olabiliyordu. Bunu önlemek amacıyla ilk ihalede hem aile içi sorunların en aza indirilmesi hem de manevi anlamda değerli olan gayrimenkulün iktisabının devam etmesi amacıyla örneğin öncelikli olarak burada hak sahibi kişilerin bu satış sürecine yani ortaklığın giderilmesi sürecine dahil olması, dışarıdan kimseye açılmaması gibi değişiklikler getirildi. Sonrasında eğer ilk ihalede alan olmazsa dışarıdan üçüncü kişiler de ihaleye girerek bu gayrimenkulü alabilir hale geldi. Bu önemli bir değişiklikti. Özellikle biz bunu 6306'da görüyorduk. Uygulama yönetmeninin 15A maddesinde de bir gayrimenkul satıldığı zaman öncelikli olarak orada malik sıfatına haiz kişiler ihaleye girebiliyordu. Nitekim burada da öyle bir değişiklik getirildi. Bu mirasçılara özel hak olarak tanındı. Bununla birlikte belirsiz alacak davaları ile ilgili de 12. yargı paketinde bir değişiklik yapıldı. Burada eğer alacağın net ve kesin olarak belirlenemediği durumlarda belirsiz alacak davası açılabiliyordu. Burada da rakam belli olmadığı için özellikle hat düşürücü süre ve zaman aşımından kaynaklı mağduriyetler yol açabiliyordu. Özellikle burada belirsiz alacak davası yürürlükten kaldırılabilir hale geldi. Bunun yerine kısmi dava açılarak özellikle dava tarihinden itibaren

0: müracaat ederek sonrasında idari yargıda dava açmasının aslına bakarsanız daha hızlı sonuç alabileceği konusunda bir yargılama yapıl, bir düşünce yargılamada bu şekilde ilerlenilmesi esas alındı. Aynı zamanda bildiğiniz gibi noterlik belgeleri belirli harç ve vergisi ve damga vergisi de kıymetli evrak olduğu için bunların harcından kaynaklı, örneğin mahkemeye gönderildiği zaman noterlik belgesi istendiği zaman ciddi harçlar gerekiyordu. Vatandaşın bu noterlik belgelerine hızlı bir şekilde erişiminin önü açılmış oldu. Bu da önemli olan diğer bir değişiklik. Özellikle usulü anlamda yargılamayı hızlandırmak, örneğin davaların arasında 3 aydan fazla bir süre olmamasının önü açıldı. İlk yargılama ile ikinci yargılama arasında örneğin 5,5 aylık veya 6 aylık veya 1 yıl sonraya bile dava duruşma günü verilebiliyordu. Bunun da önüne geçmek amacıyla bir şart getirildi ve özellikle 3 aylık bir süreler konularak, periyotlar konularak yargılamanın daha hızlı, daha etkin ve adil olarak bitirilmesinin önü açıldı. Tabii bunlar uygulamada asıl hızlı bir şekilde ve planlanan şekilde ilerlerse sonuç alınabilecek hızlı yargılama, adil yargılanma ve doğru hukuki sonuç neticesinde eğer doğru yargılama olursa ancak sonuç alınabilir. Bunların önemine zaten Sayın Bakan atıfta bulunuyordu ve 12. yargı paketinde özellikle bu hususlarda gündeme alındı
1: Evet.
0: ve meclise sunuldu.
1: Şimdi
0: Özellikle buyurun.
1: pardon Çiğdem Hanımcığım, böldüm sizi. Aslında çok kapsamlı ama bir konu var. Daha doğrusu iki konu var özellikle sormak istediğim, faizle ilgili bu bölümler. Bir tanesi kanuni faiz oranı reskont faizine bağlanıyor yeni pakete göre. Bir ikincisi de tazminatlarda faiz hesaplaması yeniden düzenleniyor. Malumunuz bu dönemde faiz konusu son derece kritik. Bize kısaca bahseder misiniz buradaki değişiklikler ne anlam ifade ediyor diye?
0: Faiz konusundaki değişiklikler özellikle icra iflas kanununda olan bir değişiklik yapıldı. Buna istinaden de faiz hesaplamaları artık yeni bedeller üzerinden hesaplanır hale getirildi. Özellikle burada kanun maddesini de ben size ifade edeyim. Madde 11'de belirtildi yeni yargı paketinde. 3095 sayılı kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanunda Anayasa Mahkemesi'nin bildiğiniz üzere iptal kararı gerekçelerini karşılayacak şekilde yeniden düzenlendi. Burada paranın enflasyon karşısında değer kaybını önlemek ve alacaklı borçlu dengesini adil bir şekilde yasal zemine oturtmak amacıyla aslında sabit yasal faiz oranı usulünden vazgeçildi. Bunu ifade edebiliriz. Aynı zamanda yeni sisteme göre faiz ödemesi gereken miktar sözleşmeyle belirlenmemiş hallerde yasa diyor ki yasal faiz oranı yıllık Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uygulanan reskont faizi dikkate alınarak bu oranın yaklaşık %80'i dikkate alınarak yapılır denildi. Aynı zamanda kanunda şöyle bir yargı paketinde şöyle bir düzenleme var. 30 Haziran günü belirlenen reskont oranında önceki yıl sonu oranında 5 puan veya daha fazla farklı olması halinde yılın ikinci yarısı için bu yeni oranın %80'i geçerli sayılacaktır denildi yeni düzenlemeyle birlikte.
1: Evet.
0: Bu önemli bir husus.
1: Peki Çiğdem Hanımcığım, son olarak bu icra takibi meselesi var. Kamuya karşı alacaklarda icra öncesi başvuru zorunluluğu getiriliyor. Yani adli yargı mercilerince idare aleyhine hükmedilen para alacakları, vekalet ücretleri ya da yargılama giderleri için hemen doğrudan icra takibi başlatılmayacak, bir süre verilecek. Bu da önemli. Yani önemli bir fayda sağlayacak diye düşünüyorum işin işleyişine ilişkin olarak. Siz ne dersiniz?
0: Kesinlikle öyle. Tabii hemen icra takibinde bulunabiliyordu. Öncelikli olarak idareye başvuruda bulunarak, eğer idare

0: Aileden bir sonuç alınamazsa ondan sonra icra takibiyle alacağın tahsil edilmesi yoluna gidilecek. Yeni yargı paketindeki düzenlemede de bu özellikle öne sürüldü, dikkate alındı. Dolayısıyla önce idarede bu sürecin tamamlanması, belli bir süre verilmesi, o süre sonunda eğer alacak tahsil edilmezse sonrasında hukuki yola başvurulması açıklandı. Ayrıca bir diğer konu var, ona da kısa bahsetmek istiyorum onunla ilgili de.
1: Buyurun.
0: Bildiğiniz gibi yargılamalar uzun sürerken aynı zamanda özellikle bazı duruşmalarda hakimler hep bilirkişiye dosyaları gönderiyorlar. Yani bilirkişinin incelemesinin sonucu bekleniyor. Bilirkişi incelemesi geliyor, ek rapor alınıyor veya itirazlar olunca yeni bilirkişi heyetinden rapor alınması isteniyor. Bu gibi durumların önüne geçmek amacıyla hakimin eğer teknik gerekçeler haricinde karar verebilir hale geldiği takdirde burada bilirkişi incelemesi yapılmadan kendisinin hukuki görüşü doğrultusunda karar verilmesi. Eğer böyle bir durum olmadığı takdirde de gerekli uyarılar, cezalandırmalar yapılmasının önü açıldı. Yani artık mahkeme hakimi her aşamada dosyayı bilirkişiye tevdi etmeyecek, bilirkişiden rapor istemeyecek. Eğer kendisi karar verebilir haldeyse, karar verilebilir durumdaysa bu durumda kendi kararını vererek dosyayı hem bilirkişiye verip sürenin uzamasının önüne geçilmiş olacak hem de mahkemeler bu şekilde meşgul edilmiş olmayacak. Tabii ki uzmanlık gerektiren hallerin varlığı haricinde. Bu da önemli bir düzenleme ve yargılamanın hızlı etkin bir şekilde özellikle hakimin kararıyla şekillenebileceği davalarda özellikle ek bilirkişiye verilmesinin önüne geçilmiş olunuyor.
1: Peki Çiğdem Hanımcığım, çok teşekkür ediyorum detaylı
0: Rica
1: açıklamalarınız için.
0: ediyorum.
1: Avukat Çiğdem Gezer'le birlikteydik. Şimdi reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra 60 dakika kaldığı yerden devam edecek.
2: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: SOA. Toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, iki, üç, dört.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para bankanın güzeli.
6: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
10: İmalat sanayi istihdamının %2.7'sine denk geliyor. Biz hep aynı şeyleri söylüyoruz. Uygulanan ekonomi politikasının en fazla sanayiciyi yorduğunu söylemek lazım. Her seferinde de bunu ifade ediyoruz. Düşük kur, yüksek faiz, finansmana erişme problemleri sanayiciyi artık her geçen gün daha fazla yorar hale geldi. Türkiye maalesef üretimde pahalı bir ülke. Tabii bunun üzerine dışarıda bölgede gelişmeler elbette ki sanayicinin ihracatını, üretimini olumsuz yönde etkiliyor. Yanı başımızda bir savaş oldu biliyorsunuz. Savaşla ilgili barış süreci başladı ama o da gördüğümüz kadarıyla çalkantılı bir şekilde devam ediyor ki bunun zaten böyle olacağını öngörüyorduk. Ham madde fiyatları, özellikle petrol fiyatları maalesef içerideki maliyetlerimizi biraz daha yukarıya çıkardı. Dolayısıyla sanayide yatay bir seyir var. Üretmekte gerçekten zorlanıyoruz. Döviz bazında her yıl üretim maliyetlerimiz artıyor. Ve sanayiciye diyoruz ki sen üretim yap, sen dışarıda rekabet et. Bu yüksek üretim maliyetleriyle ki 2025 yılındaki hesaplarımızda, 2025 sonu hesaplarımızda sanayide dolar bazında üretim maliyetindeki artış %20 ile 30 arasında seyretti. Böyle bir imalat sanayindeki dolar bazındaki böyle bir artışı hiçbir ülkenin, hiçbir şirketin taşıması gerçekten mümkün değil. Ama Türk sanayicisi, Türk üreticisi hala pazarını korumak adına, hala üretim kapasitelerini korumak adına mücadele ediyor. Burada artık bazı devlet destekleriyle sanayicinin ayağa kaldırılması gerekiyor. Destekler var elbette ki, devlet tarafından istihdamı artırıcı, istihdamı koruyucu, üretimi artırıcı destekler yapılıyor ama maalesef şu an için bunların yeterli geldiğini söylemek çok mümkün değil Hande Hanım.
11: Şimdi Selim Bey, destekler var ama yeterli değil diyorsunuz. Para politikası, mevcut uygulanan dezenflasyon politikası en çok sanayicinin belini büktü. Onu da biliyoruz ama Türkiye'de hala enflasyon oldukça

0: Yüksek seviyelerde. Biraz önce bahsettiğiniz savaşın da etkisiyle özellikle petrol fiyatlarındaki artış beklentileri de maalesef ki yukarı yönlü revize etti. Bu konjonktürde sanayici daha kuvvetli ayakta kalabilmek adına ne bekliyor? Neye ihtiyacı var öncelikli olarak?
1: Şimdi öncelikle kısa dönemde yapılması gereken finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekiyor. Şimdi finansmanın maliyeti ayrı bir sorun, finansmana ulaşmak ayrı bir sorun. Şimdi bizler sanayi odası başkanları her geçen gün, her gün sanayicilerimizle irtibat halindeyiz, konuşuyoruz. Bankada kredi limiti olup kullanamayan firmalarımız var. Neden? Çünkü bankalarında bir büyüme sınırı var ve o sınıra takılmamaları gerekiyor. Dolayısıyla limiti olan firma bile kaynağa erişmekte zorlanıyor. Tabii bu piyasadaki ödeme dengelerini de bozuyor. Açıkça şunu söylemek lazım. Piyasada artık dış kaynak banka kredileri kullanmak yerine bütün sektörlerde birbirinin ödemesini geciktirme senaryosu uygulanıyor. Kaynak bulunamayınca, para bulamayınca ödemeler gecikiyor. Dolayısıyla da piyasadaki ödeme dengeleri bozulmuş durumda. Burada tüketici kredilerinden üretici kredilerini bir hızlı bir şekilde ayrıştırıp, bunu hep baştan beri ifade ediyoruz. Sanayiciyi, üreticiyi çarklarını döndürür hale getirebilecek bir kredi finansman yapısı oluşturmak lazım. Hem kaynağa ulaşabilmeli, hem de bunu mümkün mertebede sanayici ucuza kullanmalı. Çünkü enflasyondan bahsediyoruz. İşte en temel kural, bir yerde arz, bir yerde talep. Biz arzı ne kadar yukarı çıkarabilirsek, bu kapasiteleri ne kadar yoğun kullanabilirsek, enflasyonun düşmesine de üretici bu şekilde katkı sağlayacaktır. En baştaki bana göre problem bu. Ama bunun dışında da uzun vadede mutlaka ve mutlaka Türkiye'deki dolar kurunun enflasyon nispetinde artışına müsaade etmek lazım. Çünkü her geçen gün enflasyon sebebiyle içeride maliyetler artıyor. Ama biz bunun karşılığını dolarda, döviz kurunda bulamayınca bu sefer ürettiğimizi ihraç etmekte zorlanıyoruz. Rekabet etmekte zorlanıyoruz. Yani hiçbir şey yapmasak bile işte yılbaşında ücretlerde bir artış oldu. Diğer girdilerde artış oldu. Yaklaşık %30'luk maliyet artışı oldu her yerde, herkeste. Ama 6 ayın sonunda dövizdeki artış aşağı yukarı %5-6 civarında. Bu dolayısıyla ihracatla büyüyen sanayici için, ihracata yönelmiş sanayici için işte en basit hesapla %25'lik bir maliyet artışı demek. Bunu fiyatına yansıtamıyor. Çünkü dışarıda da bir durgunluk var. Bunu da görmek lazım. Artık alıcılar eskisi gibi alımkar değil. Ama Avrupa'da da ve dünyanın farklı alım noktalarında az da olsa tüketimin arttığı, ithalatların arttığını gözlemliyoruz. Ama maalesef biz bunlardan pay almakta zorlanıyoruz. Yani her zaman söylediğimiz rakamlardan biri şu: 2023 yılında sanayinin gayri safi milli hasıladaki payı %23 iken şimdi %15'lere düşmüş durumda. Türkiye'nin biz üreterek ve ihraç ederek büyümesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu şekilde kalıcı bir refahın sağlanacağını ve kalıcı bir büyümenin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla burada ilk etapta devletten beklediğimiz bu sıkıntılar görülmeli ve sanayicinin bu azmi, bu hevesi, bu üretme isteği tekrar desteklenmeli. Tekrar Türkiye yatırımlar ülkesi olmalı. Bugün Denizli'de de Anadolu'nun birçok yerinde belli sektörlerin dışında yatırımlar da haliyle yavaşlamış durumda. Türkiye bu enflasyon politikasına, dezenflasyon politikasına üretimi de hızlı bir şekilde monte ederek üretim gücümüzle büyümemizi desteklememiz gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki Selim Beyciğim, son olarak biraz önce siz de işaret ettiniz ihracat tarafına. Türkiye aslında geçmiş dönemde ihracattan kuvvetli bir performans elde etmişti. Ama son dönemde hem siz ifade ettiğiniz rekabetçilikle ilgili artan maliyetler ve benzeri unsurlarla ciddi geri kaldı ve belli bir tavana ulaştı. Şimdi bunu aşmak nasıl mümkün olacak? Yılın geri kalanı için ilk 6 ayı tamamlıyoruz.

0: İhracat tarafında beklentileriniz nasıl?
1: İhracat ikinci yarı yılda yine aynı seyirde devam eder. Ama yine konuşmam biraz önce ifadelerimde de anlatmaya çalıştım. Gerçekten karlılıklar artık dibe inmiş durumda, hatta zarara dönmüş durumda. Peki şunu sorabilirsiniz, madem para kazanılmıyor neden ihracat yapıyor? Herkes pazarına emek verdiği, yıllarca emek verdiği pazarına sahip olmayı devam ettirmek istiyor. Müşterisini kaybetmek istemiyor. Sanayici bir yerde nefes tutuyor. Aşağı yukarı 3 yıldır nefes tutuyor. Uygulanan dezenflasyon politikasının hızlı bir şekilde sonuca gelmesini ve ekonominin rahatlamasını bekliyor. Ama bu sürdürülebilir değil. İşletmelerin kâr etmesi lazım. İşletmelerin yeni yatırım yapması lazım. Yeni istihdam yaratması lazım. Dolayısıyla ihracat tarafının da her geçen gün zorlaştığını söylemek lazım. Ama burada gerçekten Türk sanayicisi, Anadolu sanayicisi ciddi bir efor gösteriyor, ciddi bir performans gösteriyor, ayakta kalmaya çalışıyor, mücadele ediyor. Bizlerin beklentisi önümüzdeki günlerde özellikle yılın ikinci yarısında finansman konusunda kolaylaştırılmaların yapılması, finansman maliyetlerinin düşürülmesi, sanayiciye bir el verilmesi, belki işte döviz kurunda enflasyondaki düşüşe paralel olarak döviz kurunda da az da olsa bir iyileşme sanayiciye nefes aldıracaktır. Açıkçası içimizdeki umut hep bu. Bu anlamda da mücadele ediyoruz. Tabii bu sürece gelirken sanayicinin de hataları oldu. Çok fazla atıl kapasite yaratıldı pandemiden sonra. Şimdi dönüp baktığımızda firmalarla konuştuğumuzda verimlilik anlamında da ciddi çalışmalar yaptı. Yani aslında bunu bir stres testi gibi görürsek sanayici bu süreçte aslında kendine çeki düzen de verdi. Dolayısıyla biz küçük desteklerle Türk sanayisinin üretimini ve Türk sanayisinin ihracatını hızlı bir şekilde artırabiliriz diye umut ediyorum.
0: Selim Beyciğim çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hakikaten sanayinin içinde bulunduğu tablo zor bir tablo ama biraz önce sevgili Selim Kasapoğlu'nun da ifade ettiği üzere sanayicimiz çok sabır ediyor ve elinden geleni yapıyor önümüzdeki döneme ayakta kalabilmek için. Zaten Türkiye'nin de en çok ihtiyacı olan bana kalırsa bu güçlü bir sanayi, güçlü bir üretim atmosferi. Çok teşekkür ediyoruz
1: Ben teşekkür
0: kendisine.
1: ederim. Sağ olun.
0: Şimdi 60 dakikada son olarak enerji konuşacağız. Hiçbir şey olmasa da Hürmüz krizi, ABD ve İran arasındaki savaş, dünyada enerjiye dair dengeleri bence kalıcı biçimde değiştirdi. Ama nasıl bir değişiklikten söz ediyoruz? Yeni dönem bize ne getirecek? Küresel olarak tablo nereye evrilecek? Türkiye bundan nasıl etkilenecek? Facts Global Energy, FGE, Enerji Ekonomisi ve Dönüşümü Direktörü Cüneyt Kazakoğlu ile birlikteyiz. Cüneyt Beyciğim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi bilmiyorum biraz önce söylediklerime katılır mısınız? Enerji, küresel enerji piyasasını kökten değiştiren bir savaş yaşadık. Evet, şu anda geldiğimiz nokta bir barışa işaret ediyor. Bir ateşkese en azından. Ama sonrasında jeopolitik risklerin nasıl evrileceğine dair hala çok net bir tabloda yok. Ama geçmişten bu yana özellikle Şubat sonu başlayan ve Haziran ortasına kadar devam eden sürece bak baktığımızda çok daha iyi bir noktada olduğumuz kesin. Şimdi öncelikle bir genel olarak küresel petrol, doğalgaz ve genel enerji kaynakları açısından görünüm nedir? Bu görünümün ekonomik etkileri ve olası senaryoları siz nasıl özetlersiniz?
2: Teşekkür ederim. Hürmüz Boğazı kesintisiyle ilgili olarak değişen aslında pek de bir şey yok. Yani İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yakınlaşma var. Memorandum of Understanding imzalandı vesaire. Fakat neticede asıl önemli olan veriler kaç tane tanker çıkıyor, ne kadar çıkıyor buna baktığımız zaman çok da fazla bir şey görmüyoruz. Birkaç tane önemli adım atıldı yalnız. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri bugün Hazine Bakanlığı'nın İran'a yönelik ya da İran'la ticaret yapan ülkelere yönelik olan yaptırımlarını 60 günlük süreç boyunca kaldırdığını duyurdu 21 Ağustos'a kadar. Bu çok çok önemli. Avrupa Birliği'nin yaptırımları hala devam ediyor. Dolayısıyla belki Avrupa Birliği için değil fakat örneğin İran

0: Hindistan İran'dan petrol ithal etmek isterse şimdi OFAC, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlarına maruz kalmadan bunu yapabilecek. Artı gene Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı bir adım neticesinde Hürmüz'den çıkışı, İran gemilerinin çıkışına yönelik blokajı kaldırdılar. Bu da nispeten önemli bir adım. Şu ana kadar 3-4 tane tanker geçti bizim sayabildiğimiz kadarıyla. Geçtiğimiz bir haftalık süreç içinde gene bizim görebildiğimiz kadarıyla 3-3,5 milyon varillik günde bir çıkış oldu İran tankerleriyle. Bunun dışında birkaç tane de Suudi tankeri çıktı. Suudi Arabistan'ın BAP tanker şirketine ait. Fakat bu çıkış aşağı yukarı böyle şeyle mukayese edildiğinde, Şubat ayında, Ocak ayında ya da savaştan öncesiyle mukayese edildiğinde hala çok ve çok çok daha düşük seviyede seyrediyor. Ve bu çıkanların da, bunu da vurgulamak lazım, bu çıkanlar içerideki üretimden yüklenip vesaire çıkan tankerler değiller. Bunların büyük çoğunluğu içeride zaten bekleyen tankerler. Ve asıl bundan sonraki adımlarda da göreceğimiz şey ya da beklediğimiz şey içerideki tankerlerin ya da genel olarak içerideki gemilerin ne kadarının çıkacağı ve nasıl çıkacağı. Intertanko'nun deniz direktörünün bu hafta söylediği bir şey var. Hürmüz Boğazı'nın da 80 tane mayın olduğunu ifade ediyor. 80 mayın. Ve bu üstünlüsü Hürmüz Boğazı'nın ana geçiş kısmında. Yani şu andaki durum öyle bir durum ki şöyle bir şey düşünün. İki taraflı bir otoban düşünün. Gidişi var, gelişi var. İkisi birbirinden ayrı. Hürmüz Boğazı bu. Bir de bu her tarafın iki tarafında banketi var. Ana yollar tıkalı, ana otoban tıkadı. Şu anda banketlerden gidip geliyoruz. Banketlerden gidip geliş de tabii belli bir seviyeye kadar olabiliyor belki. Beş beşe vesaire. Ama o da sınırlı. O banket kısmının da iki tane banket kısmı var. Bir tanesi İran tarafından yukarıdan geçen, bir tanesi Umman tarafından aşağıdan geçen. Daha ziyade Umman tarafından geçeni kullanılıyor. Bu nedenle de baktığınız zaman otoban trafiğini banketten götürmek imkansız. Yani banketin izin verdiği kadar bir akış olacak, devam edecek. Fakat işte bu mayınların temizlenmesiydi vesaire, artık ne kadar sürer, ona bakılacak. Önemli olan şey, biraz önce dediğim gibi, buradaki tankerlerin çıkışlarının içeride dolu bekleyen tankerler olması. Hürmüz Boğazı'nın içinde hali hazırda aşağı yukarı 550 tane gemi var. Bu 550 geminin 160 tanesi tanker, daha ziyade kuru yük, 200 tanesi kuru yük, en büyük grup kuru yük gemileri, 60 tane konteyner gemisi var. Mesela petrol piyasası açısından çok önemli şeylerden biri bu Hürmüz Boğazı'ndaki üretim ne zaman başlayacak? Kuveyt, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire ne kadar hızlı artırabilecekler üretimlerini? Bu üretim artması için önce bu içerideki tankerlerin çıkması gerekiyor. Ondan sonra boş tankerlerin tekrar içeri girmesi gerekiyor. Boş tankerlerin bu savaş sırasında sadece depolanan, ihraç edilemedikleri için tanklarda depolanan petrolü çıkarmaları gerekiyor. Ancak o zaman üretilen üretimi koyacak tanklar boşalacak ve ancak ondan sonra tekrar üretim artışlarını görmeye başlayacağız. Bu üretim artışları da ülkeden ülkeye değişiyor olacak. Orada da tabii projeksiyonlar muhtelif. Geçen hafta Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporu yayınlandı mesela. Ve önümüzdeki yıl çok büyük bir arz fazlası görüyorlar. Bu yani bilhassa Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC harici üretiminin patlayacağı gibi bir iyimser öngörü içindeler. Fakat her halükarda fiyatlara baktığınız zaman, işte petrol fiyatlarına baktığınız zaman geldiğimiz yer şu andaki çıkışların 3 ila 4 milyon varil fazlasını işaret ediyor piyasa beklentileri olarak.
1: Aslında gayet ben de Cüneyt Beyciğim bölüyorum sizi ama tam olarak bunu soracaktım. Ama şöyle soracaktım size, yani sizin anlattığınız senaryo aslında daha hiçbir şeyin garanti olmadığı veya eskiye dönmediğine işaret ediyor. Hürmüz'den geçişler çok sınırlı, üretimin başlangıcı sınırlı ama buna rağmen petrol fiyatlarında gerçekten kuvvetli bir geri çekilme gördük biz bu memorandumla da birlikte. Yani şimdi bakıyorum WTI'de 74-75 dolarlarda, Brent'te 77 dolarlardayız. Ama acaba bu fiyatlama ne kadar kalıcı? Yani eğer bu süreç uzarsa, sizin bahsettiğiniz normale dönüş süreci, acaba biz petrol fiyatlarında yeniden yukarı yönlü bir hareket görebilir miyiz?
0: Elbette ki görebiliriz. Bu fiyatların bu kadar düşmesinin iki tane nedeni var. Birincisi piyasa çok iyi.

0: iyimser bir beklenti içinde. O işte anlaşma imzalandı, gemiler geliyor, işte Trump tweet attı falan. Fakat biraz önce dediğimiz gibi bu o kadar da böyle adım adım adım adım yürüyecek bir iş ve muhtemelen aylar sürecek bir iş. Yani bazı ülkeler çok çabuk olacak. Fakat Irak ve Kuveyt'in mesela üretim arttırması nispeten yavaş olacak. Birleşik Arap Emirlikleri çok daha hızlı olacaklar vesaire. Fakat her halükarda şu anda geldiğimiz noktada mesela İran tekrar görüşmelerden geri çekiliyor gibi yaptı. İran'ın elinde çok büyük bir koz var ve bu kozu hiçbir zaman elinden çıkaracağını ben düşünmüyorum şahsen. Dolayısıyla bu aç kapa aç kapa şeklinde bir gidiş, işte baştan açıldı, çok iyimserdi, ondan sonra aman tekrar kapandı dendi dün itibariyle mesela. Bu tarz şeyler devam edecek ve petrol fiyatlarındaki volatilite de devam edecek. Bu birinci Hürmüz neticesinde olan Hürmüz Boğazı'ndaki hareketin etkisi. İkinci en büyük etki, ki bu piyasanın bütün krizin fiyatlandırılmasındaki en önemli faktör, Çin. Çin'in ne yapacağı çok çok önemli. Çünkü düşünürsek eğer, düşünün işte 13-14 milyon varillik bir üretim kesintisi oldu. Asıl bu şey başladığında, kriz başladığında Orta Doğu'dan. Ve bu 13-14 varillik üretim kesintisinin 5-6 milyon varilini Çin ithalatını kısarak telafi etti. Yaklaşık 3 milyon varil günde stok salımı yapıldı. Stratejik stoklardan Uluslararası Enerji Ajansı yaptı. Zaten 5 Çin ithalat azalttı. 3 stok salımı yapıldı. Talebin de daha yeni yeni insanlar anlıyor mu? Biz bunu Nisan ayında söylemiştik. Talep ikinci çeyrekte çok kötü düştü. Aşağı yukarı 4-5 milyon varil. Dolayısıyla bu şekilde dengelendi. Fakat bu dengeleme içindeki en büyük kaleme baktığınız zaman bu Çin. Çin'in ithalatı daha ne kadar bu kadar düşük seviyelerde kalacak? Yani Mayıs ayında mesela 8-8,5 milyon varil falan seviyesinde. Şubat ayında 12,5 milyon varil seviyesindeydi. Daha ne kadar böyle 8-9 milyon seviyelerinde kalacak? Daha bir süre kalacak büyük bir ihtimalle. O kadar daha petrol piyasalarındaki baskı nispeten düşük kalacak. Ne zaman ki Çin tekrar Orta Doğu'dan olan ithalatını tekrar eski seviyelerine doğru çıkarmaya başlar ya da çıkarma girişiminde bulunur, o zaman piyasada tekrar sıkışacak, fiyatlar da o zaman da yukarı doğru bir hareket beklemek mümkün.
1: Peki çok kısaca son olarak Türkiye için tabloyu nasıl görüyorsunuz bu ortamda?
0: Türkiye için tablo fiyatların düştüğü ortamda gayet iyi. Türkiye hatta o kadar komik şeyler oluyor ki tabi mesela konuşuyoruz ama bir taraftan da Ukrayna Rusya bombalıyor ya da dronlarıyla. Ve mesela Rusya'nın rafinaj kapasitesini ya da petrol ürünü ihracatında bayağı düşüşe neden oluyor. Türkiye'nin buradan çıkarı mesela, Türkiye şimdi Rusya'ya benzin ithal ediyor. Görülmemiş bir şey. Normalde Rusya'nın hiçbir zaman benzin ihtiyacı olmayan bir ülke Rusya. Fakat şimdi Türkiye'den benzin oluyor. Dolayısıyla bizim rafinerilerimiz ve bizim ham petrol tedarikimiz nispeten sağlam temele dayanıyor. Lakin bizim rafinerilerimiz arası açısından olan şey, bir şekilde bakacak olursanız, ithalatın azalması. Yani biz biraz ithalatı azaltarak kendi iç piyasamızı besleyerek bu krizi rahatça geçireceğiz. Üstüne üstlük bir de bizim etrafımızda işte ne var? Irak'la olan boru hattı tartışması var. O konuda da şimdi bütün bu süre bir şey Türkiye'nin elini güçlendiren bir faktör bütün bu kriz. Çünkü Irak'ın Körfez dışında petrol ihraç edecek yollara ihtiyacı var. Yine Türkiye'nin elini güçlendiren bir
1: evet.
0: etken bu da.
1: Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Bey değerli açıklamalarınız için. Cüneyt Kazokoğlu'yla beraberdik ve 60 dakikanın sonuna geldik. Saat 21'de ekonomik görünümde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır. Yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
5: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Bloomberg GT Radyo.
7: I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time.

Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: neden benim seninle ilgili dert ettiğim şeyleri sen kendinle ilgili dert etmiyorsun?
1: Ben ne ilgili, ne dert ediyorsun söyle. Senin derdin bakayım benim de belki derdimdir.
0: Bence senin derdin değil bu. Hiç böyle iplemiyorsun bile bence. Şimdi hani mesela ben böyle sana baktığım zaman işte senin hep güzelliğin, işte oyunculuğun, televizyon sunuculuğun bla bla başlıklar var ya. Mesela bunların sana büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun gerisinde çok başka bir kadın var. Son derece böyle entelektüel düzeyi bambaşka olan, yazan, çizen, kafası durmayan, nörobilime biraz meraklı falan filan bir kadın var ama senin hiç derdin değil. Bunun böyle algılanıyor musun? Hiç derdin değil gibi davranıyorsun.
1: Değil çünkü. Evet. çok razıyım. Ben geçenlerde yani beni herkesin anladığı kadarıyla, bildiği kadarıyla anlamasını çok razıyım. Yani çok da nasıl diyeyim... geçenlerde de gene böyle bir konu üst üste konuşuldu. Gene denk geldi söylüyorum. Siz zaten ne anlatırsanız anlatınız sizi anlayacak kişiler sadece karşınızdaki kendi bu perspektifinden, kendi görüşünden, kendi dünyasından bakan insanlar. Nasıl bakıyorsa öyle algılıyor ve bunu hani böyle bazen çok kanıtlamaya ve çok mücadeleye girmeyen bir insanım. Evet evet o konuda biraz dertsizim.
0: Bu dertsizlik mi yoksa ama şimdi kim uğraşacak falan gibi bir şey mi? Yani dertsizlik mi tembellik mi?
1: Nasıl diyeyim, dertsizlik mi tembellik mi? Tembellik olduğunu zannetmiyorum. Hı. Çünkü tembellik olsam benim kendi alanımda bu beni aşağıya çeken bir şey olur. Hı. Ama bu benim alanımın dışında bazı insanların beni ne kadar nerede görüyor. Bazı insanlar sırf güzelliğimle ilgileniyor. Hı. Bazı insanlar daha fazla daha tanıyanlar öncelikle hani daha değişik. Bir de şöyle iki tip insan var galiba. Birisine böyle dışarıdan ve uzaktan bakınca çok cazip ve güzel gelmeye başlar. Yavaş yavaş böyle yanına yaklaşınca, daha yakından görünce, daha yakından tanıyınca o büyüsü bir anda bozulur. Daha sadeleşir, daha düzleşir ya da orasında da o mu varmış, burasında bu mu varmış diye beğenmemeye başlarsın. Bazı insanlar uzakta çok güzel olur. Ben o tayfadan değilim sanırım. Ben biraz daha uzakta öyle herhangi bir kadın gibi bakılan fakat yaklaş ve beni daha yakından tanıdıkça kendi eşime, dostuma güvenerek söylüyorum bunu kendi kendime ürettiğim bir şey değil. Onlardan gelen ve keza senden de şu an gelen feedback'e göre söylüyorum. Biraz daha yaklaşınca orası ne kadar güzelmiş. Bunu nasıl güzel söylüyormuş. Ben biraz daha yaklaşınınca beğenilebilen bir insanım.
0: Az önce dışarıdan bakınca sıradan mı dedi ya kendisi için? Ben de kulaklarım doğru mu duydu? Türkiye güzeli falan. Yani aslında dışarıdan bakınca sıradan yaklaşınca güzel gelen biriyim mi dedi?
1: Yani dışarıdan...
0: Biz ölelim mi? Şükürdüm vallahi bak şu anda o kadar heyecan. Biz ölelim mi ya? Bu kadın bunu diyor. Ben gidiyorum bırakıyorum. Benim yerime yapar mısın bu programı? En Ebru Cündübeyoğlu'yla... Bey bey.
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksin. Sağ ol. Ben hani yani biraz daha yakına girince daha çeşitlenebilen, daha iyi tanınabilen ve çok daha farklı yerleri şaşırtıcı olarak gözükebilen birisiyim sanırım.
0: Tamam hani röportajlarda onu söylüyorsun. Bizim ailemizde böyle bir güzellik algısı yoktu. Hiç bunun farkında olarak da zaten yaşamadık, etmedik. Bununla da yaşamadık. Okey bu çok normal. Tamam bunu anladık. Ama diğer tarafta bu kafanın içinin susmaması. Hani hep kafanda da yazıyor olman.
1: Evet. Evet
0: bunu hani kağıda da döküyor olman artık kafanda da yazıyor olman. Bu böyle susmayan kafayla her baktığında seni ne tetikliyor Ebru? Yani okudukların mı tetikliyor, gördüklerin mi tetikliyor yazmak için?
1: Yazmak için ne tetikliyor? Yani gördüklerim, biriktirdiklerim diyebilirim. Biraz biriktirebilen bir insanım. Belki de biraz farklı bakmayı seven, farklı bakış açısı olan bir insan olabilirim. Öyle de söylenebilir. Bir şeyler olduktan sonra o daha çok... buzdağının üst görünen kısmından ziyade altta kalan kısmı benim hayatımda her zaman çok daha önemli olmuştur. Böyle daha gösterişli şeyler, daha sözde kalan şeyler, eylem değil de onların altında ne var? Daha altında ne var? Kendi adıma değerlendirmesi, yorumlaması. Biraz düşünen bir insanım. Biraz detaycı bir insanım. Baktığıma bakarım. Görürüm. Kendi içimde değerlendiririm. Sorarım. Farklı bir yerden görmeyi denerim. Bunları böyle kendi kendine yapınca ister istemez bir yerden o bir ürün veriyor. Bu yazı olsun, kendi işimde olsun. Biraz dinleyen bir insanım galiba denebilir.
0: Ama bu detaycılık da hani zor beğenmeyi getiriyor mu?
1: Detaycılık aslında öyle söylüyorlar. Hani çok zor beğenilir. Çok yani insanın hayatını zorlaştırabilir. Ama bu detay benim için hiçbir zaman hep zorlar için olmuyor. Çok küçük şeylerden çok mutlu olabiliyorum yani. Ve o da bir detay. Küçük bir detay beni çok mutlu edebiliyor. Her zaman detay takılmak için değildir. Bazen de mutlu olmak içindir. Daha güzel olduğunu, her şeyin daha iyi olduğunu anlayabilmek içindir yani. Öyle düşünüyorum. O yüzden hani detaylar her zaman baş ağrısı ve ayak bağı gibi değil.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşın kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Aklıma ayırmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Buraya bu yıl özellikle gelen konuklarımızın %75'inden şu cümleyi duydum. Geçen yıl

0: Hayatımdan çok fazla insanı eledim.
1: Hı-hı.
0: Dostumu,
1: Hı-hı.
0: çevremdekileri. Hı-hı. Sende böyle bir şey oldu mu?
1: Oldu.
0: Ay, ne ilginçmiş ya.
1: Acaba bu belki de yaş dönümüyle ilgili de bir şey mi bilmiyorum.
0: Yok, gençlerde de
1: ama,
0: var bu.
1: Evet, evet oldu. Galiba bizim artık biraz çok hızlı bir hayata geçtik. Hı-hı. Her şey çok hızlı akıp geçiyor hayatımızda. Ben geçenlerde dedim, yani artık dedim gün 24 saat olmamalı. Çünkü bir 24 saate sığıp yetişemiyoruz. Hı-hı. Sabah uyanması, kalkması, işte spor yapmak istiyorsun, arkadaşlarınla görüşmek istiyorsun, kitap okumak istiyorsun, dizi takip etmek istiyorsun. Ve her şey o kadar hızlı ki, Hı-hı. bunun içinde bir şeylere yetişebilmek, işin varken bunların içinde zaman bulabilmek gerçekten çok zor. Anında mesaj gönderiyoruz, anında ulaşabiliyoruz. Ve o yüzden müthiş bir hayatımızda hızlanma var eskisine nazaran. Daha oturup anlayamadığımız, böyle kendimizi böyle boş tutamadığımız, öyle zamanlara çok ihtiyacımız var. Bu hızlılığın içinde insan ilişkileri de, dostlar da, hayatına kattığın insanlar da bazen sadece sözde kalmaya başladıklarını fark ettiğinde, sadece mesajlarda, sadece birkaç ay görüşelim, ay nasıl, ay merak ettim gibi böyle sadece kalıpların içinde kalıp da gerçekten çok özledim ya, geldim seni göreceğim diyen insanların olmadığını hissetmeye başlıyorsun. Olanlar yukarıda kaldı. Hı hı. Onlarla devam ediyoruz ama bazıları mış gibiymiş. Mış gibi olanları da anladık. Benim de bu son seneler bu mışları anlama senemdi. Ben de hissettim, evet. Var.
0: Sen de eylemci misindir?
1: Ben eylemciyim. Sevgide özellikle. Hı hı. Sevginin de hani böyle sadece lafla, sözde ya da klişelere sıkışmış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biraz sevgi dediğinde eylem gerektiriyor. Eylem dediğin şey de emek gerektiriyor. O yüzden evet. Eylemciyim.
0: Evrim Kur'an burada söylemişti geçenlerde. Çok hoşuma gitti o. Seni sevmiyorumun tersi seni merak etmiyorum. Seni seviyorumun tersi seni sevmiyorum değildir. Seni merak etmiyorumdur.
1: Evet. İnsan sevdiği şeyi merak eder. İzler. Mesela aşk, benim romanımda da bir şeyde geçiyor. Aşık olmak mesela izlemektir. Yani nasıl aşık olursun? Hmm. İzleyerek aşık olursun. Bakarsın ne yapıyor, ne ediyor. Sevdiğinde öyle. Merak edersin. Hmm. Ama merak etmemek, aramamak, sormamak. Yani aynı hayatın içinde bir o hızın, dediğim o hızın içinde kendini kaybetmek. Şimdilerde o hızdan dolayı kaybetmek herhalde biraz daha elverişli ve çabuk olduğu için, kolay olduğu için anlamlar ve hepimizin için değerlendirmeler değişti. Cevap anahtarlarımız galiba biraz yenilendi.
0: Ay ne bileyim, yenilendi derken şimdi yenilenmenin içinde cevap anahtarlarında adapte olmada var ya. O kadar kolay olabiliyor musun yani bu hızın içine? İşte tamam, hop sildim sildim, gitti gitti, delete delete delete. Hani yenisi mi gelsin?
1: Ya ben
0: oluyor?
1: Silmedim. Aslında şey gibi düşün Aslı. Hani bazen hani dolap temizliği yapıyoruz ya. Senelerdir duruyor mesela. Ay bunu çok severim, dursun, bu çok severim, dursun falan. Bir yerden sonra her şey çok fazla kalmış oluyor. Ama bir yerde daha olan şeyleri ve kullandığın şeyleri kullanabilmen için onları bir elemen gerekiyor. Ama bu galiba bu elemelerde ben bunu anladım. Çok son senelerde çok böyle bir taşınmalar, maşınmalar yaşadım. Hı-hı. Oradan biliyorum. Bunu istemiyorum diye çıkarmakla olmuyor. İstediğini seçmekle oluyor. Hangisini istiyorum? Ve ben kimseyi çıkarmadım. Bunu çıkarmak istiyorum, bunu hayatımdan elemek istemiyorum. Birileri benimle kaldı. Birileri benim yanımda oldu. Birileri beni sordu. Birileri bana omuz verdi. Sıkıntımda yanımda durdu. Karşımda bulundu. Onlar kaldı. O diğerlerini seni eledim, seni eledim, seni eledim diye gitmedi. Kalanlarla devam ediyorum. Sanırım bu aynı o dolap temizliği gibi. Herkese tavsiyem olsun. Atmak için değil, giyeceklerinizi ve sevdiğiniz şeyleri, işe yarayan şeyleri seçerseniz temizlik daha kolay oluyor.
0: Bunu peki daha hani geçirdiğin o zor günler, rahatsızlıklardan sonra mı daha net fark ettiniz? Dolap temizlikleri öyle mi geldi kendiliğinden? Taşına taşına mı geldi yoksa o süreçleri geçirdikten sonra mı geldi?
1: Taşıma süreçlerinde, taşıma süreçleri fiziki olarak başladı. Ondan sonra da hayatta kendiliğinden geldi. Evet, bazen bazı şeylerde... Mesela zor geçirdiğim senelerim oldu. Hayatımda çok kayıplarım verdi ve kayıplarımı hepsini bir sene içinde verdiğim bir dönem oldu. her şeyin böyle tepe taklak değiştiği, bütün alışkanlıklarımın bozulduğu.

0: olduğu bir sene oldu. Ondan sonra tabii ki bu daha ivmelendi. Anlama sürecim daha ivmelendi diyebiliriz.
1: Ya ne acayip, şimdi insan hani kayıplar veriyor ya, o kayıpları verdikten sonra bu her anlamda olabilir. Yani vefat da olabilir, rahatsızlık da olabilir, her şey olabilir.
0: Anlaşmazlık da olur.
1: Her
0: Değil mi?
1: şey,
0: Her şey, her şey kayıp.
1: işle ilgili olur falan filan. Ama sonrasında ya bunları kaybettikten sonra hani ya bu gitse, yani dolabımdan 3 tane pantolon gitse ne olur ki diyorsun. Mutfaktan 5 tane tencere gitse ne olur ki diyorsun.
0: Evet.
1: Yani daha bir kolay elden çıkarma
0: Elden
1: başlıyor
0: çıkarma.
1: Sanki.
0: Evet. Benim ama demek istediğim gene aynı şey. Elden, yani ben çıkarmadım. Ben kalanlar kaldı. Zaten olmayanlar, kullanılmayanlar da kendiliğinden gitti diyebiliriz.
1: Mesela takıların çok mu?
0: Takılır.
1: Evde. Mesela dolabı açıyoruz. Çok mu takı var?
0: Yok ya, o kadar çok takım yok yani. Çok hani onlar da dönem dönem kayboluyorlar bazen ya. Bazen varlar hayatında, çok sonrasında bir bakıyorsun. Abi bir mesela bazen şeylerde görüyorum, fotoğraflarda. Aa, benim böyle bir şeyim vardı da nerede diye. O öyle kaybolan şeyler de oluyor ama bazı şeyler var. Bildiğimden beri, yani belki neredeyse genç kızlığımdan beri taktığım şey, hala takabiliyorum da, yani o da sende de kalabiliyor.
1: Giysiler
0: yani.
1: De mi öyle?
0: Yani giysiler de öyle, giysiler de
1: yani
0: öyle.
1: 20 yıllık vardır.
0: Var. Yani kızıma kalan bile var yani.
1: O zaman seviyorsun yani o düzeni, o güvenli ortamı sevme hali.
0: Güvenli ortamı sevme hali, evet, güveni seviyorum. O bir kere
1: hep aynı yere mi gider? Evet, çok mutlu yani olduğum bir lokanta var. Çok mutlusun orada. Hep oraya mı gidersin?
0: Mümkünse oraya giderim ama böyle çok sınırlı değilimdir. Muhakkak yeni lokantaları, yeni restoranları, yeni yerlere hep yer açarım. Ama çok sevdiğim yerleri de korur kollarım. Oraya da giderim. Yani nerede huzurlu olursam, huzurlu olduğum yer öncelikli tercihim olur. Ama bu benim sadece hani ben her zaman konfor alanlarından çıkmayı da bilen bir kadınım. Çok da hep de söylediğim bir laf var. Bunu gene sende bile söylemiş olabilirim. Ama çok seviyorum. Kaplumbağa risk alıp kafasını kabuğundan dışarı çıkarmadığı sürece ilerleyemezmiş. Bunun gibi. O yüzden bazen hani o konfor, alıştığın yerler, bir arkadaşına gidersin bile, orada bile oturduğun koltuk aynıdır. Hep oraya oturmak istersin. Bu insana bir güven sağlar. Çocuksu bir güven. Alıştığın insan, bildiğin şey, yüz. Ama her zaman aynı yerde oturarak, aynı şeyleri yaşayarak hayat geçmez ve ilerlemez. Ve genişlemez. Perspektifin de genişlemez. Biraz onu böyle yelpaze gibi açmak istiyorsan arada farklı koltuklara oturmak, farklı lokantalara gitmek, farklı yerleri denemek, bunlara da şey açman lazım. Ama o mutlu olduğum yerden, hayır buradan çok sıkıldım deyip hemen uzaklaşmak isteyen bir tip de değilim. Kıymetlerini de bilirim, sevdiğim şeyleri toplamasını da bilirim ama yeni yerlere, yeni şeylere, yeni insanlara her zaman kapım açıktır. Yeni fikirlere, benle aynı olmayan değişik fikirlere. Dedim ya, dinlerim yani, nasıl hissediyor mesela, hiç yani doğurdum kaymağını mesela hiç yemem yani ben mesela, ve bana çok kötü gelir kaymak. Çok seven birisi olduğu zaman Allah Allah, demek çok da sevilebiliyormuş gibi düşünürüm buna. Bunun gibi bir şey, bu metafor olarak anlatıyorum ama hayatta böyle biraz daha perspektifimi genişleterek bakmaya çabalayan bir insanım.
1: Burada yoğurdun kaymağını mı anlıyorsun, karşındaki insanı mı? Yani onun da sevilebileceğini mi anlıyorsun?
0: Onun da sevilebileceğini anlıyorum. Okay. Yani onun da sevilebildiğini anlıyorum yani.
1: Ben de böyle bir konuk geldiği zaman karşıma, kafası nasıl çalışıyor aşırı merak ediyorum. O yüzden hani seyircilerde kusuruma bakmasın, böyle saçma sapan sorular soruyormuşum gibi gelebilir ama ne düşünüyor, ne yapıyor? Mesela şey de merak
0: ediyorum. Belki ben de saçma sapan konuşuyor olabilirim ama.
1: Estağfurullah oğlum, sen hep aklı başında. Annelerimiz hep örnek gösterdi, Ebru gibi ol. Mesela yazarken de redakte ederek mi yazarsın Ebru? Yani yazdın, sonra dönüp onu böyle tak diye böyle şahane bir kurguyla mı çıkarır, sonra üzerine oturur bayağı bir redaksiyon yapar mısın? Editler misin çok?
0: Editlerim, yaparım. Mesela her seferinde yani bir kere yazarım ama hep başa gider yazarım. Ha. Hep başa döner yazarım. Bir de benim şey, yazarken hani böyle mesela ay şimdi yazıyorum, kalktımsa bitti. Benim şey dosyalarım vardır. Herkes çevremdeki çok büyük. Dosyamın çağrılması gerekir. Dosyam iner, döner, açılır, ondan sonra yazarım. Yani böyle bir şey, ani cevap, ani soruları, ani cevaplar vermek. İşte bunu burada nasıl yazdım? Yani önce bir onun havasına girmem gerekir. sahnede oynarım, kamera karşısında oynarım ama şurada bana iki repliğini et dese burası benim alanım ve sahne olmadığı için o hiçbiri aklıma gelmez. Yazılarımda da öyle olduğu için hep benim içine girmem, başa dönmem, kaldığım yerden devam edeyim ve sonuna kadar gideyim bir şeyim ama hep draftlarım baştan sona yani.
1: Çekmeceler var.
0: Evet, bir tane yazarım ama o bir tane yazana kadar üstünden hep geçe geçe geçe geçe.

0: Yapmaktan kaçtığım çok zaman oluyor. Zaten hani böyle çok erteleye biraz da hani böyle çok disiplinli de bir insan olduğum söylenemez yani. İlk fırsatta teneffüse çıkayım isteyen bir çocuk gibiyim yani. Ama eninde sonunda döndüğümde beni mutlu eden yer tam istediğim gibi olduğunda kendi düzenime göre yazdığımda daha beni mutlu ediyor.
1: Ferda kaç yıl oldu çıkalım?
0: Şimdi onu senle de konuştuk.
1: Ya ben niye o kadar eski diye düşünmedim
0: Evet,
1: onu.
0: Sanırım
1: 3 yıl 2019 mu Hande?
0: 19,
1: evet
0: 19'da.
1: Bayağı olmuş.
0: 19'da,
1: 7 yıl olmuş.
0: 2019.
1: Niye yeni kitap yok?
0: Yeni kitap
1: Ebru Hanım,
0: ya,
1: Ebru Hanım niye
0: evet,
1: yok?
0: evet yok yani. Hiç o kadar yoğun bir çalışma temposundaydım ki onun için dediğim gibi bir alan açmam ve kapanmam ve oraya kendimi şey yapmam lazım. Ama kafamda tabii ki var şeylerim. Şimdi bir çocuk oyunu yazıyorum. Ondan ilgili çalışmalarım var. Bitti bitecek ama tekrar alıyorum, tekrar alıyorum, tekrar alıyorum. Onun heyecanı var ama Eylül'de sanırım sezona yetiştireceğiz
1: Hadi
0: oyunu.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, çocuklar için hazırladığımız tiyatronla birlikte bir oyunum olacak işte.
1: Hadi bakalım.
0: Pelüşler.
1: Pelüşler.
0: Şimdiki evet pelüşler.
1: Şey var, Hakan Yılmaz'la oyun var.
0: Evet, o devam ediyor. Haziran'da da 4 oyunumuz var. Temmuz'da tatildeyiz. Temmuz tatilimiz var. Sezonda mı yine devam edeceğiz.
1: O var öbür tarafta. Şey geliyor.
0: Yeni
1: Eylül'de,
0: evet,
1: Pelişler geliyor. O var. Arka Sokaklar sezon finali yaptı.
0: Sezon
1: ya o sezon
0: yaptı.
1: Finali mi? Şu konuyu bir açıklayalım.
0: Evet ben de bilmiyorum.
1: Sen, bir tek umudumuz sendin.
0: Hiçbirimiz bilmiyoruz.
1: Zafer Ergin'i bağlayalım.
0: Sezon da olabilir, olmayabilir. Yani şey belki de bir nefeslenme de olmuş olabilir. Ben hiçbir zaman arka sokakların biteceğini düşünmüyorum. Belki şimdi bir iki sezon belki olmayabilir ama sonra ne olursa olsun gene devam eder diye düşünüyorum. Fakat Eylül'de yayına girip girmeyeceğini ben de şu anda bilmiyorum. Eylül'de belli olacak. Eylül'de tekrar olup olmayacağı bakacak. Biz bir bomba oldu, patladık hepimiz.
1: Evet, orada fotoğrafları gördük hep beraber. Bundan sonrası ne olacak?
0: Bomba,
1: tüm kadro
0: patladık. Bakalım kimden patlamadan sağ çıkanlara göre herhalde olup olmayacağı anlaşılacak gibi geliyor bana.
1: Evet, hadi bakalım. Yani o da hani böyle şey gibi kolumuz, ayağımız, bacağımız gibi oldu artık yani.
0: Yani o kadar 20 senelik çünkü çok özel bir dizi. 20 senelik olan bir şey. Bazı insanlara annesinden babasından miras yani babam seyrederdi diye seyredenler var. Annem seyrederdi diye seyredenler var. Yaşı ben doğduğumda vardı diye. O bir güvenlik alanı gibi yani. Onun orada olması hani o bildiğiniz demin konuştuğumuz gibi bildiğiniz eşyalar insana nasıl böyle güven sağlar. Bildiğin
1: evet.
0: Koltuk. O da bence Türk halkına güven sağlayan, güven veren bir şeye dönüştü. Diziye dönüştü fenomen bir işe.
1: Peki bütün bu adaptasyonlar ve kendi düşünce yapınla yeniliklere yani kızınla birlikte de buna yapay zeka da dahil bu arada. Bak nörobilim açısından da baktığımızda adapte olabiliyor musun?
0: Olmaya çalışıyorum tabii.
1: Ama öyle soru sormaktan bahsetmiyorum.
0: Soru sormaktan ben de ondan bahsetmiyorum. Ben biliyorsun hani beyin sistemleriyle ilgili de hani çok şeyler ama hep bunu o şekilde anlatmayı çok seviyorum. Şimdi bizim beyin yapımız bu en alttaki bizim motor sistem, nefes aldıran, ettiren, sonra üstünde limbik sistem, sonra ön frontal. Öyle böyle pasta gibi düşün. Üç katlı pasta gibiydi. Bunun en üstüne şeyle yapay zeka ile bir kat daha geldi gibi geliyor bana. Yani beynimiz 4 katmanlı oldu gibi. Çünkü çoğu zor şeyi ya da hafızamızda tutmamız gerekli şeyi falan asiste eden bir kat oldu. Hatırlatan bir kat oldu, anlatan bir kat oldu, takıldığında açıklayan bir kat oldu. O soru sormalar geçecektir. Ama çok kıymetli bambaşka bir döneme geçiyoruz. Bence beynimize destek geldi yani. Kat olarak bir kat daha atıldı gibi geliyor bana.
1: Ya
0: yani.
1: Ama kişisel analiz yeteneği ne olacak? Yani o
0: hiç ben onu yerinden alamaz. Ben sadece bir kat daha yardımcı bir destek gelmiş olarak. Yani mesela nasıl diyeyim? Problemi çözeceksin, çarpma yapman gerekiyor, çarpımla olabileceğini anlayacaksın ya da problem sana ne veriler, ne istiyor onu anlayacaksın. Ondan sonra mesela şey gibi örnek vereceğim. Çarpım tablosunu artık bilmesem de yapabilirim. Çünkü çarpacağımı biliyorum. Ama bir ezber ya da bir şey kafamdan yapman gerekiyor. Oraları birazcık kısaltmış oluyor. O yüzden hiçbir zaman insanın şeyinin önüne geçebileceğini düşünmüyorum. Yaratıcılığın eksilmesi mümkün değil. Ama

0: Beynin bazı hantal bazı şeylerini, hantal ve yüklerini hafiflettiğini düşünüyorum. Bir asistan gibi kullanılabilecek dönemlere geleceğini
1: Sen
0: düşünüyorum.
1: çarpım tablosunda zorlanmış mıydın?
0: Çarpım tablosunda dört, evet, dörtlerde zorlanmıştım. Şimdi bu konuşmuştuk sana, disleksiyle ilgili,
1: Evet, ondan geldi
0: diskalkülim
1: aklıma.
0: vardı.
1: Şimdi
0: Evet,
1: o örneği
0: evet,
1: verdin
0: evet,
1: ya,
0: evet.
1: acaba dedim hani senin hayatında da kolaylaştırıcı bir etkisi olacak diye şu anda onu düşündüm.
0: Çarpım tablosunu biliyorum, zorlanıyor. Onda bir şey olmaz, etkisi olmaz. Ben sadece doğru ve düzgün kullanıldığında umutsuz değilim. Bu hani bu çok kötü bir şeymiş gibi, ay nasıl oldu, her şeyin tadı kaçtı gibi değil. İnsan yaratıcılığına, insan zekasına, insanların problem çözme yetisine her zaman çok ihtiyaç var. İnsanların öngörüsüne, hislerine, aldıkları yola çok ihtiyaç var. Ama bunun içinde bazı şeyleri de sana yardım eden, yanında asiste eden, o hantal bilgileri taşımaktan seni alan şey olursa çok daha kıymetli olacağını düşünüyorum.
1: Anladım. O saçma sapan ilkokulda falan depoladığımız bazı
0: Bazı
1: bilgiler var ya, yani manası olmayan.
0: manası olmayan şey, hani böyle hafızanda kalması gerekli, işte ezberinde kalması gerekli şey.
1: Yani hani ezberinde tutman gerekmiyor belki, ama bütün o tarihi şu su bu su, ama o da hep böyle bir sebep sonuçla beraber
0: Hayır,
1: bir bütün
0: tabii
1: resmi
0: ben
1: görmeyi.
0: bunu sadece sana şunu söylemek istiyorum. Hantal bilgilerden bahsediyorum, özünden değil. Yani o gören, yani
1: Anladım.
0: esasında zaten savaşın hangi savaş olduğu, kaç tarafta, Ostrogotlar, Vizigotlar, bilmem ne, hani bunları akılda değil de daha özüne inmek. Neden oldu? Nasıl oldu? Nasıl, yani biraz daha sadece tarihini bilmek değil. Oraya ne getirdi, ne sebepler oluyor gibi, böyle yani bir aslında eğitimi de bu ezber şeyinden, yığınından kurtarıp hafifletip, tabii ki onlara da gerek var kronolojik olarak bilmeye, ama hafifletmek diyorum. Hafifletip diğer tarafına daha fazla
1: Evet.
0: yer açılması.
1: Umarım öyle olur. Yani hakikaten bu hafifleyince diğer tarafa yer açılır diye düşünüyorum. Hani insanlığın.
0: Eğitim için mesela bence çok muhteşem bir şey yani. Müze gezmek için mesela, çok müzeleri gezdiğinizde o eski şeyler hikayelerini bir anda bir VR gözlük takıp da orada o dönemleri gösterebilecek ya da bu onda müthiş şeyler yapılabilecek hale geldi. Mesela benim yazdığım bir şey var, bir proje gene diye. Yazdım, bir dizi projesi. Birkaç sene önce yazıyordum ve orada yaşlılıkları, çocukları, gençlik halleri çok böyle gidişi gelişi seneler içinde çok olan bir şeydi benim hayalimde. Ve ben bunu hayal ederek yazıyordum ama diyordum ki bu mümkün değil yani. Bu nasıl olacak yani, bunun çocukluğu sonra falan, hani bunu göstermek falan yani kolay bir şey değil. Bunu yazmaya başladığımda böyle düşünüyordum. Ben onu hala yazmaya devam ediyorum bir yandan. Ağrım bu arada çok, bak işlerim çok ağır gidiyor. Ama şimdi AI diye bir şey çıktı ve her yaşını oynayabilecek şeyler daha da gelişerek son sürat devam ediyor. Bu işte bu kolaylaştırma insan işine çok yarayacak bir şey. Çok da umutsuz değil.
1: Oyunun da aslında yazarlarından biri sensin,
0: Evet,
1: değil mi?
0: evet, evet,
1: Ölüm
0: evet.
1: bizi
0: Ölüm
1: ayırıncaya.
0: bizi ayırana dek.
1: Ayırana dek. Onu da yazarlarından biri.
0: Evet,
1: Ne
0: evet.
1: güzel ya, bu kadar büyük üretim.
0: Yani yavaş yavaş oluyor ama evet oluyor. Biraz daha çalışkan ve zaman ayırabileceğim şey mi olsam, çok yoğun bir çalışma tempom var. Oradan arta kalan zamanların içinde biraz daha fazla zaman bulabilsem daha herhalde bir şeyler daha çabuk ortaya çıkacak, ama benimki biraz yavaş yavaş.
1: Kendini ödüllendiriyor musun? Mesela oturdun, bilmem kaç sayfa yazdın. Kendine bir itici güç, bir ödül koyuyor musun? Bittikten sonra şu diziyi izleyeceksin ya da şu yemeği yiyeceksin gibi.
0: Yok yok. Benim için en büyük ödül zaten birkaç sayfa yazmak oluyor.
1: Ay ne güzel. Ben niye böyleyim ya? Ben kendime ödüller koyuyorum da merak
0: Ama çok
1: ettim.
0: güzel tabii, ödül koyunca insan
1: Profiterol yiyeceksin falan
0: ne
1: diye.
0: güzel, tabii, o güzel bir şey. Yani insanı daha şevklendiriyor, ama benim sadece birkaç sayfa yazıyor olabilme imkanı bulmak bile beni mutlu ediyor.
1: Çok mu yoğun? Yani hani şimdi kaç yaşında oldu kızın?
0: 21.
1: Amanın kocaman olmuş artık, çok mu yoğun demeyeyim yani, bayağı.
0: Evet, kocaman oldu, evet. Ama yoğunluk açısından pek bir şey fark etmiyor
1: Ya.
0: tabii. Yine hayatlarımız, onun okulu, geldisi, gittisi, benim setim, işte turneler, onlar, bunlar. Yani hayat böyle bir anda çok hızlı gidiyor, çok hızlı gidiyor.
1: Yoruyor mu?
0: Yorgunum şu sıra. Hı-hı. Evet, yoruldum. Yani şu anda mesela tatile çok ihtiyacım, hı-hı, var. Arka sokaklar çekimi olarak da çok kolay...

0: bir şeyi yoktu, seti yoktu. Sokaklarda kötü adamların peşinde koşmak öyle çok kolay bir şey değil. Evimizde silahlar, işte bombalar, dağlar, ormanlar, dereler, tepeler,
1: dış, çekim.
0: Dış çekimleri, şeyin içinde emniyetteki çekimlerinin hızı, yetişme hızı, o yani bir haftanın içinde o yetişiyor olabilmek gerçekten büyük bir performans gerektiren bir işti. Ve hafta sonları oyun olması. Oyunumuz da öyle neredeyse 3 saati buluyor. Bu hiç bitimsiz bir döngünün içindeydim. O yüzden biraz açıkçası yorgunum. Yorgunum şu an, yorgunum.
1: Biraz bu yaz dinlenerek.
0: Evet, biraz dinlenerek, biraz şimdi yazarak falan. Ama şu anda da gene pelüşlerin hazırlığı var.
1: Pelüşler.
0: Tabii.
1: Peki ağzımızdan çıkan sözcüklere nasıl dikkat ediyoruz?
0: Ağzımızdan çıkan sözcüklere nasıl dikkat ediyoruz? Değil mi? Yani etsek güzel oluyor. Ne kadar güzel konuşursa her şey o kadar daha güzel olur. Ne kadar güzeline bakarsan o kadar güzel
1: bir
0: oluyor.
1: Bir örneğin var da senin sesinin kısıldığı, değil mi?
0: Aa, onu oradan
1: dedim yani,
0: oradan
1: o kadar
0: söylüyorsun.
1: Hani.
0: Ha, evet ağzımız. Ben de dedim nereden geldi ağzımız açmasın. güzel şeyler çıkıyor benim ağzımda genellikle, çünkü çok kötü şeyler, olumsuz şeyler çıkmaz. Ama geçen sene gene yorgun olduğum bir zamanlarda çok yoruldum. Ay çok bir dinlenmek istiyorum falan dediğim, onu söylüyorsun muhtemelen. Geçenlerde anlattım, evet. Ya dedim böyle bir yoga inziva kampına gitmek istiyorum, böyle sessizlik olsun falan filan. Nerelerde var, gideyim hiç konuşmuyor falan, öyle bir dönem. Sesim kısıldı. Ertesi günü, dediğimin için ertesi günü. O yüzden güzel şeyler söylemek en iyisi.
1: Ben böyle bir ama şeyim var mı hani bakış açın?
0: Bakış açım var tabii. Ben güzel şeylere çok kıymet veririm. İyi enerjiye de çok kıymet veririm. Ama bu kadar da çok hani göz boyamalı, sahte mutluluklardan da biraz hani o da çok her şeyin zaten fazlası zarar. Şifalı bir şey bile çok fazla kullansan zehir oluyor yani. O yüzden hani böyle bir şey değil de özünde iyi olan, güzel enerjili ve sevgili atılan adımlar, güzel söylenen sözler, güzel gönderilen enerjiler, iyi niyetli şeylerin her zaman hayatımızı güzelleştireceğine, iyi olacağına inanıyorum. Ama bunu tabii her zaman her şeyi iyi söyleyeceğiz diye, kötüsünü söylemeyeceğiz, olumsuz konuşmayacağız, canımız sıkıldı demeyeceğiz, ona da bir sinirlenince küfretmeyeceğiz diye de bir şey yok yani, öyle de bir dünya yok. Ama makulü var ya, bir dengesi, bir makulü var. Ve bu makulün içinde iyi şeyler bulmak gitgide azaldığı için onları da kollayan, koruyan bir taraf olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Yani evet, hani mesela ne bileyim, ben de şimdi kendi kelimelerime dikkat ediyorum. Kazasız belasız git demek yerine yolun açık olsun demek gibi.
0: Yolun açık olsun, daha iyi şeyler. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı ikisi de aynı şey. Olma olasılıkları hemen hemen aynı. Hayatımızda yaşadığımız şeyler 3 aşağı 5 yukarı çok büyük şeyler olmuyor. Çok büyük değişimler olmuyor. Ama durduğumuz yerden, baktığımız yerden değişimler çok fazla olabiliyor. O anki psikolojine, o anki ruh haline göre, yaşadıklarına göre, bildiklerine göre her şey çok değişebiliyor. O yüzden bazen ne zaman sıkkın olsam kendimi iyi şeyler, daha iyi görmeye daha niyet eder ve daha o tarafa doğru yaklaştırırım.
1: Ya, mesela canım çok sıkkın, kalktım. Ne yapmak gerekiyor? Yani nasıl insan o iyi şeyi görüyor?
0: Yani mesela kendine diyorsun 5 tane hoşuma giden şey bulacağım bugün. 5 güzel şey.
1: Ya da şükredecek 5 şey.
0: Şükredecek 5 güzel şey. Çiçek. Ya da beğenmek. Mesela beğenmek çok anlık bir şey ve beğenmek seni çok anda tutan. Ay ne güzel dediğinde. O andasın. O hani başka bir şey düşünmezsin. Geçmişini düşünmezsin, geleceğini düşünmezsin. Ya da ay ne kadar şirin, şu nasıl değişik bir şey diye baktığında o andasındır. O yüzden biraz daha gözünü açıp mesela şu ne kadar güzel bir şey. Yani bunu beğenmek için ne kadar da zorluk yaşarsan yaşa, ne kadar sıkıntı da yaşarsan yaşa, hep bir alan var, imkan var. Biraz o kasları geliştirmek lazım zor zamanlarda.
1: Güzeli görmek.
0: Güzeli görmek, evet.
1: Önce onu almak.
0: Önce onu almak. Sıkıldığında güzel olan şeyleri de fark etmek. Her şeyin bir... her şeyin...

0: bir yerin olduğunu biliyorum. Her şey kötü olamaz, mümkün değil.
1: Hande, bu bize ders olsun ya. Değil mi? Güzeli görelim.
0: Özellikle göremediğin zaman da.
1: Yani şey, çünkü eleştirel bakmak hani kolay.
0: Kolay. Yani bakmayacağız ama bak, bu tabii kesinlikle bakmayacağız. O da, onun da ihtiyaç, o da ihtiyaç yani. Onu bakmamak mümkün değil. Yani gözünden kaçırmayacağı her şey iyi olamaz. Kötü şeyler var, kötü insanlar var. Senin de kötü tarafların var. Hı. Yani bunları da görmek. En güzel parfümün içine bile iğrenç bir şey koyuyorlar. O yüzden o koku tonlarının içinde kötü bir kokular da oluyor. O yüzden belki çok kalıcı oluyor. O yüzden belki çok güzel bir koku oluyor.
1: Annenin de anladığı şu, cevabı şu kulağıma.
0: Ne diyor?
1: Ne yapayım diyor. Şimdi lekeyi görmesem lekeli mi çıkacaksınız? Ay, bundan mı bahsediyoruz acaba biz? Bak, Ebru Cümbüle yol, hep
0: diyeceğim.
1: Yakındığı konu.
0: Şöyle
1: anladığın
0: şöyle,
1: kadarsın kadını.
0: Şöyle, en başa dönüyoruz.
1: Böyle. Yani şimdi ne yapacağız? Ebru, biz lekeyi görüp lekeli mi çıkalım?
0: Lekeyi
1: buruşuk gördük,
0: lekeyi
1: görelim. Çıkalım.
0: Lekeyi görüp, lekeyi, ay ne güzel bak, lekeyi de görebildik. Lekesiz çıkabilmenin de kıymetini biliyoruz gibi çıkalım ya. Ay ne güzel, bunu da gördük diyelim yani. Lekesiz çıkmayı başarabildik diyelim. Lekesi çıktıysa o günde ne güzel lekeli çıkmıştık diye onu analım yani.
1: Evet.
0: Şu anda ne yaşıyorsak ileride zaten şu yaşadığımız anı olacak ya.
1: Ya evet.
0: O yüzden hani yani geçmişin anılarını şu anda yaşıyorsak biraz geçmişe güzel bir şeyler gönderelim.
1: Ha, bak ne güzel dedin. Geçmişin anılarını şu an yaşıyorsak geçmişe güzel şeyler gönderelim. Hiçbir şey anlamadım.
0: Şimdi şu anda yaşadıklarımız. şu anda yaşadıklarımız sonuçta geçmiş olacak.
1: Geçmişin de hayalleri aslında şu
0: yani,
1: anda.
0: Yani evet, şu anda yaşadıklarımız, şu an yaşadığımız şey, seninle geldik, sohbet ettik. Yani şu anda biz geçmişin bir anısını oluşturuyoruz ya seninle. Diyeceğiz ki sonra bir gelecekte. Ne güzeldi o gün, hani oturmuştuk, konuşmuştuk falan.
1: Evet.
0: Anladın
1: evet.
0: mı? Yani o yüzden geçmişi güzel bir şey oluşturmak elimizde, şu an elimizde olduğu için. Anlatabildim mi?
1: Çok güzel. Şu anda ben anladım. Sen hep çok güzel anlattın da bendeki sınırın. Bak, kıt kıt kaynakları rasyonel kullanıyorum şu anda. bu da iktisadın tanımı, biliyorsunuz abi. İktisat nedir? Kıt kaynakların rasyonel kullanılması, dağıtılması. Dur, ha, geçmişe bağlı mısındır? Yani böyle geçmişçi misindir?
0: Değilimdir. Yani geçmişi geçmişi son dönemlerde bazı şeyleri de konuşuyorum. Konuşurken de bazen bazı yerlerde konuşmuşumdur diye birazcık şey yapmak istiyorum. Hadi hep aynı şeyleri söyleyen kadın gibi olmak istemem ama geçmişin de belirsiz olma kısmı son dönemlerde benim takıldığım şey. Genel olarak problem. Bunu arkadaş sohbetlerimde de konuşuyorum, televizyonda da konuşuyorum. Şu anda buna takıldığım için genelde konuşuyorum ve o yüzden hani sorduğunda da tekrar aynı şeyleri anlatmak istemem ama geçmiş... sen sanırım söylediğim şeylerden soruyorsun bana. Geçmiş belirsiz aslacım, onu söylüyorum. Geleceğimizi çok belirsiz diyorlar ama geçmiş de bir denli o kadar belirsiz geliyor bana bazen. Hiç değilse gelecekte umut edebiliyorsun, daha iyi olabilir, şöyle olabilir ama bugün yaşadığın bir olumsuz şey geçmişini de bozabiliyor. Yani mesela bunu örnek vererek anlatayım çünkü başka türlü anlaşılıyor. Şu anda çok geçmişte iyi günler yaşadığın, çok sevdiğin, çok dostun olan birisi sana çok büyük bir kazık attığında bugün, onun hiç bilmediğin bir yüzünü gördüğünde bugün, o geçmişteki bütün şeyler rengi bozuluyor. Acaba diyorsun o zaman da evet öyle mi yapmıştı? O zaman bunu da yaparken böyle miydi diye. Geriye sardığında geriyi de bozabiliyor yani inandığın şey. Onu anlatmaya çalışıyorum. Belki böyle hani geçmiş belirsiz deyince çok anlaşılmıyor ama. Yani
1: yaşadım
0: mesela,
1: ben
0: yani,
1: bunu.
0: Bir şey yiyorsun insan üzerinden demeyeyim. Hadi tavuk yedin ve zehirlendin. Geçmişte iyi bir tavuk yediğin bir şey düşünemezsin artık. O geçişte yediğim bütün tavuklar da kötü oldu.
1: Allah cezasını versin bütün o bozanların.
0: O yüzden geçmişini bozmayan insanlar çok kıymetli. Seni şaşırtmayan.
1: Evet, bir de Julian Barnes bir kitabında galiba bir son duygusundaydı. Şöyle bir cümlesi vardı. Geçmişe diyalog yazmak kolaydır. Geçmiş aslında çok dedin yani bu anlattığın hı hı. yerden değil başka evet, bir yerden başka söylüyorum. Bir yerden, evet. Flu bir şey geçmiş.
0: Yani, herkesin zihnine göre, evet, aklında kalışına evet. göre, yaşadığına göre.

0: İşte o anda arkadaşınla ya da o dostun sana kötü bir şeyler yaşattığında modun düştüğünde geçmişi de düşürüyor. Geçmişi de değiştiriyor. Ondan sonra o tabii ki konuşmalar da çok değişiyor. Bir de yaşadığın anda sen yaşıyorsun başka, ben hafızamız zaten sürekli bir şeyleri kalıp halinde saklamadığı için hep montajlayıp editleyip tekrar tekrar çıkarttığın için bir hikayeyi ben sana mesela buraya geldiğimde de belki de anlattığım bir şeyi şu anda tekrar anlatmış olabilirim. Ama bambaşka şekilde anlatıyorum. Bir sonraki gelişimde tekrar anlatacağım da daha başka kurgu,
1: bağlamı
0: değişiyor. Benim bu uydurmamla ilgili bir şey değil. Hafızamda ve beynimde kalanlardan toparlayarak ortaya çıkardım. Ve o kalanlardan toparladığım, her toparladığımda benim formum ne kadar değişmişse, algım ne kadar değişmişse onlar da o kadar değişmiş oluyor.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Hafıza bu yıl temamız. O da Boğa'da Şahin Bayram'ın eseri ve felsefede böyle bilincin ve hafızanın oluşumuna işaret eden bir şey. Onun için bu dev heykeli buraya getirdik ve arkada bir hafıza duvarımız var. Gelen her konuğun yazdığı. Şimdi sana soru şu. Kaç yaşında kaldın? Ama bu şöyle bir şey, yani bu kaç yaşında hissediyorsun değil.
0: Değil, hissetmek değil.
1: Evet, ya yani bir şey yaşamıştın. Bu iyi kötü, negatif pozitif. O bu yaş senin için çok değerlidir ya da üzüyordur seni. Bir yaş vardır, bu çocukluktur, gençliktir, ergenliktir, yetişkinliktir. Öyle bir yaşın ya da öyle bir olayın var mı?
0: Bence bu yaşın.
1: Bu yaşın neden?
0: Seviyorum bu yaşımı. Bu yaşımda belki de durduğum yerden takdir etme yaşım, kendimi takdir ettiğim bir yaş. Evet.
1: Peki en çok hangi halini takdir ediyorsun?
0: En çok hangi
1: halini?
0: Ya da
1: halini? Geçmişte yaptıklarından mesela öyle sorayım, hangisini en çok takdir ediyorsun?
0: Yani işte geçmişte çok yaşarken çok takdir etmiyor insan. Anlamadan yaşıyorsun. Çok daha büyük resmi görmüyorsun açıkçası. Yaşıyorsun, geçiyor. Üzülüyorsun, geçiyor. Seviniyorsun, geçiyor. Fakat o yaşlardan uzaklaştıkça bir bütün olarak bakmaya başladığında üzülsen de onun çok önemli bir parçası olduğunu görüyorsun. Hayatında seni çok özel bir alan açan. Mutsuzluklarının da seni çok yetiştirdiğini görüyorsun. Yaşadığın olumsuzlukların da o an için olumsuz olabilen şeylerin ama sonradan geriye çekip daha büyük resimde o olmasaymış bunlar olmayacakmış diye böyle bir hiç bozamadığın bir şey var geçmişinde. Onları birini bile kaldırmak istemiyorsun. Dönsem kaldırır mıyım? Hayır, kaldırmam yani. Ve onu da anlayabilmen için puzzle'ları yerleştiriyorsun. Bakıyorsun resmin oluyor. Biraz daha bakıyorsun resmin oluyor. O puzzle'lardan birini bile oradan çıkarmak istemiyorsun. O yüzden yaşarken hani burası çok güzel oldu, burası çok güzel oldu dediğim bir yaşım yok. Sadece farklı olarak şu anda durduğum yerden yapılmış puzzle'a daha yüksek baktığımda takdir ediyorum kendimi. Evet.
1: Ne güzel. Ne diyeceksin şimdi? Şimdi bütün kurgu gitti. Bir yaş olmadı. Bu yaş ya. Bu yaştan bu yaşa mı?
0: Bu yaştan ne demem gerekiyor mesela?
1: Bir kelime ama... Bak hani dedin ya sohbetin başında, kayıplı bir yılım oldu. Üstünden kaç yıl geçti?
0: Çok hesap etmek istemiyorum hani, ama kayıplı yılımla ilgili sana buraya hani, bir hafıza şeyi bırakmak okay, istemiyorum.
1: Hani, ama bugünkü kadın belki onları aştı ya. Hani o kadına bir şey söylemek gerekse.
0: Yani sen eski yaşıma bir şey söylememi
1: evet bir kelime. Yani geçecektir işte aslında güzel olacak bir şeyler neyse yani hani öyle bir şey. Öyle bir şey.
0: Aferin sana. Aferin derim aferin.
1: O zaman biz bir rica edelim mi? Hem adın soyadın hem de aferin. Birlikte hepsi beraber.
0: Tamam.
1: Bu arada kaç dakika kaldı Ceyhun?
0: Ben şöyle aferin kızıma diyeceğim.
1: Oh. İnsanın işte kendini takdir etmeyi öğrenmesi bile ne kadar yıl alıyor değil mi ya?
0: Evet alıyor.
1: Sen de böyle kendini kamçılayanlardan mıydın çok? Hı? Kendini böyle çok kamçılar mıydın? Hani şey gibi yapmadın işte bak görüyor musun falan geçmişte. İnsan bazen kendini haksızlık ediyor ya.
0: En büyük haksızlığım kendimi çok önde tutmamam oldu. Kendime haksızlığım o. Yani egoist olarak değil de hani biraz daha insanın bence bazı zamanlarda kendini öncelemesi gerekiyor. Ben çok kendimi önceleyen bir insan değildim. Onu farkındayım.
1: Yani evet bu mesela bir yerde diyorsun ya hiçbir zaman buradayım demedim.
0: Buradayım demedim. Hep buradalar yaptım. Ben hemen bir çekilin durun ben buradayım demedim. Evet hep hayatımda önceliklerim. Yani kendimi önceleyememem bu ayıp bir şey. Yani bence çok ayıp. Kendine yaptığın en büyük ayıplardan biri. İnsanın bazen kendine öncelik vermesi gerekiyor.
1: Şimdi veriyor musun?
0: Veriyorum, evet. Vermeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum bunu daha doğrusu.
1: Aşama kaydedildi. Ben buradayım. Ha, ne güzel, ne güzel. Ben buradayım demek.
0: Evet, ben buradayım.
1: Bu işi de dışarıda kimse bunu anlamaz. Bu kadar işi yapıp, bu kadar sahnede olup, bu kadar görünür olup... Aslında bunu yapamamış olmak ne acayip değil mi?
0: Bu kadar ışıkları alıyor evet, olup normal evet. Kendi hayatında bu kadar ışık alamıyor olmak bazen evet haksızlık oluyor yani.
1: İşte haksızlık. Evet. Programın başında ne dedim? Benim senin için haksızlık gördüğümü sen kendi için öyle görüyor musun dedim. Aa sonuçta herkes kendine bir şekilde haksızlık yapıyor. O zaman bundan sonrası içinde ne diyeyim? Yolun açık bak kötü kelime kullanmadan. Yolun açık. Salonlar dolu. Kitaplar basılıyor. Oyunlar yazılıyor. Diziler yazılıyor. Senaryolar yazılıyor. Oynanıyor. Daha da ne olsun?
0: Zaten bunlar oluyor.
1: Turneler yapılıyor. Evet, böyle evet. Devam ediyor.
0: Evet. Hep yüzümüzü güldürsün. Yaşadığımız her şey.
1: Sağlıkla. Kendine öncelik vererek.
0: Evet. Bunu ekle. Burası
1: bunu
0: önemli.
1: Mu ekleyeyim?
0: Bunu ekle.
1: Tamam. Kendine öncelik vererek.
0: Evet.
1: Kraliçe tacını takacak. Kapat Ceyhun. Ben daha saçmalamadan sen

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Uyumadan önce elimi siz tutar mısınız?
1: LÖSEV Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Nerede başladı bu hikaye de ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan.

0: İyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Yeni haftaya her zaman olduğu gibi çok sevgili Tevfik Eraslan ve Abdurrahman Yıldırım'la başlıyoruz. Hoş geldiniz beyler.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz sizler.
0: Ben de iyiyim çok şükür. Alan Greenspan'ı kaybettik. 100 yaşında vefat etti. Greenspan biraz önce yayından önce de konuşuyorduk. Bir zamanlar yani halamızdan, dayımızdan, anamızdan, babamızdan daha çok mesaimiz olan önemli bir karakterdi. 5 dönem boyunca Fed başkanlığı yaptı ve Amerika'da para politikasını yönlendiren ekonomist olarak tanındı. 18 yıl boyunca Fed başkanlığı yaptığı dönemde hem işsizlik en düşük seviyesindeydi hem de hisse senedi piyasaları artık müthiş bir sıçrama mı diyelim, büyük zirveler mi diyelim onları yaptı. Dolayısıyla gerçekten aynı zamanda kriz döneminde değil mi 2008'de yine o para politikasını düzenledi. Çok önemli bir karakterdi finans piyasaları açısından.
2: 2008 krizinde ayrılmıştı galiba.
0: Ayrılmış mıydı? Benim hatam.
2: Yani 2008 krizini ona yordular ama onun politikalarına yordular.
0: Evet. Öyle bir hikayesi vardı ama neler söylemek istersiniz? Neden bu kadar önemliydi bu benim söylediklerimin dışında? Abdurrahman Bey siz başladınız, siz de devam edelim.
2: Yani bir hakikaten piyasayı çok iyi okuyan, piyasayla çok yakın çalışabilen ve bütün yaptıklarını da mümkünse gizli yapan birisi olduğu için. Ve de yani iletişim kanallarını kurmasına rağmen bir şey söylemeyen birisiydi. Yani başarılı bir merkez bankacısı, bir şey söylemeyen bir insandır. Çok konuşan ama bir şey söylemeyen bir insandır gibi böyle bir söz de yaptı.
0: Borç da pek bir şey söylemiyor. Onunla kıyaslayalım mı
2: yani,
0: acaba?
2: Kıyaslayalım ama yani yani Borç da galiba onun kurmuş olduğu düzeni yıkacak. Yani o iletişim düzenini ve şey düzenini yıkacak. Ama Borç da aynı çizgide gibi görünüyor. Şimdi Greenspan'in bence şansı yüksekti. Şundan dolayı asıl zorluğu Greenspan öncesi o ünlü Amerikan merkez bankacısı en uzun boylu olan işte şeyle de çalışan siz söyleyin adını o çekmişti. Yani enflasyonu

0: %14'lerden aşağıya indirmişti. Faizi %20'ye çıkartmıştı. Dolayısıyla Paul Volcker yani asıl bedeli o ödedi. Enflasyonu düşürdü. Doları da işte bu plaza anlaşmasıyla 1985'te zapturapt altına aldılar. Ondan sonra Griezmann gelince hakikaten sanki böyle bir şey gibi buldu ama ustalığını nerede gösterdi derseniz 1987 Kara Pazartesi. Yani bir günde borsalar %24 aşağıya gitti. Onun altından kalkması hakikaten bir şeydi, ustalık eseri gibi böyle çok ince yer gerektiren bir durumdu. Etkisi yıllarca da sürdü ama sistemde çok büyük bir batış, tahribat yapmadan bu işi çok ustaca halletti. 1998'de yine geldik. Orada bir dört harfli bir
1: Long Term Capital, LTCM.
0: LTCM. Böyle bir kriz başlamadı. Ama battığı zaman ve kurtarıldığı zaman anladık. Yani o kurtarıldı, halledildi, biz o zaman anladık. Ya da dünya kamuoyu piyasalar. Dolayısıyla piyasalar sarsılmadan bu işi geçiştirdi. Bence çok başarılı bir operasyon o da. Yani nasıl kurtardı, ne yaptı, diğer finansal kuruluşları nasıl ikna etti. O da aynen bir ne diyeyim, tam olarak diplomatik bir şey. Başarı. Ondan sonra 2001'de büyük satış geldi borsalarda. İşte finansal deprem gibi bir şey. Onun altından da kalktı. Ama tabii bütün bunları yaparken faizleri indirdi, kaldırdı, indirdi, kaldırdı. Bunu çok ustaca yaptığı için de başarılı oldu. Ve sonuçta yani ne kadar etkili ve de sağlam bir sistem kursan bile ekonomi bir yerde tökezliyor. Ya da piyasalar bir yerde yine krize giriyor. Çünkü tabiatı gereği böyle. Yani Griezmann de tam krize girmeden ayrılmış oldu. Ve 2008 krizi hakikaten Griezmann'in uygulamaları sonucunda oluşan bir şeydi. Ama Griezmann yol açtı diyemem. Ben diyemem yani. Ama Griezmann ne yaptı? İşte çok düşük faizli kredilere yol açtığı için o konut balonunun şişmesine yol açtı. Dolayısıyla konut kredilerinde de bir sürü böyle mühendislik işleri ve biraz da ne diyeyim yeni şey uygulamalar ortaya konarak böyle bir aldatmaca düzen kurulduğu için böyle bir kriz patladı.
2: 2008 mortgage krizi.
0: Evet. Yani Griezmann hakikaten modern tarihin en başarılı merkez bankacılarından birisi bence. Ama en başarılısı derseniz ben puanımı Paul Volcker'a kullanırım. Çünkü enflasyonu yenen adam o. Bu enflasyon düşükken aldı. Enflasyon başkaldırı yaptığı zaman bununla baş etti. Amerikan ekonomisini de bu dönemde, o uzun döneminde yüksek büyümesini sağladı ve krize girmesini de önledi. Dolayısıyla başarılı bir merkez bankacı ama asıl kendini ateşe atan Paul Volcker.
2: Siz ne dersiniz Tevfik Bey? Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, hepimizin hayatında önemli bir yeri var.
2: Griezmann'in.
1: Uzun yıllar onu takip ettik. Hatta bir dönem çantasının kalınlığı, elindeki dosyanın büyüklüğü faizlerle ilgili tahmin yapanlar için bir ön gösterge niteliğindeydi. Dolayısıyla hepimizin üzerinde önemli anıları var. Bence de dünyadaki modern merkez bankacılığının kurucularından bir tanesi. Diğer taraftan istatistiği anlamlı bir şekilde kullanmaya başlayan ekonomistlerden birisi de. Merkez bankacılığından öncesi bunun danışmanlığa gidiyor Griezmann'in. Dolayısıyla o dönemde istatistiki verilere bakarak önemli tahminlerde bulunuyor. O dönemin ABD'deki en büyük şirketleri de Griezmann'in müşterisi. Hı hı. Dolayısıyla istatistiklere bakarak o kadar anlamlı sonuçlar çıkartıp onlara o kadar yardımcı oluyor ki o dönemde ünü bu vesileyle çok yayılıyor. Diğer taraftan şu kısmını da belirtmek lazım. ABD'de başkanlar değişiyor ama Greenspan değişmiyor. Evet. Demokratlar gidiyor, cumhuriyetçiler geliyor, yine Greenspan devam ediyor. Dolayısıyla iletişim kabiliyetinin ve Amerika için çok önemli bir ekonomik kimlik olduğunun zannediyorum bütün taraflarca da bu kabul edildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla da bu yönüyle de onu tebrik etmek lazım. Diğer taraftan bahsi geçti. Çok net konuşmayı sevmezdi. Hmm. Ve bu anlama gelebilecek bir kitabı da vardı. Ambiguity diye. Hmm. Yani muğlaklık adı altında. Evet. O bunu bir politika ve yaşam tarzı olarak da benimsiyordu.
2: Bir izleyicimiz yazmıştı dün, lafınızı böldüm. Beni anlamamışsanız kendimi çok net ifade etmişimdir diye de bir sözü
1: evet,
2: var.
1: Evet. Dolayısıyla onun yaşam biçimine de bu dönüşmüştü. Dolayısıyla çok net konuşmanın Merkez Bankası açısından çok da faydalı olmayacağı, bunun yük getireceğini düşünüyordu. O nedenle de hep muğlak ifadeler kullanır ve sonunda da hep haklı çıkmayı da başarırdı. Diğer taraftan yine yatırım bankacıları arasında onunla ilgili önemli bir tabir vardı. Greenspan put. Biraz önce bahsi geçen krizlerde aslına bakarsanız Greenspan çok önemli miktarda Merkez Bankası parasını kullanarak krizlerin derinleşmesini ve zararların büyümesini hep önledi. Hı. Bu şu demek, eğer bir pozisyon alıyorsanız yatırım bankacısı olarak bu işin kârı size, ama işler ters gittiği zaman pozisyonunuzu Greenspan'e satabilirsiniz anlamında. Greenspan put olarak bu o dönemde adlandırılmıştı. Yine irrasyonel exuberance, yani irrasyonel coşkunun da aslına bakarsanız yaratıcılarından bir tanesi. Özellikle çok düşük faiz ortamı birçok varlık fiyatının yukarıya doğru gitmesinde de önemli bir etkiye sebep oldu. Dolayısıyla ABD'de o balonların yüksek fiyatların oluşmasında bir şekilde Greenspan'ın etkisi olduğu da söyledi. Dolayısıyla politikalarının artısı eksisi son derece fazla, ama konuşacak ve ABD ekonomisi açısından baktığımızda da iz bırakacak işler yapmış önemli bir ekonomi insanı.
0: Aslında bir uyarısı vardı bu irrasyonel coşku konusunda. Hı hı. 1996, yani hem dışarıda hem Türkiye'de bile manşetlere çıkmıştı. Hisse senetlerinde irrasyonel coşku diye Greenspan uyardı. Ama piyasa dinlemedi. Yani kendisinin yaratmış olduğu dalga kendisinin karşı durmasına rağmen açtı gitti. 4 yıl sonra patladı o.
1: Abdurrahman Bey, o konuyla ilgili yine kendi içinde başka doktrini de var. Evet, piyasalar irrasyonel bir fiyatlamaya gidebilir. Piyasalar da balon olabilir. Ama nihayetinde finansal kurumlar kendi menfaatlerini ve kendi sermayelerini korumak için otomatik olarak burada bir takım tedbirleri alır. Devletin ayrıca bir tedbir almasına gerek olmaz tezi vardı. Hmm. Zannediyorum bu kapitalizmle ilgili konuda bu görüşü çok çalışmadı.
2: Evet, yani çok büyük bir merkez bankacıydı. Amerikan Merkez Bankası'nın başında 18 yıl oturmak zaten başlı başına onun ne kadar önemli bir kişi olduğunu gösteriyor. Abdurrahman Bey'in altını çizdiği şey önemli. Başkanlar gitti ama Greenspan gitmedi ve orada oturdu. Şimdi tabii öyle merkez bankacıları bu devirde bulmak ne kadar kolay tartışılır. Çünkü o zamanki merkez bankacılığı ile bu zamankinin arasında da farklar var. Konjonktürde tamamen farklı, ama biraz önce gönderme yaptım yeni başkan Borsh'a ilişkin olarak. O da aslında yeni bir anlayışı getirmeye çalışacak gibi görünüyor. Geçen haftaki toplantıyı mesela nasıl karşıladınız Tevfik Bey? Biz sizinle bir araya geldikten sonra Fed kararını verdi. Metin Şahin'di. Borsh'a rağmen faiz artışı öngörüleri vardı. Dot Plot'a zaten aşina olmadığını, sevmediğini biliyorduk öncesinde. Bir kez daha altını çizdi. Ve bu işte iletişim konusunu da başka bir boyuta taşıyacağını söyledi. Nasıl bir merkez bankacı geliyor karşımıza, ne dersiniz?
1: Yani sanki biraz Greenspan'in muğlaklığını andıran bir politikayı önümüzdeki dönemde izlemek isteyen bir Merkez Bankası Başkanı olarak görüyorum ben Walsh'u. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın çok net mesajlar veriyor olmasının Merkez Bankası'na ilerleyen dönemde yük getirebileceğini de düşünüyor. Dolayısıyla da bu yükün alınmaması, kredibilitesinin Fed'in kaybedilmemesi adına da o kadar net ifadeler de bulunulmaktan kaçınılması gerektiğini düşünüyor. Siz de ifade ettiniz, bu dot plotlarda kendisi oy kullanmadı. Dolayısıyla bir tane eksik vardı. Kullanan Fed üyeleri içinde bunun çok önemli bir endikasyon olmadığını, aslında bir toplantı sonra değişebileceğini söyleyerek de buradaki öngörülerin de bir ölçüde güvenilirliğini ya da istatiksel olarak ifade ettiği anlamı, altını biraz daha boşaltmış oldu. Önümüzdeki dönemde zannediyorum iletişimle ilgili bir yol haritası FED çizmek zorunda kalacak. Bununla ilgili bir komite de oluşturdular. Zannediyorum bundan sonra iletişimi bugünkü kadar net olmayan, belki bugünkü kadar da kameraların karşısına çıkmayan bir Fed'i görüyor olacağız. Diğer taraftan faizlerle ilgili bakış açısında da neredeyse oy kullanan üyeler arasında yarı yarıya bölünmüş bir durum söz konusu. Dolayısıyla yarısı faizlerin bu seviyede tutulmasını veya indirilmesini savunurken, diğer yarısı ise arttırılması gerektiği yönünde. Ama daha çok veriye bağımlı kalacak. Ancak veriler sonrasında hareket eden bir Fed olacak. Zannediyorum bu kadar veriye bağlı bir Fed olması önümüzdeki dönemde piyasalarda da başka sonuçların doğmasına sebep olabilecek. Özellikle her veriden sonra piyasalar da bir tepki göstermeye başlayacak. Artık Fed'in bir öngörüsü, burada bir ileriye dönük bakış açısı olmadığı için Fed bu veriyi nasıl yorumlarla ilgili piyasalar anında tepki verecek. O nedenle de ben geçmiş döneme göre biraz daha volatilitesi artmış piyasa öngörüyorum Fed'in bu yeni yaklaşımından sonra.
2: Şimdi beklentileri de değiştirdi Fed. Yine oraya geleceğim ama bir şey sorarak geleyim. 2026 enflasyon beklentisini 3,6'ya, değil mi, yukarı yönlü revize etti. Şimdi bu hafta asıl PCE verisi geliyor olacak ve rakamlar ne kadar Walsh'un odağında olacak, o da tartışma konusu. Çünkü enflasyona, çekirdek enflasyona değil, medyan çekirdek enflasyona bakacağım gibi bir söylevi de vardı. Bu beklentiyle beraber sizin yorumlarınızı almak isterim. Neyi değiştirebilir bu hafta gelecek olan enflasyon verisi? Orada da 3,3'lük gibi bir beklenti var.
0: Şimdi biraz geçmişe gideyim.
2: Tamam.
0: 1929 büyük buhran yaşandı.
2: Fed'in en büyük
0: ama Fed'in en büyük hatası. Ne oldu? Piyasa krize girdi, likidite krizi. Fed dedi ki para vermeyi kestim. Kendi halinize işte bu işi halledin. Yani kriz büyümesin diye. Halbuki yani bu aynen ateşi çıkan bir hastaya işte suyu kesmek gibi bir şey. Yani likiditeyi kesti, kriz çok daha büyüdü. Bütün dünyayı da sardı. 1929 krizini çalışan ve doktorasını o konuda yapan Bernanke tam 2008'de Fed Başkanı yapıldı. Sonraki gelen iktidar da tekrar atadı ikinci kez. Ve hakikaten 2008 krizinin 1929'a 29 kadar büyük olmamasının sebebi herhalde Bernanke'nin işte hem fikir olarak hem işte ortaya koyduğu formüller hem uygulayıcı olarak artık Merkez Bankası'nın başında bir insan olarak etkisi bence büyük. ki piyasalar likidite, aşırı likiditeden dolayı krize girmişken bu hakikaten Merkez Bankası olarak keseğin ağzını aç.

0: İki başkan, işte Powell'ı daha yeni geride bıraktık. Onlar klasik merkez bankacısı. Ama bu gelen başkan seçilmiş bir başkan. Trump seçtiği değil. Fed'e kim sahipse, Fed'in arkasındaki güçler kimler ise, dolar sisteminden, tahvil piyasasından, Amerikan işinden kimlerle maralanıyorsa, bence onların seçtiği birisi. Ve değiştirecek. Bundan sonra piyasaları kurtarmak yok. Yani o Greenspan'in yolundan gideceğim diyen insan bence Greenspan'in getirmiş olduğu temel şeye baltayı vuruyor. Yani enflasyonu düşürmeden kurtarma falan olmayacak. Yani son olarak yaptığı şey, işte ben hani Trump'ın adamı değilim derken ve bu son toplantıda aldığı şey, yani komite fiyat istikrarını sağlamaya kararlıdır. Bu kadar net. Başka bir şey değil. Sadece bunu yapacağım diyor. Ve bu komite yapacak. Bütün şey de bu. Dolayısıyla Fed'i değiştirecek. Yani 20-25 yılda bir gördüğümüz, yani çeyrek asır mı? Olaylardan bir tanesi ya da 50 yılda.
1: Neye göre doğru değiştirecek peki?
0: Eski Fed'e doğru değiştirecek. Yani Greenspan'in ortaya koyduğu işte, yani kurtarma, çok piyasa yanlısı, piyasa dostu, ince ayarları iyi çeken bir Fed'den daha sert bir Fed'e, daha bir piyasadan uzaklaşan, piyasaya değil ekonomik verilere ve enflasyona bakan bir Fed'e geçeceğiz. Bu da faizin yüksek kalmasını gerektirecek. Çünkü enflasyon yükseliyor, yükseldi. Enflasyon 4.2, Fed'in hedefi 2. Yani %100 aşmış durumda. Onun için de yani şimdi 10 yıllık faizlere bakınca 4.50. Yani barış görüşmelerine, anlaşma görüşmelerine rağmen 10 yıllık faiz düşmüyor ya da diğer faizler de düşmüyor.
1: Peki bu yüksek faiz yeniden
0: ve altını,
1: büyük
0: altını da düşürüyor. Yani bakın altının tepe noktası yaptığı yer tam Warsh'ın Fed'e başkan olacağının açıklandığı gün. 5420 dolar mıydı? Öyle bir şeydi. Yani 29 Ocak zirvesi orası. Altın ondan sonra o zirveyi bir daha görmedi. 5200 küsurlara yükseldi. Oradan geri gitti tekrar. Şimdi savaş hani bitti diyelim. Yani yükselmesini bekleyenler vardı. Yine de yükselmiyor. Çünkü Fed toplantısı girdi araya ve göründü ki adam hakikaten beklendiği gibi enflasyonu düşürecek. Dolayısıyla parayı ya da piyasaları düşünmeyecek bu sırada. Yani o zaman para kıt, para pahalı. Para pahalıysa altın nereden yüz bulacak? Yani faiz getirisi olmayan bir altından söz ediyoruz. Dolayısıyla yani altın fiyatlarını da izlersek aslında Fed'i de çözmüş olacağız. O da bir gösterge.
1: Peki siz de katılıyor musunuz Tevfik Bey faizin yüksek kalacağına? Fed'in gerçekten enflasyonla yani fiyat istikrarını sadece sağlamak olarak vazifesini koruyacağına ve böyle olursa acaba yeniden büyük Amerika o MAGA hikayesini bu tablo desteklemeyecek. Çünkü orada daha çok yatırım, daha çok üretimden bahsediyor. O düşük faiz isteyecek. ABD'de hisse senedi piyasaları son derece önemli. Yani orada yatırımın odağında hisse senedi. Herkesin emeklilik fonları, şunlar bunlar, herkes hisse senetlerine yatırım yapıyor. Ve kıtlıkla, yani likitte anlamında kıtlıkla baş başa kalan bir piyasa Amerikan halkını nasıl memnun edecek? Acaba Trump mı gidici? Bak şimdi böyle şeyler düşünmeye başladım Abdurrahman Bey.
0: Yok hayır ama şöyle enflasyonla kalkınabilen ve yatırım çekebilen ülke yok. Maalesef yok. Dolayısıyla enflasyonu yenmesi lazım Amerika'nın.
1: Vallahi bilmiyorum.
0: Yendiğini yani göstermesi lazım. Yani faizleri yok. Sağlıklı bir şekilde,
1: peki niye
0: kalıcı bir şekilde
1: sizce şimdi bu toplantıda?
0: Arttırmasına gerek yok ki. Ortaya koyduğu şeyle, tavırla faizi arttırmış etkisi yaptı. Anladım. Ve böyle giderse faizi arttırmadan bu yılı etkisi atlatacak.

0: Yani anladım. Atlatabilir.
1: Evet.
0: Çünkü görevini yaptı yani. Hakikaten parasal sıkılaştırmaya yol açtı ki faizler yükseliyor, düşmüyor.
1: Doğru. Siz ne diyorsunuz Tevfik Bey? Biraz önce sordum.
2: Faiz soruşu diyorum. Yani burada eğer enflasyon aşağıya gelebilirse o zaman faizin artmasına gerek kalmaz. Hı hı. Ama enflasyon aşağı gelmediği takdirde faiz bu seviyede de kalabilir. Bir parça daha yukarıya gidebilir. Ama enflasyon da bu sefer çok komplike değil. Aslına bakarsanız enerji fiyatları kaynaklı olarak sıçramayı gerçekleştirdi. Yani 3'lere yakın bir seviyeden 4.2'nin üstüne giden enflasyonda en büyük katkıyı enerji fiyatları sağlamıştı. Dolayısıyla eğer petrol ve doğalgazın fiyatı aşağıya gelebiliyorsa zannediyorum faizler üzerindeki baskı önemli ölçüde azalabilir. Şimdi bugün baktığımız zaman ABD ile İran anlaşmış durumdalar. 400 tane gemi Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyinde içeriye girip yük almak için bekliyor. Diğer taraftan ABD İran'a dahi petrol satış izni verdi. Dolayısıyla sadece Körfez'deki diğer ülkelerden petrol çıkmayacak. Savaştan öncekinden farklı olarak artık İran'da petrol satabiliyor olacak. Günde kabaca 1,5 milyon varil petrol satabilen İran artık bu rahatlıkla 3 milyon varile çıkabiliyor olacak. Dolayısıyla dünyanın arzında bir yukarı yönlü artış oldu. Oradaki olumsuzlukların ortaya kalkmasından sonra zannediyorum petrol fiyatı hızlıca aşağıya geliyor olacak. Şu anda 77 dolar seviyesinde ama petrol akışının hızla başlamasıyla birlikte zannediyorum tahmin edilenlerden daha hızlı geri çekilen bir petrol fiyatını önümüzdeki günlerde görebiliyor.
1: Nereye geri çekilebilir olabilir sizce?
2: Yani baktığınız zaman savaş öncesinde 65 dolar civarındaydı.
1: Evet. Oradan geri gelebilir mi?
2: Oradan da geriye gelebilir. Çünkü hiç olmayan İran petrolü de artık masanın üzerinde diye görüyorum. Eğer ABD için bu iş çok kritikse zannediyorum dünya petrol arzını arttıracak birçok konuyu bir anda pozitif yönde çözmeye başlayabilirler. Dolayısıyla da bir anda borçun üzerindeki faizi arttırma ya da bu seviyede bırakma baskısı da önemli ölçüde ortadan kalkabilir. Dolayısıyla onların ekonomi yönetimi ya da enflasyonla ilgili parametrelerine baktığımız zaman çok ağır yapısal problemleri olan, hiç aşağı gelmeyecek bir enflasyon problemleri yok. Enerji problemini çözdükleri takdirde önemli ölçüde konuyu hafifletmiş olurlar diye görüyorum ben.
1: Siz ne diyorsunuz Abdurrahman Bey? Gerçekten daha gerilere, yani savaş öncesi seviyelerden daha gerilere çekilen bir petrol fiyatı görebilir miyiz?
0: Yani ben görebiliriz yani, ama ne kadar kalıcı olur mu, orası biraz tartışmalı. Çünkü küresel çapta petrol fiyatlarının normale dönmesi işte 1-2 senelik bir zaman içerisinde olur diyorlar. Ama Trump tabii ara seçime gidiyor. Petrol fiyatlarının düşmesi için her şeyi yapacaktır. Buna manipülasyon da dahil, her türlü şeyi yapacaktır. Dolayısıyla kısa vadede evet böyle bir etki olabilir, ama daha sonra yani seçim geride kaldıktan sonra diyelim Amerika'da tekrar yükselebilir petrol fiyatları, çünkü rezervlerde önemli bir azalma var. Yani Amerika işte bir aylık rezerve inmiş. Dünya ihtiyacını 11 gün karşılayabilecek olan bir petrolü satışa koymuş. Satmış. Niye? Fiyatlar yükselmesin diye. Ayrıca Çin mesela çok yardımcı olmuş. O da aldığı petrolü önemli ölçüde azaltmış. Rezervlerinden harcamış o da. Yani nasıl olsa 6 aylık rezervi var. Yani çok büyük bir rezerv bu. Rezervlerden şey etmiş. Dolayısıyla eğer rezervleri böyle hızla yerine koymaya çalışırlarsa o zaman fiyatlar o kadar da hızlı geri gitmeyebilir. Dolayısıyla o konuda ben çok hani ya ihtiyatlı olunması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Bir reklam arasına gidelim mi? Petrol demişken Kepler EMEA ve Asya Piyasa İlişkileri Başkanı Matt Stanley bir görüşte bulunmuş. Petrolde risk priminin azaldığını söylüyor ancak bir anda her şey normale dönmeyebilir diye konuşuyor. Kısa bir bölüm arkadaşlarım bu röportajı yapmışlar. Bloomberg HT yayınına kadar katılan Matt Stanley ile. Onu da izleyelim. Sonra reklamlarımızı izleyelim. Sonra dönelim gelelim. Kaldığımız yerden devam edelim.
3: Son iki haftayı dikkate alacak olursak da bir Haziran başından bu yana Brent'te 90 civarı, gaz ve dizel tarafı mesela tonda 1000 dolar seviyesindeydi Avrupa tarafında ve ciddi yüksek seviyelerden bahsediyoruz. Yani varil başı 100 dolarları da görmüştük. Şimdi 150 dolar varil başı fiyatlamayı da aslında dile getiriyor olduk ve bu çok endişe verici. Brent'te 128 dolarlar da endişe verici. Buradan bir miktar geri geldik. Tabii bir risk primi söz konusu ama azaldı. Yani 80 seviyeleri şu an fiyatlanıyor gibi. Tamamen her şey duracak, duruşa geçecek değil. Ama hemen normale geçiş olacak gibi bir beklentisi de yok. Bir miktar söylediğim gibi risk primi var ama herkes kısa vadede neler yaşanacak? İki hafta içerisinde, yani iki haftaya kıyasla neler değişecek? Herkes bunu bekliyor. Piyasa şunu görmek istiyor. Tamam, en kötüsü geride kaldı ki tabii Brent'te bunu görüyoruz. Mesela 70'li seviyeler artık gözlemliyoruz. Piyasaların çoğunluğu en kötüsünü geride bıraktığımızı düşünüyor. Ama elbette hem finansal piyasalar için hem fiziki piyasaları için de güven lazım artık. Ve söylediğim gibi Hürmüz Boğazı'ndan geçişin güvence altına alındığını herkes görmeyi bekliyor ama henüz bu noktada da değiliz.
4: Öncelikli yayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg TT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Valla bu petrol fiyatları Tevfik Bey'in söylediği gibi 65 doların altına falan düşerse yaşadık. Yani bizde içeride de evet, güzel yani haber yok, olur. Öyle değil mi?
2: Gayet iyi bir haber olur tabii ki. Yani 65 dolara demeyelim, 70 dolara diyelim.
1: O da iyi.
2: Yani bir de 60 doların altına düşerse tamam.
1: 10 numara 5 yıldız. Ya aslında şu an indiği seviyeler bile, yani imser bulanlar var bu seviyeleri, bulmayanlar var. Bizim Merkez Bankamızın beklentisinden, yani bu zamanlar için beklentisinden daha düşük, öyle değil mi?
3: Tabii.
1: Yani bu da iyi haber. Peki biz acaba bu önümüzdeki dönemde nasıl ilerleyeceğiz? Eğer hani oradaki savaş bittiyse, yeniden işte verilere ve işte Fed'in biraz önce söylediğimiz şekilde davrandığını düşünecek olursak eğer, bu bizde içeride nasıl bir tabloya sebep olabilir? Mesela biz artık diyoruz ki bir faiz indirelim. Yani bir indiresimiz var çok uzun zamandır da indiremiyoruz.
2: Olmaz ama yani biz bekleyelim ya. Yani.
1: Biz bekleyelim mi, ne yapalım? Ne
2: yapalım yani enflasyon biraz yüksek çünkü enflasyonun düşmekte olduğunu görelim. Ondan sonra indiririz faizleri. O en kolay. Yani o kutlaması bu işin. Yani ama onu önceden yapar isek bu sefer hakikaten piyasalar da yanlış anlayabilir ya da karar vericiler. İşte tüketim başlar, şey başlar filan yani. Yanlış olur. Dolayısıyla enflasyonun düşmekte olduğunu bir görelim, bir kanaat getirelim. Nereye kadar düşebilir? O zaman faiz iner. Ben yani acele edilmemesi gerektiğini, sonbahardan önce zaten çok erken olur. Yanlış da anlaşılır. Sonbahardan sonra ancak yani... özellikle de bu tarım ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla, çünkü tarımda büyük bir verim artışı var. Bunun fiyatları etkisini de göreceğiz bence. Dolayısıyla onu da gördükten sonra hakikaten kamuoyu da kanaat getirir ki hakikaten faiz, işte enflasyon %30'un altına düştü. Gelecek aylara da baktığımız zaman işte sonbaharda diyelim, hani kış aylarına baz etkisi devreye girecek 7 yıldan itibaren, hani bu sene çok yüksek çıkmıştı. Yani düşmeye devam edecek diye bir kanaat getireceğiz. Tamam, o zaman faiz düşüşünün yolu açılır. Yani o zaman 2 puan, 3 puan, 4 puan düşebilir faiz.
1: Biz de faizi düşürmeden düşmüş gibi yapamıyor muyuz? Hani Vur şöyle yaptı ya, hani arttırmadan sıkılaştırmış gibi yaptı. Onun bir yöntemi var mı mesela?
3: Biz de aslına bakarsanız arttırmadan sıkılaştırmıştık. Dolayısıyla işlerin çok sertleştiği dönemde de Merkez Bankası aslına bakarsanız hem sözel olarak sıkılaştıracağını söylemişti. Hem de faizi 37 iken bantın üst tarafı 40'a çekip orada da daha sıkı bir uygulamaya gitmişti. Dolayısıyla bizim Merkez Bankası da kendi elinden geldiği kadar o dönemde yükselen fiyatlarla mücadele edebilmek için çaba gösterdi. Dolayısıyla şimdi biraz körfezde tansiyonun düşüyor olması, enerji fiyatlarının geriliyor olması, diğer taraftan bizim Merkez Bankası ve ekonomi yönetimimizde 80 doların üzerinde bir fiyat, zannedersem 85 dolarlık bir petrol fiyatını çalışarak rakamların bir parça kötüleşebileceği konusundaki senaryoları da çalışmışlardı. Şimdi o telaffuz edilen petrol fiyatının altında bir petrol fiyatıyla devam ediyor olmak zaten ciddi bir ekonomik açıdan rahatlık getiriyor olacak. Diğer taraftan da aslında yılın başında ekonomi yönetiminin sunumlarına da koyduğu, bu sene Türkiye bol yağış oluyor, tarımda ürün çok iyi olacak, dolayısıyla da fiyatlar gerileyecek beklentisi vardı. Gerçekten de onu fazlasıyla yaşıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde de bu etkili olmaya devam edecek. Dolayısıyla çok acele edilmesine ben de gerek görmüyorum. Çünkü rakamlara bakılarak, veriyi izleyerek ve burada da enflasyonun geriye çekildiğini gözlemledikten sonra Merkez Bankası'nın harekete geçiyor olması Merkez Bankası'nın da kredibilitesini daha fazla arttıracaktır. Bir de geçmiş dönemlerde hep gördük, piyasanın Merkez Bankası'nın önünde koşması aslına bakarsanız herkesi rahatlatan bir iş. Merkez Bankası faiz indirmekte biraz geç kalıyor ama piyasalar mesela 10 yıllık bonoları fiyatlamada daha hızlı davranıyorlar.
1: Ya da
3: Merkez Bankası geç kaldı diye düşünüp dolayısıyla böyle olduğu takdirde elde edilen sonuç aslında her tarafı daha tatmin edici şekilde ilerliyor diye ben görüyorum. O nedenle de umarım fiyatlar bu öngörülen ve konuştuğumuz şekilde önümüzdeki dönemde şekillenir. Merkez Bankası'nın bir parça geç hareket etmesinde bence hiçbir kayıp yok. O Merkez Bankası'nın yavaş hareket ettiği her yerde aslında piyasalar onun fiyatlamasını zamanında yapıyor olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Geç olsun güç olmasın diyorsunuz yani.
3: Bence piyasaların hiç güç yapmaz, geç de bırakmaz.
2: Acele işe şeytan karışır.
1: O da doğru. O da doğru. Başka bir atasözümüz. Şimdi biraz önce şakayla karışık sordum hani indirmeden indirmiş gibi olur mu falan diye ama aslında şunu söylemek istiyorum. Bugün sevgili Ece'nin yerine 60 dakikayı ben sundum. Orada Deniz Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu vardı. Dedim ki nedir sanayicinin bu ortamda ilk istediği, yani sanayici sürekli sıkıntıda, bu programın en çok cefasını onlar çekiyor, rekabetçilikleri doğru düştü, şimdi savaş konjonktürü de etkiledi, şudur budur. Dedi ki Selim Bey, krediye erişim ve burada da hani bankalarda aslında kredisi olan ama bu krediyi dahi kullanamayan sanayiciler var dedi. Neden? Çünkü bankaların da belli bir engeli var. Hani öncelikle bunun aşılmasını istiyoruz. Bu veya benzeri önümüzdeki dönemde petrol fiyatları geriledi. Biraz daha Merkez Bankası'nın eli rahatladı. Görebilir miyiz bu tip uygulamalar, yenilik düzenlemeler?
2: Görmeye başladık ama yetmiyor demek. Yani yakınmalar sürüyor. Biraz da bu tabii Türk sanayisi yapısal bir dönüşüm geçirmek zorunda. Bunu henüz yaşayamadı. Dolayısıyla bankalar 2002'de yaşadı, işte 2001 krizinde oradan yeniden yapılandı, yabancı ortak aldılar, sermaye artırdılar vesaire. Çok sıkı bir düzene girdiler ve o sayededir ki bugüne kadar geldiler. Ve çeşitli işte zor zamanlarda, krizlerde ekonomiye yardımcı oldular. Mesela şu anda da işte kredi kartı vesaire zor duruma düşenlerin borçlarını yapılandırıyorlar. Yani sermayeler olmasa nasıl yapılandıracaklar? Dolayısıyla burada bizim sanayi kesimini hem üretim anlamında neyi üretecekleri konusunda hem kapasite anlamında, verimlilik anlamında bir yeniden yapılandırmak gerekiyor. Özellikle de Çin işte son yıllarda çok ön plana çıktı. Giderek de payı büyüyor. Sadece sorun Türkiye'deki sanayicilerin sorunu değil. Başka ülkelerin sanayicileri de yine Çin'le rekabet edemiyor. Türkiye de edemiyor. Dolayısıyla burada bir yol bulunması lazım. Yeni bir yol. Bu işte devlet destekli mi olur? Devletin gözetiminde ve yönlendirmesiyle mi olur? Ortaklık şeklinde mi olur devletlerin ya da işte yeni teknolojik alanlar mı olur? Böyle bir şeyleri bulmamız lazım. Aksi takdirde Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek de söylemişti, Hazine ve Maliye Bakanı. Yani Çin büyümeye devam edecek. %27, %28'lik küresel üretimdeki payını 2040'da %45'e doğru çıkartacağı tahmin ediliyor. Eğer yeni rekabetçi şeyler bulunamazsa, ülkeler, alanlar. Dolayısıyla sorun sadece Türkiye'nin değil, sorun sadece bizim sanayicilerin değil, sorun sadece kredi faizlerinin yüksekliği değil. Aynı zamanda küresel bir sorun, Çin'in rakipsiz olması sorun. Artı Türkiye'de enflasyon bence temel sorun. Yani bu yüksek enflasyonla siz enflasyonun altında bir faizle kredi verirseniz servet transferi yaparsınız. Seçim öncesinde yaşadık bunu. Ve gelir dağılımının nasıl bozulduğunu da gördük. Dolayısıyla aynı yola herhalde başvurmayız. Yani bunu herhalde kimse de isteyen.

0: olur tabii ki. Ama kimse vermez. Dolayısıyla yani gerçeği bu işin, enflasyon düştükçe faizin de düşmesi, paranın gerçek maliyetiyle kullanıcılara verilmesi.
1: Peki. Tevfik Bey, geçen hafta MSCI Türkiye'nin Endonezya ile birlikte bilgi akış notunu düşürdü. Başka ülkelere de bir takım uyarılarda bulundu ama bize gelen bu uyarı önemli. Biz Abdurrahman Bey ile biraz konuştuk. Siz ne düşünüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
2: Burada daha önce de MSCI'nin Türkiye'ye uyarı niteliğinde kararları olmuştu. Bir şirketin endekse alınacağını söyleyip ay sonu geldiğinde üyelerinden gelen uyarılar neticesinde ilgili şirketi endekse alamayacağını, bu konuyla ilgili çalışmalar yapacağını, çalışmalar tamamlandıktan sonra nihai kararı vereceklerini söylemişlerdi. Şimdi de birçok faktör saymakla birlikte nihayetinde bazı hisse senetlerinin fiyatının tespitinde az sayıda oyuncunun fiyatın belirlenmesinde etkin olduğunu, diğer taraftan şirketlerin hissedarlık yapısının şeffaf olmadığını söylüyor. Dolayısıyla bu konularda Türkiye'yi uyardılar diye söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde bu bahsi geçen uyarılara ilişkin tedbir alınmadığı takdirde zannediyorum Türkiye ile ilgili başka olumsuz kararları alabilme olasılıkları da var. Zannediyorum bu yazılanlar ekonomi yönetimi tarafından dikkatlice ele alınacaktır. Bunların zaman içerisinde adreslenerek çözülmesine yönelik olarak da adımlar atılacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki, borsa için siz ne düşünüyorsunuz Abdurrahman Bey? Yani orada evet, bir geçen hafta kuvvetli bir performans vardı yani haftanın genelinde. Ama o ne kadar kalıcı olacak? Ne kadar devamını görebileceğiz? Bu noktada öngörüleriniz nasıl?
0: Yani iner çıkar, yine yoluna devam eder. Biliyorsun bu sene için borsa daha pozitifim, evet, baştan itibaren. Pozitif kalmaya da devam ediyorum. Asıl zorluk bence geride kaldı. Yani bölgesel savaş olumsuz etkiledi. Onu şimdi geride bıraktık. Bundan sonra hani anlaşma, barış görüşmeleri tıkanır, ilerlemez ama tekrar böyle şiddetli bir savaşa dönme ihtimali zor. Dolayısıyla asıl zorluk orada geride kaldığına göre artık önümüze bakabiliriz diyebiliriz. Ara seçimlere kadar Amerika'daki. Dolayısıyla burada haber akışına bakmak lazım Türkiye içinde. Enflasyon düzeyine bakmak lazım. Bence enflasyon düştükçe borsa daha bir kendine gelecek. Çünkü beraberinde faiz indirimini getireceği için böyle olacak. Başta işte bankalardan başlayarak diğer sektörlere sirayet edecek. Bir de önümüzde işte Türkiye'de bir NATO zirvesi var. Devamında kredi kuruluşlarının gözden geçirmeleri var. Devamında bir COP30 yani bu küresel ısınmayla ilgili uluslararası bir toplantı var Kasım ayında. Türkiye yani sürekli uluslararası çapta gündemde olacak. Bir de Orta Doğu'daki bu savaş dinliğine göre, sakinleşme olduğuna göre hani dışarıdaki yabancı yatırımcılarda yani biraz niyet varsa bu sırada gelirler diye umarım.
1: Siz de aynı gelir, içerisinde
0: yok,
1: misiniz?
0: Gelirlerse piyasa iyi olur ama gelmezlerse de yine piyasa iyi olacak. Yani şimdiye kadar zor dönemiydi, atlattı. Bundan sonrası ikinci yarı bence daha kolay borsa için.
1: Sizce en kötüsü geride kaldı mı borsa için?
2: Yani en azından şöyle bir durum var. En kötüsünde bile yatırımcılar TL'den başka bir yatırım aracına yönelmeyi tercih etmediler. Dolayısıyla biraz da en kötüsü geride kaldığına göre TL'ye olan ilgi önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bunun içerisinde borsaya ilgi duyan çok sayıda yerli yatırımcı var. Biraz önce söyledik, MSCI'nin bir takım uyarıları var ama ona rağmen küçük de olsa yabancı yatırımcı girişi de devam ediyor. Abdurrahman Bey de belirtti, önümüzdeki günlerde Türkiye bütün dünyanın haber odağı haline geliyor olacak. Dolayısıyla bu hem yerli yatırımcının hem yabancı yatırımcının da Türkiye'yi böyle yatırım yapılabilir noktada tutmasına vesile olacaktır diye düşünüyorum. O nedenle ben de önümüzdeki dönemdeki haber akışını hisse senedi yatırımları için olumlu buluyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Şu kupada da elenmeydik, iyiydi. Evet, o da bir güzel olacaktı ama olmadı, kısmetliymiş. Çok teşekkür ediyorum.
2: İyi akşamlar.
1: Sevgili Abdurrahman Yıldırım ve Tevfik Eraslan'la birlikteydik efendim ekonomik görünümde. Bitirirken sevgili arkadaşım Burak Karagöz'ün yaptığı kısa bir röportaj var, onunla tamamlayalım. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Oy Venture Mobility İnovasyon Fonu'nu hayata geçirmişler. Bu fonun lansmanında da Oy Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı'yla konuşmuş sevgili arkadaşlar. Arkadaşım Burak, bu röportajda tamamlayalım.
3: Biz bugün bir lansman yaptık. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu lansmanı. OYB Venture ismini verdiğimiz. Aslında bu bir lansman değil, otomotiv sektörünün geleceğine yatırım yapma, teknoloji ve inovatif çözümleri sektöre kazandırma adına önemli bir adım attık. İnşallah sektörü olumlu destekleyecek sonuçlar almaya başlayacağız.
4: Nasıl etkileyecek sektörü Kemal Bey?
3: Şöyle diyelim, otomotiv sektöründe dünyadaki büyüklere baktığınızda herkes yeni teknolojileri veya inovatif çözümleri kendi içinden ziyade şimdi dışarıdaki girişimci şirketlerle çözmeye çalışıyor. Onlarla ortak hareket ediyor. Biz de Türkiye'de bu fonu yaratarak, girişimcileri destekleyerek sektörü bir şekilde kendi girişim ekosistemimizle birlikte büyütmeye niyetimiz var. Bugün değil ama yarın için çok önemli bir adım. Ya şöyle diyebilirim belki, bizde 168 ARGE merkezi var faaliyet gösteren. Bu ARGE merkezleriyle girişimcileri ve inovatif çözüm üretebilme kabiliyeti olan şirketleri hızlı bir şekilde bir araya getirmek istiyoruz. Teknoloji seviyemizi arttırmak üzere.
4: Efendim, şimdi Bursa'ya otomotivin başkenti diyoruz. Dolayısıyla yeni yatırımlarla başlayalım. Biliyorsunuz Hyundai Türkiye'de bir batarya fabrikası kuracağını kamuoyuna açıkladı. Bir diğer taraftan Renault, Bursa'daki fabrikalarında vaat ettiği 3. modelin seri üretimine, Bora'nın seri üretimine başladı. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman yatırım anlamında Türkiye'yi nasıl konumlandırıyorsunuz?
3: Türkiye için tabii öncelikle sevindirici gelişmeler. Bizim yatırıma ihtiyacımız var. Yatırımların gelmesinin nedeni Türkiye'deki çalışma gücü, motivasyon, rekabetçi pozisyonumuz ve kaliteli üretimimiz diyebiliriz. Bu yatırımların ileride artmasını istiyoruz tabii. Biz de ihracatçı birliği olarak bir taraftan ihracatımızı arttırmaya çalışırken bir taraftan da yatırımların ülkemize gelmesini istiyoruz. Bunları olumlu karşılıyoruz, sevindirici buluyoruz.
4: Şimdi Made in Europe'la devam edelim. Biliyorsunuz Türkiye bunun içinde mi kalacak mı, dışında mı kalacak tartışmaları devam ederken Avrupa Birliği bununla ilgili Türkiye lehine güzel kararlar verdi. Dolayısıyla ilk 6 ayı da geride bıraktık. Orada durum nasıl, gelişmeler nasıl?
3: Yani şöyle diyebiliriz, Avrupa son yıllarda Çin'e karşı ticarette büyük negatif konumda diyelim. Daha fazla ithalat yapıyor, daha az ihracat yapıyor. Kendi sanayisi onların bu sanayi hızlandırma yasa taslağında geçtiği şekliyle 2000 yılında %17.4 olan endüstrinin gayri safi milli hasılaya oranı %14 seviyelerine, 14.3'e düştü. 2035'te bunu %20 seviyelerine çıkarmak istiyorlar. Haklı olarak Çin'e karşı engeller koymak istiyorlar. Ve bu çalışma devam ediyor. Bizi şu anda olumsuz diyorum ben. Olumsuz etkiliyor çünkü yazıldığı şekliyle bizim ihracatımızda hem bitmiş ürün araç olarak hem de parça olarak Avrupa pazarlarına 2035 yılı sonrasında erişmemiz açısından, ya daha öncesinde başlayacak sıkıntılı bir süreç olabilir. Biz onu geri çevirmeye çalışıyoruz.
5: Bloomberg ET Radyo.

ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik geçici bir genel ruhsat yayımladı. Alınan karar doğrultusunda İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimi, sevkiyatı ve satışı 21 Ağustos tarihine kadar resmen serbest bırakıldı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu çatışmasının etkilerine karşı daha sert tepki vermeye gerek olmadığını söyledi. Lagarde'a göre enflasyon orta vadede hedef seviyesine dönecek. 5 dönem boyunca Fed başkanlığı yapan ve ABD para politikasını yönlendiren ekonomist Alan Greenspan 100 yaşında hayatını kaybetti. Greenspan'in 18 yıl boyunca Fed başkanlığı yaptığı dönem hisse senedi piyasalarında sıçrama ve düşük işsizlikle öne çıktı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, parlamento Eylül'de tekrar toplanmadan önce yeni bir liderin göreve gelmesi sağlanacak diye konuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör için değişmeyerek %33,10 oldu. Hane halkı için ise 3,38 puan azalarak %46,13 seviyesine indi.

Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla devam edeceğiz. Haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar nasıl şekillenmiş? Gelin birlikte bakalım. Borsa İstanbul'da bugün yatay negatif bir seyirle kapanış gerçekleşti. %0,03'lük geri çekilmeyle BIST yüzde kapanış seviyesi 14.729 olarak gerçekleşti. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı da yatay negatif şu anda. Euro dolar çaprazında ise %0,41'lik bir geri çekilme var. 1.14.24'ten geçiyor işlemler. Avrupa borsalarında karışık bir seyir vardı. Londra FTSE 100 günü %0,72'lik bir primle tamamladı. Paris CAC 40'ta gün sonunda %0,25'lik bir geri çekilme gördük. Frankfurt DAX %0,62 primli. İtalya FTSE MIB tarafı da %0,10 kadar ekside kapattı. ABD tarafında da Dow Jones'ta yönün hafifçe yukarıda olduğunu görüyoruz. %0,16 kadar primi var endeksin. Diğer yandan S&P 500'de ve Nasdaq'ta ise satışlar ağırlıklı. S&P 500'de %0,39, Nasdaq tarafında %1,22'lik geri çekilmeler var an itibariyle. ABD tahvil getirilerinde de

0: yön yukarıda. 10 yıllık tahvilde 4,5 seviyesine geldik. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,28, 2 yıllıklarda %4,23 seviyesini görüyoruz. Son olarak emtiaya baktığımızda altın da yön yukarıda. Ons altında 4192 dolar 95 sent seviyesini görüyoruz. %0,90 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Gram altında ise %0,89 kadar yukarı yönlü bir hareketle 6260 lira 64 kuruş seviyesindeyiz. Bitcoin'de %0,88 kadar yukarı yönlü bir hareket var ve petrol tarafında yön aşağıda olmayı sürdürüyor. Brent'te 77 dolar 89 sent seviyesini görüyoruz. NYMEX tarafında ise %2,32'lik bir düşüşle 74 dolar 82 sent seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi hemen araştırma masasına dönüyoruz. Bugünün notlarını Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili arkadaşım Çağlar Kuzukluoğlu'ndan alıyoruz.
1: Biz Brexit'i konuşuruz diye 23 Haziran 2016'nın tam 10. yılına erişiyoruz diye planlarken bugün 1926 doğumlu ve 2026'nın 22 Haziran itibariyle aramızdan ayrılan Alan Greenspan'in hayatına dikkat çekeceğimiz bir küresel piyasalar notuna dönüştü. 100 yaş, hatırladığım kadarıyla Jimmy Carter'da birçok kişi varlığının isminin üzerinde durmuşken oldukça kısa süre içerisinde geçtiğimiz yıllarda uzun yaşayıp hayata veda etmişti. Belki oturdukları makamlar ve görev süreleri boyunca ABD başkanı da olsa, Fed başkanı da olsa bu kişilerin başka pırıltılı yanlarına dikkat çekiyor. Ama Alan Greenspan 1987'den 2006'ya ki rivayet odur ki sonrasında biraz daha ifşa olduğu için 2007'nin son çeyreğinde birçok literatür çalışmasına göre başlayan 2008 krizinin temelleri Greenspan'in döneminde atıldı diye. Biraz Greenspan'in madalyonun diğer yönüne bakacağız. Neler var diye bakacak olursak, öncelikle kendisi maestro olarak anılsa da ilk etapta şu 11 Eylül saldırıları sonrasında, 9-11 sonrasında faizleri uzun süre düşük seviyede tutması ki Oğul Bush dönemine tekabül ediyor ve Obama'nın ilk göreve geldiği ki belki de Oğul Bush'un görevine devam etmemesinin sebebi olan o 2008 krizi öncesi dönem ve 2008 krizinin patlak vermesiyle yaşanan süreçte faizlerin ve özellikle konut piyasasındaki etkilerin burada Greenspan merkezli olarak karşımızda durduğunu söyleyebiliriz. Tarihte karşımızda duruyor ve ne yazık ki bu likidite bolluğu biraz da konut tarafına daha çok konuşuyoruz ama milyonlarca Amerikalıyı mağdur etmiş vaziyette. Bugün bile bunun bedelini birçok Amerikalının ödediğini söylemek mümkün. Biraz da Greenspan put özellikle finansal literatürde karşımıza çok çıkar. Üzerine havalı konuşmalar yapılabilir. Lakin burada finansal inovasyon ya da ileriye doğru atılan adımların özellikle riskleri kendi kendine dağıtmadığının anlaşılmasıyla Hollywood'a bile malzeme olacak konuda bir aslında ahlaki de bir problem yaratmıştı. Buna biraz kayıtsız kaldığını yine not düşmek gerekiyor. Bununla beraber bilhassa büyük zararlar edersek Greenspan gelir bizi kurtarır bu kadar uzun süre içerisinde buna dönük bir güven oluşturmuştu ama ilk cümlelerimizde ifade ettiğimiz gibi birileri kurtarıldı ama bedeli çok ağır biçimde milyonlar ödedi diyebiliriz. Tabii krizi tek başına Greenspan'e mal ediyor değiliz burada ama madalyonun diğer yüzünde en nihayetinde de kredilerden tutalım finansal ürünlerin içerisindeki risklerle ilgili birçok mayınlı araziye çok dokunmadı. Biraz da batık kredi mevzusu yine beyaz perdeye edebiyata yansıyacak biçimde Greenspan'le beraber aslında anmamız gerekenler. İşin diğer yanında Greenspan'le ilgili bir başka notumuzu da paylaşacağız. Oluruz, toprağı bol olsun.
0: Toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun değil mi?
2: Işıklar içinde uyusun.
0: Işıklar içinde uyusun. Greenspan yani efsane bir isim doğrusu. Ama biraz önce Çağlar'ı dinlerken Aysun dedi ki o kadar zor da bir iş olmasa gerek ya da stresli bir iş değildi herhalde ki 100 yaşına kadar yaşadı Greenspan. Bilmiyorum tek yorumum bu mu olur ama.
2: Şöyle tabii ki hani günün sonunda 18 yıl Merkez Bankası Başkanı
0: Amerikan
2: dünyanın
0: Merkez
2: en büyük evet, ülke ekonomilerinden birini yönetmek ve bunu dengede yapmak ve sevilen ve istenilen bir başkanlık döneminde de yatırımcının aslında 2006 yılı sonuna kadar severek yönettiği bir dönemi aslında yaşadık. Yani biz 2000 yılında sektöre girdik ama günün sonunda 2001 krizinde çok iyi yönettiğini gözlemlemiştik. Tabii ki hani ışıklar içerisinde uyusun ama şey hani teknokrat olarak baktığında şimdi bizim ülkemizde biliyorsunuz siyasiler, teknokratlar, profesörler vesaire ne kadar bilinçli yaşarlarsa yaşasınlar günün sonunda yaptıkları iş çok stresli olduğu için hem çok erken yaşlanma hem çok genç vefat gözlemliyoruz. Hani orada bu kadar büyük bir operasyonu bu kadar uzun bir süre neredeyse hani çeyrek asıra dayanan bir süre yönetmek ve bunun devamında da aslında kendi işini devam ettirmek 100 yaş hakikaten önemli. Yani hani bu sebeple tabii ki söyleyeceklerim o kadar değil hani.
0: Doğru söylüyorsun. Mesela Kemal Derviş rahmetli yani 74 yaşında hayatını kaybetti. Evet. O da bir teknokrattı baktığın zaman. Sonra siyaset vesaire oldu ama yani gerçekten zor işler ve insan ömrünü böyle uzatan değil kısaltan işler aslında baktığın i̇şte zaman. Yanlış değilsin yani.
2: Tabii Obama hani yaşlılığımı ya da hani emeklilik hayatımı, yaşlılığımı değil de emeklilik hayatımı hani golf oynayarak ve çocuklarımla tatil yaparak geçirmek istiyorum. Şimdi tabii ki şu da var yani çalıştığı süre içerisinde ömrünün geri kalanını çocuklarla refah içerisinde yaşayabileceğin bir birikim sahibi de olabiliyorsan tabii ki sana şartlar bunu yapmana izin veriyor. Ama bugünkü aslında konjonktüre baktığında bizim ülkemizde hani değil tek işte artık çift işte hani tabii. Yanında ekstra işler yaparak ve emeklilik yaşını doldurduktan sonra da yeni bir iş hayatına atılarak hayatını sürdürmek durumunda kalıyorsun. Ama ben şuna da katılıyorum. Mesela erken emekli olmak hiç iyi bir şey değil. Özellikle sağlık açısından. Hani çok hızlı bir şekilde sağlığını kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalıyorsun. Yani hem bedeni ve hem zihni sürekli olarak aktif tutmanın çok önemli olduğunu düşünenlerdenim ben. Yani bu bizim ülkede biliyorsun çok erken emeklilik sistemi oluştu. Bunun risklerinin çok fazla olduğunu zaten sokağa çıktığında gözlemleyebiliyorsun. Yani bir trafiğe çıktığında, bir alışveriş merkezine çıktığında bu kadar genç insanın, bu kadar çalışmayan insanın olması çok enteresan geliyor hakikaten.
0: Bu kadar yani, mı?
2: Ne diyeyim? Daha ne diyeyim yani? Gülsün için ancak bu kadar konuşuyor. Hani peki, Allah Kevin Warsh'a uzun ömür versin diye.
0: Ben çünkü de tam onu soracaktım.
2: Bence onun işi daha zor Trump'la
0: bence,
2: yani.
0: Bence de öyle. Yani tabii ki onun döneminde de zor. Her dönemin zorlukları ayrı bir kere. Yani biri ondan iyi, daha zordu, birisi değildi gibi yorumlar da yapılıyor ama her dönemin ayrı travmaları var. Ha. Şimdi Warsh'a gelelim. Geçen hafta hatta seninle konuşamadık. Kevin Warsh ortalığı yaktı geçti baktığın zaman. Bir kere çok şahin bir karar. Arkasından işte Fed'i başka bir Fed yapacak
2: tabii.
0: Bir takım.
2: Başta aşağı değiştirecek.
0: Değil mi? Evet. Yani peki bu piyasal açısından ne anlama geliyor?
2: Volatilite anlamına gelir. Seninle konuşamadık ama Perşembe yayınında Didem'le konuştuk.
0: Hep de Didem'le konuşuyorsun benle konuşmadıklarının ya.
2: Şimdi hayatım çarşamba günüydü. Takdir edersin ki Perşembe. Konuşacak. Hayır şimdi sana saklayayım değil mi? Şimdi şöyle baktığında yeni bir 5 çalışma grubu oluştu. Bu çok önemli. Yani artık şunu gözlemleyeceğiz. Powell dönemindeki o büyük büyük uzun uzun cümleler dönemi bitti. Yani tek cümlelik hani hatta 230 kelimeyle sonlandıracak yeni basın açıklamalarıyla geleceğini.
0: 10 dakika sürdü bu seferki. Evet. Yani soru cevap bölümünü saymıyorum. Kendi konuşması 10 dakika sürdü.
2: Bundan sonra böyle olacak. Çünkü 5 ayrı birime yani Fed iletişimini ciddi anlamda ikiye böldü zaten. Basın toplantıları ve dot plot sistemi olarak. Yani orada bilanço politikası ayrı konuşulacak, verimlilik istihdam ayrı konuşulacak, veri kaynakları ayrı konuşulacak ve Warsh dedi ki en önemlisi bundan sonra piyasa Fed'in ne yapacağını düşünerek vakit kaybetmesin. Veri odaklı kendisi fiyatlamalarını sürdürsün. Bu ne demek biliyor musun? Fed artık eskisi gibi değil. Artık orada tamamen rüzgar değişti. Ve daha öncelerinde hep hani Trump kaynaklı Warsh'un güvercin olma ihtimalinin yüksek tutuluyor olması senaryosu tamamıyla bitti. Çünkü biliyorsun kendisi de eski Fed üyesi olarak verdiği demeçler ara ara şahindi diye burada konuşuyorduk. Hani evet, yine de acaba siyasi iradeyle hani o şahin piyasanın gerektirdiği

0: o şahin duruştan feragat edip yine de güvercin olur mu diye konuştuğumuzda hayır noktasındaydık. Ama bu kadar geleceğe yönelik yönlendirmeler noktasında özellikle kısa cümlelerle toplantıyı bitirme beklentisini piyasaya kabullendirmiş gibi görünüyor. Bu da neyi verecek tabii? Sadece 132 kelimelik açıklama ve orada da mesaj net, fiyat istikrarını ön alacağız ve nokta hani şeklinde. Bugüne kadar 2 senedir konuştuğumuz istihdam piyasası Fed'in önceliği olduğu senaryosunu da yine tamamen bir kenara bıraktı. Fed'in önceliği yine bir merkez bankasının önceliği olan fiyat istikrarını dönüşmüş gibi duruyor. Şimdi baktığımızda artık piyasalar Fed'in ne yapacağını tahmin etme lüksünü bir kenara bırakacak. Yani ya da buna dair aslına bakarsan opsiyonlar daha riskli hale gelecek. Ve hatta çok ünlü yatırımcılardan bir tanesi S&P üzerine çoklu varlık opsiyonu sistemi yarattı. S&P yükselecek mi? Evet ise tamamıyla primini alacak, çıkacak. S&P yükselecek, hayırsa ve S&P yükseliyorsa bütün parasını kaybedecek. Şu an piyasa onu tartışıyor. Yani Warsh'un söylemleri, hani eğer madem bu önden yüklemeli ya da önden yönlendirmeli bir artık mesaj tonu olmayacaksa piyasalar tamamıyla bu işi kumara çevirecek konusuna döndü mevzu. Günün sonunda daha yüksek bir piyasa oynaklığı olacak mı? Olacak. Yani volatilite net. Daha fazla sürpriz görecek miyiz? Bence göreceğiz. Çünkü zaten veriler sürekli sürpriz yaratmaya devam ediyor ve neden aslında bundan sonra sürpriz bekleyeceğiz? Çünkü birincisi çoklu varlıklar, başta petrol fiyatları olmak üzere çok sert hareket etmeye başladılar. Yani önceden hani savaş öncesine döndüğümüzde 60 ila 70 arası, maksimum 70 arasında giden petrol fiyatlarının şu ortamda 80'in altına geliyor olması ve burada da kendi içerisinde yeni alan yaratmış olması, aslına bakarsan hem dolar dolar endeksi üzerindeki hareketliliği arttırdı hem de tahvil piyasaları üzerindeki hareketliliği arttırdı. Zaten bizim en korktuğumuz bu piyasada nedir? Tahvil hareketliliğinin yükselmesi. Yani tahvil volatilitesinin yükselmesi demek, yani aslına bakarsan VIX değil de diğer volatilite opsiyonu, yani tahvil faizlerini ölçen volatilite opsiyonunun yükselmesi demek piyasa riskinin arttığı anlamına gelir. Zaten bunu direkt olarak nerede gördük? İlk başta aslında Nasdaq ve sonrasında S&P üzerinde net bir şekilde gözlemledik. Getiri eğrisinin orada artık biraz dikleşmekten uzaklaştığını gözlemliyoruz. Bu da bize daha hızlı fiyat hareketlerini beraberinde getirecek ortamını yaratıyor. Şimdi eğer ki 2 yıllıklar üzerinde sadece Warsh'un açıklamasından sonra artı 17'lik bir faiz yükselişi gerçekleştirdiyse, 10 yıllıklar üzerinde de artı 8 puanlık bir faiz yükselişi oluştuysa ve bunun üstüne de dolar güçlenip dolar endeksi üzerinde pozitif bir hareket oluştuysa, o zaman diyebiliriz ki riskli varlıklar için biraz daha dikkatli olma zamanı geldi. Yani evet, AI teması hala güçlü. Evet, buraya birazdan konuşuruz zaten. Dolar için destekleyici unsurlar olduğu sürece teknoloji hisseleri olumsuz etkilenecektir. Büyüme hisseleri olumsuz etkilenecektir. İşte altın baskı görmeye devam edecektir. Ve şu anda piyasa güçlü dolar hikayesini fiyatlamayı tercih ediyormuş gibi görünüyor. Güçlü dolar ise o ülkenin tabii ki tahvilini, yani uzun vadeli görece daha az riskli olan T-bill dediğimiz hani 10 yıllıklar üzerinden, 30 yıllıklar üzerinden hareketini sürdürecekmiş gibi görünüyor.
1: Burada tahvil move endeksinden bahsediyorsun,
0: evet, evet,
1: değil mi?
0: Az evvel şurada aklıma ekranda, gelemedi.
1: Şurada ekranda açtım. Terminalde görebiliriz oradaki volatilitenin nasıl şekillendiğini. Şu son dönemde aşağı yönlü biraz inmişti ama tabii bundan sonrası son derece kritik olacak bu endeksi. Biraz daha yakından mı acaba takip etmemiz
0: şimdi
1: gerekir?
0: Şimdi move endeksi zaten böyle ortamlarda VIX'ten daha önemli bir endeks. Neden? Çünkü direkt olarak zaten dolar endeksiyle doğru orantılı hareket eden bir endeks. Dolar endeksi günün sonunda ne kadar 2 yıldır dolar rezervleriyle ilgili negatif temalar konuşuluyor olsa da %67'si hala rezervlerin dolar olduğunu unutmamak lazım. Hala varlıkların dolar cinsi olarak değerlendirildiğini unutmamak lazım. Şimdi 99-2000 yılları arasında biliyorsun hani çok ciddi bir balon hikayesi, teknoloji hisselerinde olağanüstü olumsuz gelişmeler ve FOMO etkisiyle, yani aslında kaçırılacak fırsatların korkusu etkisiyle yaşanan bir tema yaşanmıştı ve bu sebeple bu yükselişi hep hani o döneme benzettiklerini ve bunun bir balon olduğu gerçeğiyle hani piyasayı yüzleştirmeye çalıştırdıklarını gözlemledik ama artık

0: Hep ne dedik? İşte kapeksler artıyor. Kapeksler artması aslında sağlıksız bir gelişme değildir. Kapekslerin artıyor olması sermaye artırımlarının yeni gelişen teknolojik gelişimlere yatırım yapılıyor olması buradaki kar büyümelerini olumlu etkilemeye devam edecek. Nitekim son çeyrekte gördük işte ne kadar büyük bir kar büyümesi geldiğini ve oradaki momentumun ne kadar yükseldiğini. Şimdi en önemli şey bu dotcom balonu hikayesi değil. Yani en ufak satışta işte geliyor, o geliyor. Hani korkusu yaşanılan bir dönemin içerisinden geçmiyoruz. Çünkü şimdi baktığında o dönemde yani 2000 yılına baktığında teknolojinin FK'sı 55'miş. Bu döneme baktığında teknoloji sektörünün FK'sı yani fiyat kazanç oranı baktığında 23'lerde. Günün sonunda demek ki aslında yani hisseler pahalı olsa da hala çok aşırı değerlenmiş değil. Evet bazıları evet çünkü S&P'ye baktığında ciddi anlamda %60'ının hani endeksin %60'ın ağırlığını teknoloji sektöründeki şirketlerin önderliğinde ilerlediğini gözlemliyoruz. Evet ama orada günün sonunda artık asıl motor kar büyümesi ise uzun vadede kar büyümesi ne yöne evrilecek ve altında yatan işte uzay sektörü, roket sektörü buradaki büyümelerle birlikte buraya aktarılan sermaye artırımları kar büyümelerini destekleyecek mi? Artık soru işareti bu. Yani bu bir balon mu hikayesinden çok bu karlılık devam edecek mi ve yükseliş hani temelinde sadece yapay zeka mı olacak? Çünkü bize göre artık sadece yapay zeka olmayacak. Veri merkezleri olacak, çip talebi olacak, kurumsal yatırımcıların buna olan ilgisi olacak ve hala hani kar kalitesinin ne kadar ve ne kadarlık kısmını kapladığı daha çok konuşulacak. Bu sebeple biz diyoruz ki bazı dev şirketlerin net karlarının büyük bölümü operasyonlardan değil, AI yatırımlarındaki değer artışından, evet bunu kabul etmek lazım ama hala değer artışı gerçekleşmemiş yeni şirketler olduğunu ve buraya da dönüp bakmak gerektiğini yıl oldu söylüyoruz. Yani hani o yüzden hani Meg7 değerlenmeye devam edecek ama işte Alphabet, işte Amazon'dur, işte Nvidia'dır. Çünkü günün sonunda net karın yatırım kazançlarından gelen kısmı en yüksek olan şirketler bunlar. Yani Alphabet'e %58 gelmiş mesela. Amazon'a %27 geldi mesela. Yani bunlar çok büyük hani kar büyümesine bu değer şimdi hisse değeri arttıkça kar büyümesi olumlu katkı sağlayan şirketler. Ama şirketler birbirine yatırım yapıyor ve değerlemeler yükseliyorsa daha sonra bu karlılık, bu yazılan karlılık aynı oranda devam edecek mi? Sadece şu an piyasa onu sorguluyor. Sadece onun riskini almak önemli. Topyekün bir yapay zeka riskini almak gerçeklerden uzak olmakla doğru orantılıymış gibi duruyor.
1: Peki bu SpaceX'e ne diyorsun? Bugünkü kayıpları %13'e ulaşmış. Biliyorsun Alcaraz'ın hemen arkasından çok ciddi bir yukarı yönlü hareket yapmıştı. Evet. Ama tartışmalı da bir hisse nihayetinde. Yani çok unik bir hikayesi var. Evet yani başka bir şeye benzemeyen ama bundan çok uzun zaman sonrasını belki de satın aldığın bir hikaye bu. Şimdi de işte bugün biraz önce vardı %13 kadar bir geri çekilme var bugünkü fiyatlamanın içerisinde.
0: Şimdi bunun hani norm, bu beklentiler arasında olduğunu konuşmuştuk. Yani 1.2 trilyon dolar değerinden 2 iş günü içerisinde 2.6 trilyon dolar değere kadar ulaşmış ve her ne kadar tema güçlü olsa da geleceğe yönelik işte bunu geçen hafta konuştuk. Hani hangi alanlarda bu güçlü tema devam edecek? Hatta hükümetle olan ilişkilerin bu yüzden daha iyi olabileceği. Çünkü şimdiden bunun üzerine sözleşmeler imzalandığını ve o sözleşmelerin de bir yıllık, iki yıllık değil, minimum 10 yıllık olduğunu da söyledik. Hükümet, şimdi başkan kim olursa olsun, hükümetle yapılan anlaşma esastır. Hani kim gelirse gelsin günün sonunda. O yüzden başkanlar geçicidir ama şirketler kalıcıdır ve o şirket aynı performansı sürdürdüğü sürece ve tema burayı desteklediği sürece buradaki karlılık da artar, şirket de büyümeye devam eder. Bu kar satışta gayet normaldir. Sadece zaten zaten 2 iş gününde %40'lara varan bir biliyorsun değerlenme yaşandı. Hani kar satışının gelmesi hemen işte işte bak bu da balondu, işte bu IPO da patladı gibi bakmamakta fayda var. Bu kadar basit mevzular değil yani bunlar.
1: Peki, o zaman kısacık bir reklam arasına gidelim. Ondan

0: sonra kaldığımız yerden sevgili Aysun Karaytuğ'la sohbete devam edelim. Varsa sorularınız Hande Demirel TV adresim X'ten de Instagram'dan da yazabilirsiniz.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Gümüşü de ekleyeyim, sana ikisini birden sorayım.
1: Şimdi tabii bu hafta çok önemli. Neden? İki veri gelecek. PMI verisi ve gayri safi yurt içi hasıla verisi. Şimdi PMI verisi ve gayri safi
0: de gelecek.
1: PCE de gelecek, evet. Ama gümüş dediğin için büyümeyle direkt ilintili olduğundan mütevellit belki de önümüzdeki döneme dair bir süre fiyat hareketliliğini etkileyecek iki veriden bir tanesi de PMI. Çünkü biliyorsun çok yeni 50 sınır noktasında. Eskiden bunlar sadece rakamdı. Hı hı. Ama artık öyle bakmıyoruz. Çünkü biliyorsun IMF de küresel büyümeyi aşağı çektiği için odaklar biraz daha büyümeye doğru yönelmeye başladı. Şimdi orada PCE mesela yüksek gelirse, Fed daha şahin olursa, büyüme görece işte %2'lerin üstünde oralarda bekleniyor ama İran süreci bozulursa, petrol tekrar yükselirse tekrardan gümüşte bir ayı senaryosuyla karşı karşıya

0: Almak kaçınılmaz olur tabii ki. Ama bunun tabii bir de boğa senaryosu var. Eğer ki işte anlaşma ilerliyor ve hani orada çatlak sesler Trump tarafından vesaire gelmiyorsa, petrol düşüyorsa, enflasyon tahminimizden daha hızlı gerileyecekse ve büyümeyi öncelikli olarak etkileyebilecek özellikle petrol fiyatlarındaki aşağı gidişin tüketiciyi ve benzin fiyatlarını rahatlatacak noktada bir gerileme gözlenirse, o zaman zaten hem biliyorsun bu AI yatırımlarının devamı hem de gümüşe olan yatırımların devamı beraberinde gelir. Çünkü gümüş demek sanayi demek. Gümüş demek aslına bakarsan bir nevi günün sonunda tıpkı bakır gibi, alüminyum gibi yapay zekanın olduğu bir dönemde çok önemli bir emtia haline gelmiş durumda. Çünkü akıllı telefonlardan otomatik araçlara kadar, yani otomatik araçlardan kastım elektrikli araçlara kadar tüm otonom sisteminde çok ince olarak kullanılan bir emtia haline geldiği için ve en önemlisi de veri merkezlerinin elektrifikasyon yetersizliğinden dolayı solar enerjinin güçlenmesi gerekliliği ve solar enerjide gümüşün çok önemli bir faktör olma gerçeğinden dolayı arz ve talep noktasında bir sıkışıklık ve bir dengesizlik oluşmuş olduğunu gözlemliyoruz. Sırf büyümeden dolayı arz ve talep tarafında şimdi bir miktar dengelenme var. Ama bu iyi bir şey değil. Çünkü neden? Büyüme yoksa talep yok. Talep yoksa o zaman arz bana yeter noktasına geliyor piyasa. Biz bunu istemiyoruz. Hani hem büyüme olsun, talep artsın, hem de arzı artıralım ki gümüş yatırımcısı da hani kaldığı yerden devam etsin. Hı hı. Uzun vadede evet, hala aslına bakarsan çünkü bu tema devam ettiği sürece gümüş de bundan beslenmeye devam edecek. Ama bu ne kadar, hani orta mı uzun mu yoksa daha kısa orta vade mi, bunu gözlemleyeceğiz. O yüzden diyorum ki hani bu haftaki PCE verisi, büyüme verisi ve buna ek olarak da PMI verisi öncü gösterge olarak büyümeyi katalizör olarak kullandığımız veriler. Yatırımcı burayı direkt olarak takip edecek. Altın tarafına geçtiğimizde altın tabii daha farklı matematikle çalışıyor son dönemde. Oradaki matematik ne? Faizlerin artması beklentisi. Artık biliyorsun ki neredeyse 3 faiz artırımına kadar, yani 2026 Eylül, Ekim, Aralık döneminde bir faiz artışı beklentisine çıktı. Bizim hala beklentimiz bir faiz artışı yönünde ve hatta BOFA'ydı galiba bu 3 faiz artışı beklentisini sunan, 2027'de de hiçbir şekilde faiz indirimi olmayacak beklentisi var. Bu ortamda faiz eğer cazip hale geliyorsa tabii ki faize duyarlı emtia grubu da aşağı gelmeye devam edecektir. Ama diyorum ya, şimdi Fed bile ne olacağını bilmiyor. Yani bugün baktığında 18 üyenin 9'u faiz artsın diyor, 9'u sabit kalsın diyor. Şimdi kendi içerisinde bile dot plot sistemine kadar göre hareket edilecekse ve bu kadar bir ayrışma varsa bizim tahmin etmemiz çok çok daha zor. Hı hı. Çünkü artık öngörülebilir olmak ve mesajları okumak daha da zorlaşacakmış gibi geliyor Fed tarafında. Warsh'tan aldığımız mesajlar öncülüğünde söylüyorum bunu. Bu yüzden de eğer faiz arttırma, büyüme verisi yine altın tarafını etkiler. Eğer büyüme gelecekse o zaman hani faiz indirimine çok da gerek yokmuş. Hani bu ortamda da biz faiz artırabilirmişiz noktasına gelecek piyasa. O yüzden de faiz artışı demek ya da piyasa eliyle faizlerin yükselmesi demek altında bekle ve gör noktasında strateji izlemeyi tercih edecek demektir. O yüzden yatırımcılar bir süre daha sanki bekle ve gör noktasında kalmaya devam edecek. Yani çok yukarıdan eğer maliyetlendiyse mecburen içinde bekleme noktasında bir sancılı süreç olabilir. Ama hani bizim beklentimiz dediğim gibi tıpkı gümüşte olduğu gibi altında da uzun vadede ülkelerin borçlanmaları, özellikle başta Amerika olmak üzere bütçe açığının çok verildiği bir ortamda, rezervlerin bu kadar altınla doldurulduğu bir ortamda altının değerinin çok fazla düşürülmesi ne izin verilmeyecektir gibi bir beklentimiz de var tabii ki.
1: Peki izleyicimiz Adem Bey sormuş. Ons altın ucuz mu? Aysun Hanım ne söyler? Ayrıca altın almak mı avantaj sağlar yoksa temettü ödeyen altın madenci ETF'leri mi?
0: Bence ikinci, ya bu ortamda ikincisi. Yani çünkü neden? Her zaman için böyle ortamlarda öngörülebilir olmaktan uzak ve belirsizliği olan ortamlarda en azından sabit getirisi olan bir kupon ödemesidir, bir temettü ödemesidir gibi varlıklarda bir miktar park etmek her zaman aslında portföydeki alokasyonda sabit getirili tarafta kafamızın rahat etmesini sağlayacak enstrümanlardır. Bu sebeple ben hani şunu söylemek hiç doğru değil. Bu ortamda bir altın yatırımcısına buradan sat ya da buradan al demek bana göre etik de değil. Yani zaten yasak o ayrı bir konu ama etik de gelmiyor bana. Çünkü şu an iki senaryo, bak iki olası senaryo da adı üstünde olası. Bu tarafa da gidebilir. Yani Fed inanılmaz frekansı yüksek bir faiz artırımı da yapabilir. Bu şu demek olur. Altın baş aşağı demek olur. Yani Buffon'un beklediği gibi 3 faiz artışı olursa tamam hadi birini fiyatladı. Bir faiz artışı kesin gözüyle bakılıyor zaten fiyatların içinde bizce. Ama diyelim ki bir faiz artışıyla bitirdi ve daha güvercin mesajlar verilmeye başladı. O zaman da 5000 lira çok hızlı gidecektir. O sebeple hani olası senaryolardan biri daha kuvvetli basıyor, ağır basıyor demek şu anda çok doğru değil. Bu sebeple bekle ve gör noktasındayız biz.
1: Mesela şu aklıma geliyor, hani herkes de düşünüyordur bunu, petrol fiyatları düşüyor. Petrol fiyatlarının düşmesi enflasyonun da bir miktar daha
0: gevşemesi
1: anlamına geliyor. Enflasyon eğer borçta fiyat istikrarı dediyse ve derdi enflasyonu düşürmekse işte düşüyor. O zaman bir faiz artışı neden? Hani bu soru akla geliyor. Böyle olunca da eğer FED faiz arttırmayacaksa hoş toplantıda faizi artışı yapmadan bir sıkılaştırma yaptı sözleriyle. Ama yine de hani böyle bir konjonktürde sanki hani hikaye biraz daha faiz dışı enstrümanlara kayacakmış gibi görünüyor. Yani bunu düşünen vardır diye düşünüyorum. O vesileyle bunu sana sorayım.
0: Bence güzel bir çıkarım bu. Yani günün sonunda zaten aslında yorum yapmak nedir? Tümden gelip tüme varmaktır. Yani seninkisi de o şu anda.
1: Yani en basit düşünce biçimiyle böyle bir senaryo ortaya çıkıyor mesela.
0: Aynen öyle. Çünkü zaten Walsh'ta demiyor ki ben faiz arttıracağım. Şu an diyor ki olası riskleri görüyorum ama sizin de görebildiğiniz kadarını görebiliyorum diğer 18 üye ile birlikte. Ve günün sonunda eğer ki diplomasi tarafında, şimdi Walsh'un görevi diplomasi tarafını yönetmek değil, yani siyasi tarafı yönetmek hiç değil zaten. Başkanının Trump olduğu bir dönemden geçtiğinin de farkında. O yüzden de temkinli demeçler vermek durumunda. Çünkü biliyorsun bugün de ne dedi Trump İran'a? Hizbullah mevzuunda gözdağı verdi. Yine saldırırım dedi, değil mi? Hani
1: evet,
0: bu gibi söylemler bu jeopolitik riskleri sıcak tutuyor mu? Tutmaya devam ediyor. Biz şunu diyebiliyor muyuz? Of, savaş bitti, rahatladık. Hani tamam o zaman bütün ya da bir sanayici hani globalde de baktığımızda hemen yatırımlarını hızlı bir şekilde aktive ediyor mu? Hayır. Çünkü günün sonunda hala iki dudağın arasında giden bir süreç olduğu için Walsh'ta temkinli konuşmaya, sıkılaşma gerekirse bunu sözlü olarak söylemenin doğru olduğuna, çünkü bu ortamda faiz indireceğim demesi de piyasanın güvenini sarsacaktır. Değil mi? Hani faiz artıracağım da demiyor, indireceğim de demiyor ama mesajlarını şahin veriyor. Çünkü şu anki konjonktür bunu gerektiriyor. Doğru olanı yapıyor bize göre. Hiç faiz artırma olmaya da bilir senin mantığına baktığımızda. Hiç gerekmeye de bilir. Çok hızlı bir şekilde 70'lerin altına indiğinde bunu piyasa coşkuyla, bu arada biliyorsun Fed'in faiz arttırmasına ya da indirmesine gerek yok. Biraz önce bahsettiğimiz Move Index'in hızlı bir şekilde oynaklığın aşağı gelmesi, 10 yıllıklarla 30 yıllıklardaki o yükselişin gevşemesiyle zaten piyasa rahatlar. O zaman ne devreye girer? altın girer, platinyum girer, paladyum girer, bakır girer ve

0: Türkiye grubundaki hareketlilik. Zaten henüz şeyde, evet, Nasdaq'ta %1,5'a yakın bir aşağı salınım olabilir ama henüz risk iştahında kayıp var diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Zaten burası, hani aralardaki satışları bir kenara bırakırsak, iştahlı olmaya devam ediyor mu? Ediyor. Burada kaldığı yerden devam eder. Ama piyasadaki fiyatlamaların da bir dengeye oturması lazım. Yani sadece para politikası değil aslına bakarsan. Hani biraz önce Çağlar dedi ya, Greenspan put. Hani çok önemli bir mevzu. Evet. Yani bak, burada tam da devreye giriyor. Bugüne kadar Fed put'u da gördük mü biz? Gördük. Trump put'u da gördük. Çünkü neden? Ara seçimler var, bunu yapmak zorunda. Bence Walsh'tan da buna benzer hamleler göreceğiz. Ama zamanı şu an değil. Anlatabildim mi? Yani senin gördüğünü o piyasada görüyor ama neden aksiyon alamıyor? Çünkü
1: garantisi yok
0: yani. Hiçbir evet. şekilde yok.
1: Şimdi Tunç Bey yazmış, diyor ki Amerika'da bir uzman hisse senedi alacakların şirketin satış, karlılık vesaire gibi değerleri değerleri artık boşluk oranının altında kaldı. Yani hisse senedi satın alacaksanız o şirketin satışına, karlılığına, böyle şeylere değil, boşluğuna bakın diye bir yorum yapmış. Ha,
0: borçluluğuna.
1: Evet, ilk bakacağınız yer şirketin borcu olmalı demiş. Acaba diyor Aysun Hanım, bu görüşe katılır mı?
0: Şimdi eğer Türkiye için konuşuluyorsa ve döviz
1: Amerika için borçlu galiba. Çünkü Amerikalı bir uzmanın genel olarak hisse senetleriyle ilgili yaptığı bir yorum bu.
0: Şimdi şöyle, döviz riski yoksa, şimdi biz hep mesela Türkiye'deki şirketleri konuşurken ne diyoruz? Yani döviz riskine karşı döviz borçluluğu olan şirketlerin avantajlı olduğu dönem vardır. Döviz riski olup da döviz kazanan ve konjonktüre göre dezavantajlı ve avantajlı duruma geçen şirketler vardır. Şimdi Amerika'ya baktığımızda, şimdi zaten bizim son dönemde private credit dediğimiz özel krediler tarafındaki riskin büyüdüğü bir ortamdan geçtiğimizi konuşuyorduk ara ara. Bu ne demek? Aslına bakarsan borçluluk oranı artan şirketlerin artık kredi riski yaratmaya başladığı gerçeğiyle yüzleşmesi. Bu sebeple de genele yayılan bir dağılım göremiyorduk. Ama o riski bir şekilde yine aslına bakarsan dolaylı yoldan Fed put'la minimize ettiğini gözlemledik. Çünkü bu en çok hangi dönemde yapılıyordu? Pamuk Merkez Bankası Başkanı dönemi, Yellen döneminde çok yapılıyordu.
1: Pamuk Merkez Bankası.
0: İşte o dönemde çok fazla bankacılık sektörünü arkadan destekleyen bir Merkez Bankası süreciydi ve o da Yellen dönemine denk gelmişti ve orada da bankalara sürekli bir Fed put girişimi vardı ve kredi riski minimize edilmişti orada. Geçtiğimiz seneden bugüne geldiğinde, yani aslına bakarsan 2025'in sonlarında bu private credit riski çok büyümüştü. Çünkü borçluluk oranı çok artmıştı. Oradaki yatırımların desteklenmesi ve bunun genele yayılması gerekiyordu. Ve seneye başladığımızda ilk nerede gördük bunu aslına bakarsan? Tabii ki Amerika kendi ekonomisini belli eden küçük orta ölçekli Amerika şirketlerinde pozitif olarak gözlemledik. Yani Russell 2000'de pozitif olarak gözlemledik. Yani beyefendinin söylediği, vurguladığı çok doğru. Ama onu biz Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'ta şöyle bir yaşadık gibi oldu ABD endeksleri olarak. Ama ona hemen direkt müdahale edildi. Oradaki riski minimize ettiler.
1: Peki. Şimdi pariteyi soracağım sana ama ondan önce Christine Lagarde'ın bugün açıklamaları var. Çok kısacık onu da izleyelim mi birlikte?
0: Tamam.
2: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Ekonomi ve Para İşleri Komitesi'nde konuşma yaptı. Konuşmasında enflasyonun orta vadede hedeflenen seviyelere geri döneceğini belirterek, İran Savaşı etkilerinin daha güçlü tepki vermeye gerek olmadığını vurguladı. Bu aşamada daha güçlü bir politika tepkisini gerektirecek, enflasyon beklentilerinde bir sapma veya ikinci tur etkilerine dair henüz bir kanıt görmüyoruz, ifadelerini kullanan Lagarde, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ancak durumun devam eden kırılganlığının altını çizerek Avrupa Merkez Bankası'nın çevik kalması gerektiğini söyledi. Christine Lagarde, mevcut şok hedefimizi tehlikeye atmadan göz ardı edilmeyecek kadar büyük. Savaşın yarattığı belirsizliğin üstesinden gelmek için iyi bir konumdayız dedi. Lagarde ayrıca toplantı bazlı ve belirli bir faiz patikasına bağlı kalmadan, şok geliştikçe tepki ayarlayarak orantılı olmasını sağlayabileceklerini söyledi.
1: Evet, ne diyor şimdi Lagarde? Yok artık size başka faiz artışı mı diyor?
0: Yeter diyor yani.
1: Zaten o yaptığını da biraz fazla ve erken bulanlar vardı. Sen o tarafta mısın bilmiyorum.
0: Şimdi daha erken yapılacaktı aslına bakarsan. Nisan ayında bir beklenti vardı. Söylemleri de bu şekildeydi. Ama Haziran'da, Nisan'da o kadar net konuştu ki Lagarde yapılacak şeklinde. Sanki biraz sözünden dönemedi gibi oldu.
1: Mecburen yaptı.
0: Sanki yani. Hani buradayım, ne gerekiyorsa yapacağım, hem Euro bölgesini desteklemek hem Euro'yu desteklemek adına gibi bir cümle çıktığı için ağzından ve Nisan'da yapmadığı için, Nisan'da çünkü gerçekten konjonktür desteklemiyordu. Bir de Fed'de biliyorsun biraz daha hani ilintili ya da süreç olarak biraz daha aynı korelasyonda gidiyor olması gerekiyor. Merkez Bankası mesajlarının birbirine çok denk oluyor olması gerekiyordu. Tabii ki ekonomik gerçekler ve büyüme noktasında, hatta ve stagflasyon riskinin arttığı bir dönemde tam da teknoloji tarafında çok geliştiremedikleri için kendilerine çok geride kaldılar ve hani burayı desteklediler. Ama hakikaten baktığında son dönemde gerek pariteye baktığında, gerekse euro cinsi varlıklara baktığında, hani mesela orada çok izlenmiyor ama euro cinsi tahviller tarafında değerlendirdiğimizde özellikle mesela İtalya-Fransa riskini çok göremedik gibi. Yani eğer bir kriz olduğunu, çünkü Almanya'dan önce direkt İtalya ve Fransa tarafında net bir şekilde gözlemlediğimiz için oradaki risklerin biraz daha sanki piyasa tarafından kucaklandığını yılın başı itibariyle gördük. Ama neyse, hani bir faiz artırımı gerçekleştirdi. O da bir miktar pariteyi ve endeksleri destekledi mi? Destekledi. Ama günün sonunda şimdi dedim ya, %67'si dolar rezervlerin dolar olduğu bir dünyada bir faiz arttırma mesajı bile orada euroyu döver yani. Hani o yüzden de bir türlü o faiz arttırımına rağmen euro dolar paritesi 1.20'lere doğru hareket edemiyor bir türlü.
1: Tam tersi 1.15'in altına
0: geliyor. Altına geliyor çünkü diyorum ya, hani hem vadeli fon, vadeli fon oranlarına baktığımızda, yani Fed fund rate'lere baktığımızda artık birden fazla bir faiz artırımı beklentisi var. Birden fazla faiz artırımı beklentisi demek zaten paritenin 1.12'lere kadar gelmesi demek. Hani gerçekleşmeden önce satın alınması demek oradaki hikayenin. Dolar endeksi bizim için önemli. Dolar endeksi 101.7'ye geldiğinde kritik bir nokta çünkü. Yani 101 oralarda değiliz şu anda ama
1: 101.07'deyiz.
0: Bir an o müneccim gibi hissettim kendimi çünkü çok hızlı gelmiş böyle, evet, bu arada. Evet. Bugün pazartesi olmasına rağmen, yani cumadan buraya çok hızlı gelmiş. Evet. 101.7 bizim için önemli direnç noktası. 101.7'yi kırarsa 103'e kadar hızlı bir şekilde yolu varmış gibi görünüyor. O yüzden euro dolar trade edenler dikkat etsinler. Yani dolar endeksini yakından izlesinler. Şu an dolar lehte bir gelişme söz konusu. Öyle de olmaya devam edecekmiş gibi.
1: Peki. İknur Hanım diyor ki, Aysun Hanımcığıma sorar mısınız? Microsoft ve Meta hisseleri neden bu kadar düşüyor ve bu hisseler için beklentileri nelerdir? Bir de geçen hafta uzay, cyber security gibi konulardan bahsetmişti. Acaba bu alanlarda beğendiği hisse ya da ETF'ler var mıdır?
0: Evet, var. Onu ben kendisine yazarım. Çünkü artık şirket konuşmuyoruz biz. Çünkü peki, fon yönettiğimiz için ve eğer ki bu fonların içerisinde bu şirketler var ise, o zaman şeye göre, hani buranın SPK'sı diyeyim, o İsviçre'nin kurumuna göre aslında yanlış bir şey yapıyorsun. Çünkü aktif fon yönetiliyor bizde. O şirketlerin adını söylediğin an itibariyle insider gibi oluyor. O yüzden o işlere girmiyoruz artık. Neden hani Microsoft ve Meta tarafında bir aşağı geliş var? Hemen söyleyeyim. Çünkü artık AI zincirinde para farklı yerde kazanılmaya başlandı. Yani piyasa şunu fark etti. Sadece hani o asıl kazananlar noktasında Nvidia diyor ki, ben diyor hani sadece çip üretmeyeceğim ve o yüzden de CAPEX'i arttırıyorum. Ve çünkü AI teması genişliyor. Benim için artık alan veri merkezi ekipmanları oldu. Benim için alan bellek üreticileri oldu, soğutma sistemleri oldu, enerji altyapısı oldu, ağ ekipmanları oldu. Ben buralara daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğim. Çünkü buralar artık öncelikli. Yani özellikle var ya bu veri merkezi kaynaklı enerji soğutma sistemi var ya, soğutma altyapısı müthiş bir gereklilik haline geliyor. Çünkü hani hatta şöyle bir geyik mi o, gerçek mi onu bilmiyorum ama ChatGPT'ye bir soru sorduğunda yarım litre su harcıyor Hani hakikaten hani bu ne kadar şey bir konu, orası gerçek ama burası gerçek yani. O soğutma sistemi mevzu çok gerçek. Hatta hiç sen şeyde bulundun mu? Bir aracı kurumun içerisinde bir odası vardır, data center vardır.
1: Evet, veri merkezi.
0: Orada inanılmaz bir hani şey, soğuk tutmaya çalışır. Her yerden kablolar çıkar. Posta kutuları gibi kutuların içerisinde datalar vardır. Aynen onun devasa büyüklükte, şehir büyüklüğünde olduğunu düşün. Yani öyle bir sistemden bahsediyoruz. Bu sebeple bu tema geliştiği sürece eğer ki diğer işte Microsoft'un, Meta'dır ya da işte diğer M7 şirketlerinin AI tarafında olanlar buralara yatırım yapmaz ya da geç kalırlarsa, tıpkı hani geçtiğimiz hafta konuştuk ya, 500 milyon hisse el değiştirdi, sistemden çıkmıyor ama yeni tarafa, işte neresi, SpaceX'e geçti. Yeni güvenilir ya da yeni doymamış tarafa geçmeyi yeğliyor. Yeni güvenilir taraf Nvidia hala öyle. Bitmeyen bir büyüklük ve bir devasa bir şirket. Diğer tarafta yeni ama heyecan veren şirketler, İşte SpaceX, Anthropic biliyorsun Trump tarafından birazcık baskılanmıştı. Evet. Orada geri adım attı Trump. Şirket biraz daha rahatladı falan. Hani gibi ilerleyen bir süreçteyiz. O yüzden İknur Hanım, hani burada eğer bir pozisyon varsa burası daha da kendini aşağı bırakacak noktasında değiliz. Ama günün sonunda daha büyük modeller içeren şirketlere bundan sonrasında yatırımı arttırmak daha sanki rasyonel olacakmış. Mesela büyük dil modelleri oluşacak artık yani hani. Ben artık ağlamaya başladım,
1: evet,
0: biliyorsun
1: ya,
0: yani.
1: Evet ya, klimalardan Aysun'u inşallah hasta etmedi. Çok üşüttük bu akşam.
0: Kusura bakma sen.
1: Covered call ile haftalık temettü ödeyen ETF'ler uzun vadeli tutulur mu diye bir soru sormuş Adem Filiz.
0: Ya ben tabii ETF'ler tarafına daha pozitifim. Yani ETF'ler...
1: Her
0: türlüsü değil. ETF'lerin de kendi içerisinde sınıflandırılması var. Bu sınıflandırma maddeleri nedir? Birincisi, likiditesinin çok güçlü oluyor olması lazım. İkincisi, her ETF'in içeriğini görebiliyorsunuz. Bütün yatırımcılar ETF'lerin içeriğini görebiliyor. Hangi şirketlerin olduğuna bakıp birden fazla karlılık büyümesi, borçluk oranı, karlılık büyümesi fazla, borçluk oranı az olan şirkete yatırım yapıyorsa o ETF uzun vadede sizin garantörünüz olabiliyor. O yüzden ben diyorum hani volatilite önemli. Çünkü likitte yoksa volatilite çok fazla oluyor. ETF dahi olsa çok hızlı alım satımlar oluyor. Oradan uzak duruyoruz. Eğer ki o likiditesi nasıl görüyorsun? İşlem hacmi tıpkı hisse gibi verilerle her gün yayınlanıyor. O bilgilere ulaşmak artık çok kolay. O yüzden ben diyorum ki hani mesela şey var, Güney Kore'nin yeni yıldızı var mesela
1: Gram.
0: Şu anda.
1: Hangisi? Gram.
0: Yok.
1: Değil. Diye var bir tane. Phoenix
0: diye var şimdi. O çünkü böyle high memory, böyle yüksek hafıza çipleri üreten bir şirket. Bir de biliyorsun onlar çok maliyeti düşük şekilde şey yapıyorlar, yatırım şirketleri oluşturuyorlar ve bunların şeyleri de çok yüksek, hani veri merkezleri de çok yüksek, bellekleri çok yüksek, daha ağırlıklı dil modeli oluşturuyorlar. Dünyada da biliyorsun en çok aslında ihtiyaç olan konulardan birisine, sen Farsça konuşurken benim Çince cevap vermem dünyadaki en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi. Şimdi bu Phoenix ona yatırım yapmış durumda. çok kritik bir öneme sahip. O yüzden oraya bakmakta fayda var. Bunu rahatlıkla söylüyorum çünkü yükselen yıldız ve şu an henüz kurumsal yatırımcılar çok fazla içinde değil ama bence bundan sonra girmeye başlayacakmış gibi duruyor.
1: Ne demiştin bir daha söyle?
0: Phoenix yani Hakkari, Yozgat, Niğde, İstanbul, X. Bu Samsung'a Samsung'a şey olarak rakip olarak gösteriliyor şu an piyasada.
1: O kadar Samsung da çok iyi bir şirket bu arada. Aysun'cum çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Rica ederim.
1: Hemen git battaniyelere sarıl, bir sıcak çay iç.
0: Tamam.
1: Kendine gel. Evet, ufak ufak tamamlayalım biz de. Gelin önce rakamlara bakalım. Nasıl şekilleniyor kapanışa yaklaşırken. Aslında biz başladığımızdan çok farklı bir yerde değil. Dow Jones hala primli. S&P 500 ve Nasdaq tarafında da satışlar sürüyor. S&P 500 %0,36. Nasdaq da %1,30 kayıpta. Dow Jones'ta ise %0,27'lik prim görüyoruz. Viyop'ta akşam seansında işlemler negatif bölgeden geçiyor. %0,85'lik bir geri çekilme var. 17.075 an itibariyle Viyop 30'u da gördüğümüz seviye. Yarın salı ne konuşacağız? Şöyle bir bakalım. Bir kere Dünya Ekonomik Forumu ile ilgili bir toplantılar var. Onları takip edeceğiz. Japonya'dan PMI verisi, bileşik PMI verisi gelecek. İçeride reel sektörün döviz borcu rakamları var. Ve Amerika'da biraz önce Aysun'un özellikle altını çizdiği PMI verileri, bileşik PMI verisi geliyor olacak. Evet, Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nde Orta Doğu politikası kıdemli uzmanı olan Hasan Alhasan, ABD-Körfez ilişkilerinin geleceği hakkında Bloomberg International'a güzel bir röportaj vermiş. Arkadaşlarım da sizin için bu röportajı derlemişler. O zaman bununla veda edelim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.
3: Konuyu daha detaylı tartışmak üzere Orta Doğu Politikası ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Hasan Alhasan bizlerle. Hasan, seninle konuşmak her zaman bir zevk. Doğrudan bir soruyla başlayacağım. Bildiğimiz son gelişme, sabah saatlerinde gördüğümüz son manşetler, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan gelen son açıklamalardı. Gece boyunca gerçekleşen mutabakat zaptı görüşmelerindeki bu sözde ilerleme hakkında ne düşünüyorsun?
4: Merhaba Abir, seninle olmak her zaman bir zevk. Bence buradaki büyük resim Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında oldukça büyük bir güven açığı olduğudur. Ve bence bu güven açığı tüm müzakere sürecini açıkça karmaşıklaştırıyor. Ve müzakerelerin ayrıntılarını, özellikle de sıralama konusunu karmaşıklaştırıyor. Çünkü esasen her iki tarafta herhangi bir taviz vermeden önce diğer tarafın taahhütlerine sadık kaldığından emin olmak istiyor. Bu yüzden bu güven eksikliğinin gerçekten de durumu son derece karmaşıklaştıran bir faktör olduğunu düşünüyorum. Diğeri ise eylemleri müzakereler üzerinde etkisi olan ve burada özellikle İsrail'i kastediyorum, bu müzakerelerin başarılı olduğunu görmekte mutlaka bir çıkarı olmayan diğer tarafların olması. Bence İsrailliler başlangıçtan beri İran'a karşı uygulanabilir olduğuna inandıkları tek sonucun ve tek yaklaşımın askeri bir yaklaşım olduğu konusunda çok tutarlı davrandılar. İran konusunda henüz ulaşamadıkları askeri hedefleri olmaya devam ediyor ve İran'ın taahhütlerini yerine getireceğine güvenmiyorlar. Ve bu yüzden burada açıkça bir engelleyici olma riski var. Ve açıkçası İsrail'in yapmaya devam edebileceği bir şey Lübnan'daki Hizbullah'a karşı askeri saldırısını sürdürmek. Ve bu da açıkça başarıyı karmaşıklaştırıyor ve ABD ile İran'ın anlaşmasını daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle güven eksikliği ve engelleyici olma riskinin varlığının iki tarafın bu müzakereyi sonuçlandırmasını gerçekten zorlaştıran iki faktör olduğunu düşünüyorum.
3: Hasan, konuyu Körfez ülkelerinin perspektifine odaklamak istiyorum. Şimdi, Körfez başkentlerinin başarılı bir sonuç olarak gördüğü şeyler konusunda değişkenler, başlangıçtan bu yana oldukça köklü bir şekilde değişti. Başlangıçta bir rejim değişikliği olmadan bu işin içinden çıkamayız deniyordu. Bu durum bu savaş süresince açıkça büyük ölçüde değişti. Şu anda Körfez başkentlerinin neyi göreceğini düşünüyorsun? Bu müzakerelerin ve nihai bir anlaşmaya yol açacak 60 günlük sürenin başarılı bir sonucu olarak neyi görürler?
4: Bence şuna rağmen, savaş sırasındaki farklı görüşlerine rağmen Körfez ülkelerinin savaşın sona erdirilmesi ve çatışmaların yeniden alevlenmesinin önlenmesi gerekliliği konusunda birleştiğini düşünüyorum. Bir kez daha, çünkü bu çatışmaların sonucunda kendileri için ekonomik ve toplumsal etkinin ne olacağı oldukça netleşti. İran onları Amerika Birleşik Devletleri ile olan çatışmasında rehin tuttu. Hürmüz Boğazı'nı da rehin aldı ve bunlar Körfez ülkelerinin ekonomileri üzerinde yıkıcı etkiler yarattı. Bu yüzden Körfez ülkelerinin savaşın sona ermesini isteme ve daha kalıcı bir ateşkes sağlamak için müzakereleri zorlama konusunda birleştiğini düşünüyorum. Ancak bence ABD ve İran'ın nihayet üzerinde anlaşmaya varmak üzere göründükleri mutabakat zaptının doğrudan hiçbir anlamda Körfez ülkelerinin çıkarlarına hizmet etmediği konusunda net olmalıyız. Belki iki savaşan taraf arasında bir ateşkes sağlamanın ötesinde bir faydası yok. Balistik füzeler, İHA'lar ve İran'ın bölgesel faaliyetleri dahil olmak üzere Körfez ülkelerinin güvenliğini sarsan temel endişeleri ele almıyor. Ve Amerikalıların Körfez ülkelerinin İran'ın yeniden inşası için kullanılacak $300 milyar ödemesini bekledikleri oldukça açık. Ve bence bu şu anda Körfez ülkelerinin kendileri için kabul edilemez bir durum. Fakat...
3: Ve Hasan, coğrafyaları ve İran'ın yakın bir ülke olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak, şu noktada Körfez başkentlerinin İran'la ekonomik olarak bütünleşmemiz gerektiğini düşündüğünü mü sanıyorsun? Peki ya o güvenlik üsleri, ABD güvenlik üsleri son 3-4 ayda yaşanan her şeyden sonra, sence ABD'nin bölgedeki varlığına dair bakış açılarını değiştiriyorlar mı?
4: Yani bence savaşın ABD-Körfez ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Ve açıkçası Körfez ülkeleri açısından bir dizi hayal kırıklığı yaşandığı ve ABD'nin güvenilmez olduğuna dair giderek derinleşen bir görüş hakim. Güvenilmez olduğuna dair. Bence bu durum savaşta tamamen şiddetlendi. Kısmen ABD'nin bu çatışma sırasındaki davranışlarının ve açıklamalarının öngörülemez doğası nedeniyle ve Körfez'de esasen ABD güvenlik şemsiyesinin İran'ın füzelerinin ve İHA'larının Hürmüz Boğazı'na yönelik yıkıcı etkilerini ve oradaki nakliyatın aksamasını tamamen engellemediği yönünde bir görüş olduğu için ve tabii ki Körfez ülkelerinin yüksek hava savunma ve füze imha oranlarına rağmen yine de az sayıdaki İHA ve füze nispeten az olsa da hala Körfez altyapısına epey zarar verebildi. Yani bir bakıma ABD'ye karşı büyük bir hayal kırıklığı ve bıkkınlık olduğunu düşünüyorum. Bu aşamada kimsenin İran'la derin bir angajmanı ciddi olarak düşündüğünü sanmıyorum. Bence bu biraz daha sonra gelir. Körfez ülkelerinin şu anda odaklandığı şeyin caydırıcılık duruşlarını yeniden düşünmek ve İran'dan gelecek daha fazla saldırganlığı caydırmak için ihtiyaç duydukları askeri yetenekleri nasıl inşa edebilecekleri olduğuna inanıyorum. Caydırıcılık bir kez sağlandığında bu İran'la daha geniş bir angajman için daha sağlam bir temel haline gelir ki bu da açıkçası gerçekleşmesi gereken bir şeydir ve diplomatik, ekonomik ve diğer biçimlerde de olacaktır. Ancak bunu yapmaya başlamadan önce, her şeyden önce caydırıcılığın inşa edilmesi gerekiyor.
3: Ve Hasan, petrol yaptırımları konusuna kısaca değinirsek, bu mutabakat zaptındaki temel maddelerden biri, İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi süreci devam ederse, Körfez'de ekonomik açıdan kim kazançlı çıkacak ve kim kaybedecek?
4: Bu anlaşmanın pek çok maddesini çevreleyen belirsizliğin sadece bir parçası. Bence bu kısmen Trump yönetiminin kendi çıkarına hizmet eden bir madde. Çünkü küresel petrol piyasalarında daha fazla rahatlama görmek istiyor. piyasalarında. Bence Körfez ülkeleri perspektifinden bakıldığında açıkçası eğer İran piyasaya satış yapabiliyorsa, ancak Hürmüz Boğazı diğer Körfez ülkelerinden gelen trafiğe henüz tam olarak açık değilse, o zaman açıkça söylemek gerekirse belli ki biraz sorun yaşayacağız.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: It's on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

de köşen yine sen varsın. Yalnız sen ve senle ilgili hatıralar. Avunmak hayallerle terk edilmişliği kaderi. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün insan neden?

roman kahramanı kader güçlü değil. Biraz daha dursan ağlayıp yalvarabilirim. Arkanı dön ve sakın, sakın bakma geri. Acı çektirmeyi sevmezsin, bilirim.